çok güzel bir şeydi. Aynı zamanda bakırık Hazreti Resul-i Ekrem'in ilgisi dediğimiz kimin münafıklar ve müşriklerden bunlar neze davet edir ve olan sire içinde savaşlar, olan büyük bir konu hicret oldu. Bu hicreti Kur'an-ı Kerim neze muhalece edir. Ve dediği bu müminlerden onlardan ilgisinde bu bütün savaşları bazını bir baş Kur'an muhalece edir. Bedir kimin, Uhud kimin, Ma'raket Huneyn kimin, Khandak kimin şeyini atırab Medine'nin içinde. Bunların ne çüspür nefsleri, kafirlerin nefsi veya münafıkların nüfusları gösterir, Müslümanların nefslerini gösterir, imanın davrını gösterir. Bir acil bir konudu bu. Hazreti Resul-i Ekrem'in sirası Kur'an'la beraber. Ve aynı zamanda mesela Medine içinde bir devlet oldu. Bu devletin tasarrufu ayrı devletlerden. Mektuplar yazıldı Hazreti Resul-i Ekrem vasıtasıyla bu meliçlere yer üzerinde. Ve onlardan gelen hitaplar nece oldu? Bunu da ve bu devletin temeli nece kurulu Kur'an-ı Kerim'le beraber o da bu kitabın özel hususiyatıdır. Bu genel bir şekilde bunu gördük. Biz bu kadar da yani bu kitab-ı Kerim'e girende o Kur'an-ı Kerim'de bakırık sıfatı olan bu kitabın bir muciz bir kitaptır. Tahadda var içinde ve içinde olan sistemler ki bilgileri bize yetirsin tefsir tarafından, tefsir-ül mevdu'i içinde bir kapılar açıldı. Bir kapılar açıldı ve bu kapılar da bu kitabın hususiyatıdır. Mesela gelindik i'caz mevzuuna. Bu kitapta olan mucizat hususiyatı olan bu i'tikad, i'caz-ül akadi yani la ilahe illallah bu kavnu tefsir etmek la ilahe illallah üzerine. Hayatı, bütün şeyi Kur'an nece mualece edir ve nece seni bağlıdır güneşten, yerden, bunlar sana hizmetkardı ve hepsini Allah halk edipti. Mebde-i teshir kavunda nadi. Bunların hepsini o akidani, el-i'caz-ı akadi veya akaidi Kur'an-ı Kerim'de. Bu ibadete dair olan Ramazan-ı Şerif'te açıklamıştık özün. O sistem şey, menzumat-ı ibadet bu kitapta bir hususiyatı değil. Yani bu kitap nişi bu kadar ibadetleri de getirdi, zikretti. Bahri kitapta yalğız olabilir bir kitap bir ibadet konusunu bahseder. Ama Kur'an-ı Kerim'de bunca bilgiden beraber bir sistem var, o da ibadet sistemi. Özüden beraber bu din teşri'i getirip, yani ortaya da bir şeriat var, hudud var, ikametül hudud ve bu şeriat. Onudan beraber bu kitabın içinde fıkhı İslami, ki ecad evlenmaktı, talaktı, ibadette dair olan fıkhlar, bunları hepsin, bunlar bir sistemdi bu kitabın içinde yer. Başta gelen konu Cenab-ı Hakk'ı anladan esmasın ve sıfatın bu kitaptı. Bu bir sistemdi Kur'an-ı Kerim'de. Ben bas ad sayıram. Yani o sistem ki Allah'ın esması ve sıfatından bahsedir. Rab kelimesi, Allah kelimesi, Rahman, Rahim. Bunların hakim kelimesi. Esma-i İllahi'l Hüsna'nı nece açıklarım. Bunun yanaşasında olan decer ve kıyam ve ahlaka dair olan ki nece bir toplum yapıldı. Ece dünya çapında yani kavun çapında kıyamlar var Kur'an'da. Ya toplum içinde, millet içinde ya da fard diye yani her insan, her Müslümanın içerisinde neler, değerler var ki Kur'an-ı Kerim içinde sistemler var buralara dair. Bu kitapta gayb alamı var. Ece cin oğlu, ece melaiçi oğlu, ece gaybiyet gibi inanır gözüne. Fela uksimu bima tubsirun ve ma la tubsirun. Bir alemler var ki sen görmüşsen özün. Bunları bu kitab-ı kerim nece açıklığı gaybe dair olan bu sistemler. Aynı zaman bakırık. Bunlardan beraber ki her vakit diğer gözün ahiret konusu. Ve ahiret sistemini bu kitap nece açıklığı ve bağlıdır. Ve suralar geldi ahiret adıdan. Ve olayların kıyamatın bir diri ve içinde olan neler oldu. Manzumatul ahire fil Kur'an-ı Kerim. Geçen kutubu semaviye peygamberlerin hikayesi ve o kitaplardan bazı şeyleri bir baş demek ve bazını dağışmak ya bir üzerine bir ayrı bir şeyler manalar onların üzerine bağlamak eski kitaplarda gelen bahisleri adları ve içinde olan bilgilerden bu kitap bahsi var. Aynı zaman konusu olan yani merkezi bir konu orta yerde senter olan insan kelimesi. İnsanı nece mualece edir, özünü,
مادي تarafın نفس تarafın روح تarafın bu insanla hitap Kur'an-ı Kerim'de ya eyyuhel insan ya eyyuhel insan hitaplar ne şeyde bazı pek sıfatlarda bu bazı insanda olan madde şey olmak şey şey olmak o sıfatlarına nece dâgirip bunun içinden güzel manaları insaniyetin içinde nece gösterir. Yani yenci insanı iman üzerine yapmak ve hakaik kavni üzerine yapmak bu kitap ne rol oynar bunun içinde terbiye bakımından insan ve alemin nefs ve ruh alemiden beraber. Aynı zaman bu kitabın içinde şahit olan, zavahir kavniye olan ki eğer suralar adında zahire kavniyelerdi, Kur'an-ı Kerim zikir ödür özün ya ayetlerin içinde celen ahdesler kavnundan yazdan, kıştan, mevsimlerden, bir rüzgardan, sıcaktan, soğuktan, dağlardan, denizlerden bunlar hepsi bu müfredeler bu kitabın içinde yerli ki 1200 ayete yakın bes kavnen ve semavetten ve felekten ve olan yıldızlardan ve seyaralardan Kur'an-ı Kerim bahsedir. Sema kelimesi 320 defa sema ve semavet tekrar oldu bu kitabın içinde. Yani i'caz ilim buna dair olan, semavete dair olan ve indi de içinde olan o vasıflar ki Kur'an-ı Kerim'de geldi. Ki ve sema idatül hubuk. Şimdi bu vasıflar yalğız açmağı kamil bir sistemdi bu. Ki üzerine dediğimiz kimi her vakit mutamarlar ve nedveler kurulu hatta bu konuları açıklasınlar. Özüyle beraber bu mucizet içinde Kur'an-ı Kerim'in olan ilme dair olan mucizetler sayı ve rakam, i'caz adedi ve i'caz rakami. Bugün de bilgisayar çıktı. Bunlar görünür. Edebilir bilagın mesela bir kelime Kur'an'da nasıl defa tekrar olunur. Ve bu tekrarı bağlayan bir manayla olabilir. İlgisi var bu neden. Ve bu haralarda gelip, ne yerlerde gelip, baksan bir düğme, baksan bilgisayar çağırdır, sağ çözün. Bazı bilgiler vardı. Evvel eşker değildi. Şimdi eşker oldu. Nişi? Çünkü asıl insanın fikri bilgisayardan filanla ve bir de saymaktan. Yani zahmet idi evvel bir müfredanı Kur'an-ı Kerim'in içinde bir tek otursun, ayet ayet saysın. Ama şimdi baksan bunlar asan dolanda. Onun için i'caz rakama dair, Kur'an'da zikrolunan rakam veya sayı, i'caz adedi diyorlar ki sen saysan bunlar ögüde gelen bir ilimlerdi. Bu kitabın hususiyatı olan Kur'an-ı Kerim'in özüne dair olan zamanın perdesini ece mazide olan geçen olaylarda o perdeni tam çatladı, yırtıp o perdenin ansasında olan bilgileri verip Kur'an-ı Kerim'de diyorlar özne el-i'caz-ı imba'i el-tarihi zamanda olan olaylar enbiyaların hikayesinde veya ne olupsa veya Hazreti Resul aleyhissalatü vesselamın zamanında nüfusları keşfetmek ve bazı kafirler ki çok içhaf edilir olarsa ayetler anı bazı ateşe gider ve tahkik olun ateşe gider. Bazı nadin getirmir bakırık sonradan Müslüman öldü bunlar. Aynı zaman iman tarafında olan örneklerin üzerine ayetler anıptı. Sebep nüzülü ve hasan bu sahabalar sebep nüzülüymüş. Bazı ayetleri ki bir pek şeyi demek ki Kur'an-ı Kerim zikredirip bunlar hepsi bu konunun altına girer. O da ne de el-i'caz-ı imba'i avul-ihbari. Demek olan i'caz-ı imba'i, imba yani ihbar, nece diyerek arz-ı akhbar veya arz-ı enba, nebe daba yüce olduğuna, bu mucize maziden ve Hazreti Resul-i Ekrem'in zamanında bir de müstakbelden haber vermeği, Kur'an-ı Kerim'de çok çok büyük bir mucizelerden sayılır. Ve bu i'caz-ı imba'i beş Kur'an'da yoktu. Hazreti Resul-i Ekrem'in de mübarek silasında olan olaylar içinde ki bazı sahabelere deyip nece ölü bazına deyipti yani bazı olaylar olup bir haber çıkıp özünden hatta ece kafirlere karşı ayet-i kerime enende Bismillahirrahmanirrahim ya eyyuhallezine amenu la terfa'u asvatakum fevka savtin nebi ve la tezheru lehu bil kavl ke zehri ba'dikum li ba'd bu ayet enende bir sahaba var Sabit bin Kays adında baktılar bu cami'ye görünmür, gelmür. Bak yani Hazreti Resul nece haber verir sahabalara. Sordu özün dedi tabi ben kaç görüşmür. Dediler ya Resulallah bu ayet elinde sesleri kaldırmayasız Hazreti Resul-i Ekrem'in öğünde.
yani huzurunda sesi şikayet etmeyin. Bu sahabanın da sesi şikayetiydi. Yani kaba bir ses vardı. O üçkek ses, bu zannetti bu ayet anı üzerine daha evden çıkmıyor, camiye girmiyor, oturup kahir yeri evde.

olaylar Müseylim el-Kezzab, onun davası yerirdi. Yemame'de bir ordusu vardı, 40 bin adamı vardı bunun. Yemame'de savaş oldu, Hurub-ı Ridde. Hurub-ı Ridde'de bu adam, bu Sabit bin Kays, ceşçi sağı var, solu var, sol tarafında Kaid idi. Yani Kaid-i Meysara fi ceş şeyin, Müslümanların ceşinde duracaktı şeyin ögünde, Müseyliman'ın ögünde. Burada şehit oldu. O savaşın içinde şehit oldu. Şehit olanda Hazreti Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın tam hadisi tahkik olundu. Ve bu malumdi yani nübuat-ı Resul, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Zer'e deyip, ayrı sahabalara deyip, haber verip özlerinden ve milletlerin hayatından haber verip ve yani Konstantiniyye'nin açmağından meşhur olan hadis, evkama kal Resul sallallahu aleyhi أو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ستفتح عليكم قسطنطينية فنعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش bu çeşit kimin haberler bu Kur'an-ı Kerim'de daha çukurdu ki ümmetler çapında Elif Lam Mim gulibetur Rum fi adnal ard kimin ya Ma'rakat Bedir'den konuşmak Mekke'nin içinde ya Mekke'nin içinde mescidler yapılmağı hele Mekke içinde mescid yok idi önce Kur'an anını Yenci ayetler hani ya beni Adem khudu zinetekum inde kulli mescidin ve kulu veşrabu ve la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin bu ayet anı Mekke'nin içinde A'raf surasının başı hele ilk çavaldı 23. ayattı Mekke'nin içinde suradı yani anı diri bir güne bir gün geldi camiler olup o bu camilerin içinde cere yani peç bakasız bu camiye ve güzel peç asbabuz ve güzel asbabuz girasiz ya beni adam khudu zinetekum inde kulli mescid inde kulli mescid her camiye giden davuz bu Mekke'de anne Mekke'de cami yoktu yani mescid yoktu ne hiç yoktu çünkü içinde 360 put var Kureyş hepsini puttan doldurdu Kabe'nin içine kimin resimler etmişler put resimleri filanları ki Feth Mekke'de Hazreti Resul Aleyhissalatu Vesselam Mübarek Ali'den başladı su getirdi bunları yakırdı hatta pek olsunlar bunlar mescid kelimesi Mekke içinde yoktu tamam Beytül Haram'dı ama mescid kelimesi biz anladığımız ki sağ ayağınla giresen mihrabı var menberi var içinde olan dünya hacatı olmaz bu yoktu putlardı. Ama bu ayet enende Mekke'nin içinde ya beni Adem'e hudu zinetekum inde kulli mezzid ve kulu veşrabu kulu veşrabu da hatta yemek yani azdı bunlar. Ama bir gün oldu yemekler çok oldu. Ama yemek yemeğin çoku uyumuru namazdan çünkü insan namazda sıkar özün. Bu manalara çarlı Kur'an-ı Kerim ki zavka dair olan manalar ve bunun için ayetler hatta cin surası ki Mekke'de anıp cinlerin olan surada ve ennel mesacide lillah fe la ted'u ma'allahi ahada bu camiler bu mescidler Allah çıdır içinde onu bunu methetmavun Allah'ın başka mescidin içinde ayrı konular açmavun ki bakasan kalpte çinlik yaradı veya bazı insanlar yeri döyü o mescid Allah subhanahu teala'nın ayet diyor özün ve ennel mesacide lillah fe la ted'u ma'allahi ahada Cenab-ı Hak'tan beraber ayrı bir konuları açmamın hatta kalsın ibadet. Ama kastım nedir? Bu i'zazil inbai ve ihbari Kur'an-ı Kerim'de çok çok yerlerde var. Ve her de tapsav ve lakin ekserahum la ya'lemun bilmirler. Delil de ennehu o konuda bir gün geldi bilirler. Mesela ayet-i kerime için la halqu semavati vel ard ekberu min halqin nas ve lakin ekseren nas la ya'lemun dil asmanın halkı yerden sizi o halkınızdan daha büyüktü bu yıldızları bu sayaraları indi ilim tatavvur edir indi bakırık dünya neymiş baksan bu yıldızlar bu sayaralar buradan güneş arasında nanca mesafe var nanca yıldızlar var ki güneşten binler defa milyonlar defa büyüktü ve nanca bu kavun büyüktü bunu Kur'an-ı Kerim işaret eden de ve halkus semavat vel ard ekber min halkin nas sizden daha büyüktü bak nedir ve lakinne ekseren nas la ya'lemun indi bilmismini. Ama bir gün olu bilirsiniz. Bu bilmişsiz, bir gün olu bilirsiniz. Bu da i'zaz imba'i sayılı müstak Kur'an-ı Kerim'de. Yani haber verir. Naksı konuda gelende Kur'an'ın ahırında. Bunu tut aktar. Bakasan onu ötendi. Bakasan bir konu tutuptu. Yarın bir gün bunun üzerine bilgi çok olur.
Bu konu Kur'an

Kerim'in hususiyatıdır. Bunu kimse edebilmez. Maziden, ki geçmiş günlerden, ki yaddan çıkıp onları açmak, onları keşfetmek ya hazırda olan Kur'an-ı Kerim andığı zaman münafıkların yevlinden, kafirlerin yevlinden keşfetmek veya müstakbelden keşfetmek bu el-i'caz, el-imbai. İ'caz-ı tarihi, tarihte olan olaylar acaba hareket fil kimin veya ashab-ı buruç kimin ya ayrı bir olayları ki Kur'an-ı Kerim nece alı mualece edir bu i'caz-ı tarihidir. Mekke'nin nece Hazreti İbrahim duvarın kahırı ondan sonra ne oldu içinde ve Hazreti Resulü nece ulaşırı hapsi bunlar bu konuya girer. İ'caz coğrafya ilmine dair olan yani yerde olan coğrafyada ece dağlardı, ece tepelerdi, ece bu irmaklardı, ece denizlerdi. Bunlar nece paylanır ve fil ardı ayatun lil muqinin veya ayet-i kerime ve fil ardı kıta'un mutecavirat. Kıta'un mutecavirat yani nedir kıta'un mutecavirat? Yani yer indi belediye gelende bir parça yeri belediye hüküm altına girende parça parça eder özün. Bunu malum ettir özün ki bu yer paylanacaktı. Bak neçe metirden. Kur'an-ı Kerim yerde olan çevreleri, bi'et ilen bi'et çevreleri, diri her yerin özüne dair bitkisi var, özüne dair havası var, yağışı var. Ve fil ardı kıta'un mütecavirat. Bu coğrafya ilminin ve karratın vasf etmek ve bu adaların vasf etmekinde en büyük bir manadır. Bu i'caz-ı coğrafi Kur'an-ı Kerim'de ticahete şarka garba veya yerin dolanmağı öz etrafında meşarik, mağarib, meşrikayn, mağribeyn, güneşin çıkmağı, ayın çıkmağı, sene şemsi, sene kameri, ne oldu içlerinde? Bunlar hepsi girer. Bunun içine felekten beraber, coğrafyadan beraber, yeriden beraber, jeolojiden beraber bu ilimler katıldı. Baksan Kur'an-ı Kerim'in hususiyatı olan bu ilimlerden girdi içine. Aynı zaman bakırık biyoloji ilmine dair olan, ilmil hayat veya tıp ilmine dair olan Kur'an-ı Kerim kemikten konuşur, Kur'an-ı Kerim nenelerin rahminden konuşur, ondan evvel nutfadan konuşur, anakadan konuşur, mudgadan konuşur. Bunları nece açır, nece teksim olunur. Ve az önce ilk ayetler Kur'an-ı Kerim'den kulağa dacir. İlk ayet, ikra bismi rabbikellezi halak halakal insana min alak. Alaka kelimesi ki nece o zaygot yumurtaydan hayman bir olanda, kişi bir olanda zaygot rahmin duvarına nece yapışıyor ve nece sallanır rahmin duvarında aynı bir alaka kimin hatta ulaşsın nananın kanına, o kandan ki bu evlat beslenecek onun karnında. Bunlar hepsi biyoloji ilmine ve tıp ilmine dair olan ece Kur'an-ı Kerim'de veya hadis-i şerifte bu da minel ulumul Kur'an mundumatul Kur'aniyel khassa bu kitaba. Ben bes envan konuşuram. Vallahi bunlar hepsinin ardıca bak programlarımız olur. Onun için bakarsan inşallah bir zaman geçer, bir tasavvuru olur bu ilimlere ve ne geldi içinden ve ne gelmir içinden. Dediğimiz kimin bu dağ yer, jeolojiye dair olan yerin çabalamağından, dağların olmağından, mesela Kur'an-ı Kerim'de cebel kelimesi var. Bir coğrafi bir terimdir, coğrafi bir anlamdır. Ama cebel yanında vated var. Vated ki yere çakılan kazıklar dağları benzerdir. Vel cibale avtada. Vated yanında ravasi kelimesi var. Ravasi nedir? Yani bir baksan gemi gelende sahile batır oradan bir az yere daciri rasafil ardi. Aynı zaman bu dağların çöçünen olmağı delalet. Kur'an-ı Kerim'de dağdan ve taştan olan madenlerden, elementlerden bir sura var hadid adına. Bunların hepsini baksan en ziyad ilim ilgisi olan Kur'an-ı Kerim'de jeoloji ilimdir. Çünkü jeoloji ilmi ilmi ard. Yerden bahsedilir ve Kur'an-ı Kerim'de 361 defa yerin bahsi geldi. Her yerin her şeyinden onun için baksan bu ilgiler tapılı bu ilimle Kur'an-ı Kerim'in orta yerinde. Bu minel ulumul khasse bil Kur'an ki olan manduma bu sistem konuşur gözün odana mucizet sistemi bir de zavahir kavniye sistemi kişinin beraber kablırım. Özüyle beraber maksam bu Kur'an-ı Kerim'in içinde ulumu sırfa fiziğe ve kimyaya dair olan bahusus hatta matematik ilmine dair olan Kur'an-ı Kerim'in içinde matematik ilminde bu varasanıza tevzi oldu. Sanki bu kitap Nisa surası dönülse ne vay bir parça riyaziyatı çere grubu veya üçte bir veya sekizde bir altıda bir bunları nezet bölürü
Ece evladı var, evladı yoktu. Vay ocakçordu, baba ocakçordu gibi. Bunların hepsini bir nu açılır. Baksan ayetler dönür. Hani bir matematik ilmine bunlar nece açılır. Bir de dalalet bu ilimlerde. Riyaziyat ilmiden beraber, ecaz adediden, rakamiden bunlar hepsi ciri içine. Özüden beraber ulumu tatbikiye, applied şey, mesela applied geology, geolojiye tatbikiye veya hendesanın içinde bu ilimlerin hayat içinde, vakı içinde hendese ilminin ve geoloji ilminin nece binaları ve binalar nece yapılıblar üzerine eserler var. Kur'an-ı Kerim'de kelimeler var. Çok teaccübü kalı bu kelime nece bir halı vasf edir. Tam hendesanın içinde veya tam bir müfredanın içinde ki insanın hayatına dairdi. Bu sistemler manzumatul Kur'an. O sistemler ki saydık özün. Bu kitaba has olan ece ibadatında, ece teşriinde bunları hepsini saydık. Ve kıyam ve ahlak ve gaybiyat özüden beraber geçmiş kitaplardan, tarihten konuşmak bu hepsi senin kitabın hususiyatıdır. Bu kitapta bunca ilim, bunca işler ki bizim kimi bir basit insan illerden baksan bunda ha programlar yapsan ha bitmir. Yoksa bu bizim sözümüz değil. Ve biz neyik? Baksan indi yer çapından ancak ülemeler devletlerde, o taraflarda. Yani dört sistem kurulu bes devli, bes Kur'an-ı Kerim'in mucizatından bahsedir. Ve baksan indi her memleket içinde yavaş yavaş kurulu bu. Çünkü ilim bu çağın dilidir. Ve Kur'an-ı Kerim'in içinde bu şeyler gelip, yani biz şeyden hani bir söz var diye, el-insanu aduvu ma yechal. Bir insan bir şeyi bilmese haz etmez özünden. Biz bir şeyi bilmeyen de manası da Kur'an-ı Kerim'de yoktu. Kur'an-ı Kerim sadece bir sura getirip suratı şems, suratı kamer. Bir zahira kavniyadi, bir kamer yıldırım çakmağa çakır. Bunların hepsinin suratı ra'd. Gel bunları aktarmak ister. Bunları aktarmak ister. Bir ilim, bu doğal ilimlerden bilmek ister. Onun için hatta ben bir şeyini bilmesem gene mazal veririm. Bu hat yersin. Bu hatın içinde biz yoksa her şeyi insan şaraza döyüyor. Yani insan var Arapcanın içinde bir çukur bir denizli. Bizim Allah ömrünüzü yetsin. Mesela Doktor Muhammed Salih Fazıl-ı Samarra'yı. Bu adamın kitaplarına baksa Nahu kitabı iki mücelladın içinde. Ve şey sırasında el beyan. Fil Kur'an dört mücelladın içinde, ma'nel kelime, ma'nel harf, nahu, kitaplarında olan ve muhazaralarında olan ilimler o çukurlukta. Bu adam bu taraftan verir, bu kapıdan verir bu güzel meyveleri. Aynı zaman bakırsan yanında büyük ulemeler yer üzerinde, adam bir büyük bir doktordu, bir ahsaydı. Gelir bir sempozyum düzenlenip muhtemardı. Alem oturup çıkır mehfere özü ve şahadası. Baksan Kur'an-ı Kerim'de bir ayetin içinde olan o mananı bir tane açılır özün. فَلْيَنْظُرُ الْاِنْسَانُ مِمَّا خُلِقْ خُلِقَ مِمَّا اِنْدَافِقْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنُ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ Sulub nadi, taraib nadi, ma indafiq nadi. Çünkü olan o suyun içinde çoğu hayamiller var içinde ama yalgız döcü bir sâil-ül menevi var. Sâil-ül menevinin içinde hayvanat-ül menaviye var. O sâil-ül menevinin içinde ki Kur'an-ı Kerim işaret edilir ki bu haymanlar, bu bezirler yalgız döcü bir su içinde çabalı. فَلْيَنْظُرُ الْاِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ مَاءٍ دَافِقٍ O su var içinde sâil-ül menevi de sâil-ül menevi bazı defa çoktu ama içinde olan bezirler azdı. Sen bir tane töremesi olmaz. Bunlar hepsi tıbbi işlere girdi. Baksan bir adam sahip, ece kavunda veya fiziyede veya taraf taraftan hususan bu fiziye meselelerinde Kur'an-ı Kerim'in ibda ettikleri ayetler içinde açıklanan bunlar nedir? Bunlar hepsi baksan durur. Bir kelime Kur'an'ın içinde merak edende duran özne. Vallahi bazı işaretler var içinde çok acibdi, çok. Yani bu ayeti diyende ikra bismi rabbikellezi halak halakal insana min alak. Dedik bunu bir gün bu ayet 20 kelimedir. Ama 9. kelimede alak. Sen halk olup sen özünden. İkra bismi rabbikellezi halak halakal insana min alak. 9. kelimede. Yani ilk hele ayet anıp sav halkuna konuşan da o da kaçimse bilmez alak nadir.
Ama alakı dokuza koyanda. Çünkü o yumurtayla, o kadının yumurtasıyla bu bezir beraber olanda, zaygot olanda alakaya girdi. 9 ay sonra uşak oldu. Koyanda azın 20 kelimede 9. bu boş değil. Bu boş değil ki Kur'an'da bakanda o kelimenin mevkiiyle, i'caziyle manası içinde ki 9 ayda bu alaka yar insanı yapacaktı. Diyende de sana ikra bismi rabbikellezi halak. Halak al insan. Sani halk ettin bir alakadan alak kelimesi 9'a koyuyorsun 20 kelimeden ki ilk ayetlerden hani 5 ayet 20 kelimeden. Ya baksan açsan Kur'an'ı önce o geldi suratı Nahl. Baksan özne numarası 16'dı. Dönsen biyoloji ilmediyse 16 nedir? Diler o 16 kromozomları da şeyin balarsının 16 kromozom var özünde erkeklerde. Onlarda da 16 cüttü kromozom. Ki insanda 23'tü. İnsanda nece 23? Bütün Kur'an-ı Kerim'de racul kelimesini aktarsan, imra'a kelimesini aktarsan, baksan 23 racul, 23 imra'a. 23'e ama bir tek ziyad 24'tü Kur'an'da. Özü bizde olan kromosom 23'tü ama Kur'an'da 24 racul gelip, 24 imra'a gelip. Niçin bir tek ziyad etti? Çünkü ruh konusu var. Biz biyolojide konuşandak bu kromosomları, sıfat urasiyanı sağ için naklediriz. Ama ruha dağmıyor ama bizim içinde ki Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şerifte ruh konusu var. Onun için her bir bu sayılar, bu rakamlardan, bu sırlar meydana çıkanda bu bir tek teknoloji ihmal olsun diye biz uydururuz bunu. Bu bundan dolayı bu yeri, ben bu program geçen programdan birinin içinde bu bizim gözü o günde olduğu bunlardan bazı bilgiler verdik size. Gelen programdan başlarız bir bir bu her konunu tutarız içinde olan bilgilerden yalnız yalnız konuşuruz için hatta bir tasavvur olsun Kur'an'a ve bilesen bu kitap nanca azimdir. Yani bir kitap varsa yer üzerinde bunun yerine koy meydana çıksın. Ve bir tek de varsa Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in yerine koy meydana çıksın. Ve en ziyatta ve lem yekun lehu kufuvan ahad kelimesi ki bu vücut çapında Allah tek ve özüne olan kafu veya kufu yoktur. الله قبول يتن جملة مزدن وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.
1: Rücum Mevla.
0: Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

Yara alıyordu Hamza'ya. Gök alıyordu Hamza'ya. Bedir ağlıyordu Hamza'ya. Uhud kahraman ne ağlıyordu? Kılıçlar Hamza'yı arıyordu.

can özüm medet eyle bana. Bil ki çok muhtacım sana. Gezdiğim bu sokaklarda sensizliği görüyor gözüm. Gezdiğim bu sokaklarda varlığını arıyor gözüm. Arıyor gözüm.

Vaktiniz hayırlı olsun. Zamanın birisinde, memleketin birisinde bir vali var imiş. Vali, o memleket içinde demircilikte işleyen, çivi yapan bir demircinin arvadın tasadüfen eşini görer. Göz koyar arvadına. Var yani, her zaman, her mekanda böyle insanlar var. Yani gayrimeşru şeylere bakar, temahdi eder. Kur'an-ı Kerim'de de zikrolunu böyle gözler. Hainetil a'yun. Bu vali işte düşünü, daşını, ister bir yol tapsın, bu adamı uzak etsin, hatta eşiyle evlensin. Bir gün adamlarını gönderir, derler, der filan pazarda, filan yerde, filan dükkanda bir usta var. İşte mih imal eder, demircidir, getirin benim için özüm. Der, yarın bizim bir kazamız var, ordumuzun. 300 nal at için yapmasa askerlerim için hemen sabah azanıyla beraber başvururum, idam ederim. Yani gayri meşru, gayri mantıklı bir istekti. Yani adam işlese işlemese, yani geceli gündüzü işlese 3-4 nal yapabilir, mih yapabilir, kepkev yapabilir. Sen 300 kepkevi sen atsın. Yani işte mantıklı bir istek değil. Neyse adam evine boynu buruklu gider. Her yer arva diğer neyi oldu adam zübele bürüşüp diğer işte bana bir gün vali bir böyle istek istedi. Yarın sabah azanına kadar eğer yapmasam benim boynumu urar idam eder. Eğer arva teselli verir, işte adam da Kur'an okur, dua eder, düşünür, daşınır, ölçür, tökür. Nece bu 300 şey hiç yani mantık akla sığmayan bir istekti. Sabah vakti oğlu işte adam her duayla arvadına sarışırı, halallık isteri, boynazarlık isteri. Kapı çalındı. Eski kapılar gür gür gür kapı çalındı. İşte diğer arvad boynu mazadıyla işte geldiler beni idam etsiler. Kapına sar bakar valinin adamlardı. Diyorlar tez kalk asbabı dergiş gel. Vali öldü. Tabut var ama çivi mismarı yoktu, mihi yoktu. Biz mih diyerek Anadolu'da mih diyorlar. Adam işte yani inanmaz gözlerine, inanmaz kulağına. Bu sebbaha kadar gerek 300 kepkep imal edeydi. Nal atsın. İndi bakalım tabut. Evvel bugünkü kimin öyle tabutlar hazır değildi. İşte nazar tabutu yapardı. Demirci de mihini yapardı, mismarı yapardı. Mih Arapça mismardı. Bu olayı gören bir şair bu adamın halatını bu beyte sığıp. Beyt nedir? Çepçebi mismara tebdil eyleyen perverdigar. Lane-i murgi garibi kul yıkar, Allah yapar. Güzel beyt, sadır ve aciz. Nerede manası? Çepçebi mismara tebdil eyleyen perverdigar. Yani o Allah Teala, Halik, yani perverdigar Halik'tir. Allah Teala'dır. Esma-ül Hüsna'sından birisidir. Allah Teala ki çepkabı tebdil eyledi, döndürdü özünü mihe. Yani adam vali ne istirdi? Çepkabı istirdi. Atnalı için çepkabı istirdi. Sebbah oldu, adam edem olacak idi. Ama onu mismara tebdil, tabut mihine tebdil eden o Cenab-ı Cabbar, Allah, Halik, Zişan. Lane-i murgi garibi. Lane aynı divan şehrinde farz-ı lana kuş yuvasıdır. Arapça uş. O kuş yuvasını, murgi garib yani garip kuşun yuvasını kul yıkar, Allah yapar. Hiçbir zaman hiçbir kimse zannetmesin eli gittiği bir yerde öyle namantıki, nameşru istekler istersin birden eden ki özünden bir kabırga alçaktı. Çünkü her zaman baş üstünde Cenab-ı Allah var. Bir lahzanın içinde halı bu haldan başka bir hala döndür. Bir seyircimiz özelde yazıp benim için soruyor. Kala mahallesinden sonra ikinci kadim mahalle Kerkük'te hangisidir? Değerli kardeşim, tabii Kala mahallesi Kerkük'ün Çekirdek mahallesidir. En kadim yerleşim yeridir.
Önceden yalnız kale havariydi. Sonradan 1639 senesinde 4. Murat, ki adı diğerler özne Fatih Bağdat. Tabii Bağdat ilk kere fethi olundu. Bir Kanuni Sultan Süleyman zamanında, bir de 4. Murat zamanında 1639'da. Bunun askeri içinde bir ser avcı var idi. Avcılar mesulü diye, yani avcılar reisi ordusu içinde 4. Murad'ın. İsmi Emirhan Avcı'ydı. Aynı kala sakinlerinden idi. İşte Bağdat'ın fethi müyesser oldu 4. Murad için. Dönende kala da o zaman yani taştı. O kadar ahalisi çok oldu. Doğu tarafına düşen Cud kapısı, tabi benden çok sorarlar da kalanın neçə kapısı var? Kalanın 4 kapısı var. İki tarafı, iki kapısı doğu taraftandı. 7 kızlardan halvaçılar. Batı tarafından, garb yani Xasa su tarafından, Xasa nehri tarafından da top kapı var ve Nerdivan kapısı var. Avçılar mahallesi o zaman timar idi. Yani böyle mezruat ekilirdi. Cud kahvanın tam karşısında Avçılar mahallesini hibe verdi Sultan Emirhan Avcı'ya. Orada işte ikinci yerleşim birimi oradaydı. Yani Vahde Sekeniye. İkinci mahalle böylece Avcılar mahallesiydi. Hal hazırda şimdi Cud Kahve'den ta Nu'man Camii'ne kadar geçen mahalleydi. İkinci en kadim mahalle Musalla. Musalla bunu da sorurlar. Musalla yalnız orada yağış namazı, istiska namazı dedikleri kılardılar. Çünkü İslam şeyinde, şeriatında hem korku namazı hem de istiska namazı memleketin zahirinde kılını. Yani açık bir yerde. Neyse adı kaldı Musalla. Çünkü orada bu namazları kılardılar. Sonradan şey oldu, türbelik oldu. Sonradan daha memleket genişlettikçe Musalla oldu, priyadi oldu. Ama ikinci kaleden sonra ikinci mahalle yerleşim birimi Avcılar Mahallesi. Ecel deme bakilem, korkum vardı ihlam, namadlar seni olsun, merde degme dahilem. Bugünkü seçtiğimiz bu koyrat, tabii 1991 senesinde Temmuz ayında büyük şairimiz ve mücadelecimiz ve hattatımız merhum Mehmet İzzet Hattat'ın 40. gününü, biz yani vefatının 40. günü Bağdat'ta kardeşlik ocağında yaptık. Nedir? Türkmani dedikleri şimdiki yeri. Yani Mustansırya bölgesinde. 1991'de beraber gittik. Buradan işte edebiyatçılar, şahsiyeler orada. O zaman da Türkmence televizyonu o töreni nakletti. Merhum ustadımız Adnan Sarkaya spikerlik yaptırdı. Hatta o törenin Kur'an-ı Kerim açılışını ben de uzmanı yaptım. Büyük ustadımız Ali Ma'rufoğlu çıktı sahneye. İşte yani Kur'an açılışı yaptı. Ondan sonra Mevlid okundu. Ondan sonra yani misafirlerin şeyi var idi. Nutku var idi. Kelimeti var idi. Ustad Ali Ma'rufoğlu'na Allah affetsin. Çıktı. Bu koyratı okudu. İthaf etti. Yani ustadın ruhuna. Muhammed Hazret Hattat'ın ruhuna. Ne diridir? Ecel deme bakilem. Hitap edir ölümle. Bir ecel deme bakilem. Bakil nedir? Cimri. Yani deme ben korkarım senden. Azizlerimi vermirem. Kısımım, kavmum, akrabam, oyun, büyüm vermirem. Yok veririm. Ama korkum vardı yıkılam. Korkarım yıkılım. Yani bunu aparanda bir denerim benden. Ölüm bir denersin aparanda benden. Korkarım ona yıkılım. Neden? Namardılar seni olsun. Tabi düz hurmatı lehcası konuşur. Dedi namardılar seni olsun. Acele hitap edir. Ölüme hitap edir. Dedi kim aparsa o, bu namardılardan apar. Ama merde degime dekile. Yani Ustad Muhammed İzzet Hattat'ı işte tevri olarak işaret olarak bir merde degme dekile. Dekil nerede? Bir tane bir büyük suç eder, bir adam öldürür, bir kan eder. Gider bir tane kafasına düşer diye dekil yani aman isteri. Ecelden konuşurdur. Kimi aparırsa apar ama merde degme dekile.
Allah Teala her kişisini affetsin. Hem Ustad Muhammed Azzet Hattat'ı hem büyük şairimiz Cennet Mekan Ali Marufoğlu'nu. Merhum şairimiz Ali Maruf oğlundan bahs açılırken Deremet kitabının içinden bir şeyler sizin için seçtim. Ali Canep seyircilerimiz için. Deremet kitabı çok değerli bir kitaptı. Ustad Ali Maruf oğlu. Hem içinde şiir var hem hatiratı var. Ustad Ali Maruf oğlu Deremet kitabında Duz Hurmatı'da bir gün bir çayhanada oturuplar. Bir cemaat konuşurlar dünyanın güzelliği nedir? Odur vardı, odur paradı, odur mansaptı, odur yemekti, odur içmekti, odur sefer etmekti. İşte herkele demir havası Necip İzdiyarı. Oradan tasadüfen bir meşhur deli var. Duz Hurmatı'da. O deli geçer çayhananın yanından. Durdurlar özüm. Diyorlar biz işte dünyanın güzelliğinden, şirinliğinden, değerli şeylerinden bahsediyoruz. Sence dünyanın güzel şeyleri nedir? Deli bu vecizeli İbaretle cevaplarını verir. Diğer para şırkıldısı, kefçir tırkıldısı, gelin fırkıldısı. Üç güzel, veciz ve mukaffa sözlerle cevabını verir. Nerede manası? Biri dünyanın en güzel üç şeyi para şırkıldısı. Malumuzdu önceden para birimleri mesela altınıydı, gümüşüydü, fakiriydi, nuhas diyelimiz. Yani o kadar para çoktu bir kere sayında özün şırkıldar. Bir para şırkıldısı. Bir de kefkir tırkıldısı. Yani yemekten kazıyordur. Yemeğin çokluğundan bahsedilir. Yani o kadar yemek çoktu matbahuda. Kefkir tırkıldısı. 24 saat kazanlarda, tanceralarda kefkir gezdiri. Ve gelin fırkıldısı. Fırkıldamak neydi? Yani tebessüm var, bir derece yukarı gülmek var. Gülmekten daha fazla fırkıldamaktı. Hatta bizde bir söz var, derler fırkıldama. Yani bizim adatımıza göre kız ve kadın gülende gerek o kadar kahkahayla gülmesin. Yani fırkıldamasın. Ve deli nedir? Deli para şırkıldısı, kefçir tırkıldısı ve gelin fırkıldısı. Zaman beni deng etti, rengimi yüz reng etti. Zaman beni deng etti, rengimi yüz reng etti. Bugün bir dostu sordum, dediler dün eng etti. Bugün bir dostu sordum, dediler dün eng etti. Şansım bağlayan felek, dügünün çok teng etti. Şansım bağlayan felek, dügünün çok teng etti. Zaman zülfüm ağ etti. Sinemi dağ dağ etti. Zaman zülfüm ağ etti. Sinemi dağ dağ etti. Dağdan adam getirdi, malımda ortak etti. Dağdan adam getirdi, malımda ortak etti. Zaman beni kol etti. Sağ işimi sol etti. Zaman beni kol etti. Sağ işimi sol etti. Türbemi dosttan irak, rakiblere yol etti. Türbemi dosttan irak, rakiblere yol etti. Hoşça kalın.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Vaxtınız xeyirli olsun. Bugün bir ayrı bir programla inşallah baş başa olacağız. Bugünkü programımız araştırma sohbeti. Bir değerli bir arkadaşımız Teze Kurmat'tan davet etti bu programa. Bu programda Strix Teze Kurmat'ın geçmişi, indi olduğu halde coğrafyası, tarihi ne şekliyse inşallah bu programda bir araştırma, bir programında inşallah güzel bir şekilde geçirme umut ederiz. Bugünkü misafirimiz, değerli ustadımız, eğitim, Türkmen eğitiminin müşrifi, Ustad Ersan Merdan Derviş Tezer. Hoş geldin ustad.
1: Hoş bulduk, programımıza. Sağ
0: olasın. Bugünkü programımıza ustad Strix Teze Kurmat el alak. Bir Türkmen elinin bir bölgesiydi. Bir mühim değerli bir program, bir bölgelerinden birisiydi. Bu bölgelerinde Strix tarihin, coğrafyasının Cenab-ı Hak da orada yaşasan. Buyurun, söz sende.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Herkese saygı ve selam. Sizden teşekkür ederim. Bu Türkmen bölgelerine böyle önem verip tarihin ağırlı, coğrafyasının ağırlı. Bu delil de o milletin yani manatiden yaşamaktır. Teze Kurmat bilsen ki eski nehirlerden biridir, Kerkük'te. 1969'da nehir olubdu. Kerkük'ün günayındadır, cunubundadır. 18 kilometre merkezin Medine. Yani, böyle Mahadiyen'in sayısı 15 kilometredir. Bilsen daha milleti yani %99 Türkmen'di.
0: Bəli.
1: İndiki bu son sahibi takriben 50 bindir nüfusu. Bu seçim yani 24 binden 150 eski seçmeni var bu son seçimlerde.
0: Bəli.
1: Bir indi yani kalk üzerindeydi. Çok bir böyle gelişmeler çok içinde hamdolsun. Her taraftan gelişmeye kuvvetlidir. Bunun tarihini alırsak, Teze Kurmat'ın tarihini alırsak, tarihçilere göre onların başında Zuhayl Qaysi, Büyük Mualliq Zuhayl Qaysi.
0: Ben.
1: Dedi Teze'nin tarihi döner tarihten yazmadan önce yani 2000 kablel milat yani ma kablel tedun et tarih.
0: Ben.
1: O hükmeder ki Irak hükmeydi, Teze'nin de hükmeydi tabi.
0: Tabi.
1: Yazılı şekilde geçenler mesela İbn Battut içinden geçip ama çok adın getirmiyor bir şeydi. İbn Battut da Kerkük yerinde geçip içinden ama adın getirmeyip bir menzil oturup içinde. Yakut el-Hamavi de böyle işaret etti. Tavuğu işaret edip dakika tezeyi işaret etmeyip. 1400'de veya bizde bu 1394'te Temurlenk tarafından Karabağlı'ndı.
0: Ben.
1: İma işte bir kaidi tarafından, bir lider tarafından veya oğul tarafından, Şebahadir tarafından bir anlaşmazlığı olup, araba olup öldürüp onu, Şebahadir'i. Daha ortaya da çatışma olup bir katilam çıktı Teze'nin hakkında.
0: Ben.
1: Yani bütün Teze katilam olup yerini de sürüptü yani o şekilde. Bir yerin süres Temurlenk diye bir yere sürülüp o zaman millet hapse kaçıp bir tarafa kaçıp, Kürdistan'a kaçıp yani o tarafa kaçıp, Musul'a kadarlaşıp, yani bir aşiret verdenden o zaman hala Musul'a kaçıp, Musul'a yedi.
0: Musul tarafındadır.
1: Ondan sonra dönüp, adı taban adı tarih boyunca hurmacılık, hurmacık, hurmalı. Ha, bu hurma kelimesini dolanıp, yani çok, sen çok eski tarih dedin. Bu Temurlenk'in katilamdan sonra olup Teze Kurmat. O Teze Kurmat'ı o tarihte bir takım miller dönüp, bir takım aşırılar dönüp, bir takım dönmeyip. Hatta diyelim bu kazazlar indi Süleyman'da o tezelimişler aslında bu kazazlar. Oradan o zaman katilamdan kaçıplar. Bir takım dönüp mesela o mulla yağın, mulla
0: kuyucak mahallesi, mulla aşırıldı.
1: Onlar eskiden yani dönüpler Temurlan gidiyor. O zamanlar işte bir de aynı dönüpler. Oya çıkmıyorlar bazıları. Yani onlar eski milletten çıkmıyorlar. Vakit boyunca sonra mesela dönüp, millet yavaş yavaş dönüp, eskiden tamam bu sonla meşhurdu. Yani eskiden Teze Kurmat'ı Bağdan Bustan'la meşhurdu. Yani Temurlenk'den önce yani yerli tarihçilere göre Bustan'lar Beşir yolundaymış yok. Bağdan Bustan.
0: Yani Bağlar Teze'den Beşir'in orta yerindeymişler.
1: Orta yerindeymişler. Osmanlı Irak hükmedenden sonra yani 1534'te Irak sen hükmetti. Mesela Osmanlı bir devlet yani nizam bir devlet sallama yaparmış. Her il, her mıntıkanın sallaması var. Yani bu da değil, Teze çok eskidi.
0: Eskidi, evet.
1: Birinci sallamasında Osmanlı'nın Teze Kurmat'ı 123 eviymiş. 123 ev, 20 de azap. Bu azap da nedir? Yani bunun azabın yani malatı var,
0: Bel.
1: malı var, filanı var. Zaribe verip bunun adı yazdık o adı. Mesela
0: Vergi.
1: vergide adı
0: Vergiler.
1: yazdık. Zaribede, haraca adı yazdık. Buna diyorlar salnama. Yani bu salnamalar orada İstanbul'da mahfuzu. Yani bir şeyler,
0: Hepsi bir tarihler,
1: bir tarihler istedi. Ben
0: bir
1: hiç atla bakın
0: bel.
1: özüm. 1800'ün bilayasında bir salnama var. Teyze fazla olup. Olup da 163 ev. Neçe de özenli yani böyle yazıp da var. Yani fazla edipti. Tabii o zaman milletler az az fazla derdi. Yani baksan 1500'den 1800'e böyle çok bir az fazla
0: Bel,
1: edipti.
0: bel.
1: Ona diyorlar numu tabii edipti yani.
0: Bel,
1: He.
0: ha.
1: Onun yanında Osmanlı'nın son döneminde şey olupti. Bu bağlar tezanın bağları tevzi olupti. Neyden? Bize bir göz var. Deli özü tokmaklı.
0: Tokmalı göz abi.
1: Tokmakalıdan kıkar.
0: Bel.
1: Mesela başka yerimizden sizin evvel keriz var imiş.
0: Keriz var.
1: Bizim tokmağımız var. Bu tokmağın necadı? Gözlü sular tevzi olun içinde metelen. Bizim dervişlerim bunca yeri var. Kehlerim bunca yerine göre suyu olup. Bu da tahta
0: Yani
1: yazıldı.
0: bağın yerine göre, karasına, metre karasına göre
1: Su verir
0: o
1: gözde.
0: su veriliyor.
1: Ehe.
0: Bel.
1: Bu bağlarımız da meşhur
0: Bel.
1: mesela eskiden. Yani hoş herkesin her bağın bir adı var mesela. Buradan baştan başla sağ sol tarafa.
0: O
1: Elözde
0: adlardan
1: Abdülahad Bağı
0: zikres.
1: diyelim birinci.
0: Abdülahad Bağ. Bağ.
1: İkinci Üzgülmez Bağı.
0: Ha, ha,
1: Mahmud
0: ha.
1: Bayez Bağı.
0: Bel.
1: Mesela diyelim Keheler Bağı.
0: Bel.
1: Ondan sonra Fathan Bağı var.
0: Bel.
1: Ondan sonra Allah
0: Hünkar
1: reisin
0: Bağ var.
1: Hünkar Bağı var.
0: Bel.
1: Pahtari Allah reisin Bağı.
0: Bel.
1: Mızraplar Bağı var
0: Bel.
1: idi. Nezerler Bağı var. O şeye girersen Nazım Bağı var. Sona
0: Nazım.
1: kadar
0: Bel.
1: kalmıştı. Bu takım doğru bir yabına çıkıp çok askerler.
0: Hı.
1: Yani bu bağların suları malumdi.
0: Bel.
1: Mesela bazı böyle suyu çok 2 gün giderdi. Mesela büyük bağda.
0: Bel.
1: Yani 24 saat yok.
0: Yani 42
1: 48
0: saatte
1: saat gider
0: su
1: bağ.
0: alırdı
1: Su alırdı.
0: özne.
1: He. Bu
0: Orada çiftçiler alırlar, ayrılırlar özne
1: sırayla. He.
0: yoldan. Bel.
1: Bu çiftçinin de bir güzel tarihi var tezede.
0: Bel.
1: Arkalar Bekir'in de vakında herkes şiir diyerdi.
0: Bağvancılar.
1: Beste diyer
0: Bel.
1: mesela.
0: Ha.
1: Bugün diyarın Tokmağlı'nın başlarla şeyi kadar birinci maksama kadar
0: Bel.
1: bu çok önlüydü.
0: Hı.
1: Çok adam isterdi o.
0: Hı.
1: Olan ömürler işlerdi biz hatta. Bu olmasın da
0: Ha.
1: böyle ömürlü insan işlerdi. O
0: Tabii
1: maksamdan
0: hepsi belden
1: belden hapsi
0: işlerdir.
1: belden.
0: Makine makine yokuydu o zaman. Ha.
1: Belden gence de böyle kürekten kaldı o
0: Böyle.
1: kürek. Gelirsen ondan sonra maksamdan bağlara kadar o bir ayrı hoş. Yani bunu hoş bestesi var. Herkes çağırırdı filan
0: Hı.
1: vardı. Yemeği gelirdi. O da bir tarihti, güzel bir
0: Hı.
1: tarihiydi. Yani.
0: Hı.
1: Şimdi haliyen savu şey oldu, suyaki az oldu.
0: Hı.
1: O yakın bağlar ev oldu çoğu. Herkes ev etti. Ama bu tarafta ayı bağlar kar böyle. Sular oraya
0: Ve
1: kadar
0: şimdi şu
1: geldi.
0: anda da var yani su var
1: Ha.
0: gelir
1: Şimdi
0: yani.
1: onu
0: Hı.
1: beldozerler böyle, hafarlar belki arkaları.
0: Böyle
1: Bu da tavır
0: makineleri.
1: oldu.
0: Böyle.
1: Bir takım da şey oldu. Sabitle böyle, kalıp
0: Böyle,
1: sabitle.
0: böyle,
1: Ha,
0: böyle,
1: hatta ip
0: böyle,
1: istenmez.
0: böyle. Üstad bu dedi tezanın etrafında köyleri zikretse kimler var sen lütfen?
1: Dedim şimdi bu tezenin bir meyzaz da var. Nece diğer
0: Yani tezeye olan tabi köyler
1: köyler ha
0: nelerdi?
1: mesela. Bizim en büyük köyümüz
0: Böyle.
1: Beşir'di. Beşir takriben 7 kilometre teze cunubundaydı. Bu
0: Yani
1: tarafta
0: tezanın şeyinden 7
1: 7
0: kilometre
1: kilometre ha
0: Beşir'di.
1: Beşir'di
0: Böyle,
1: aşağı
0: böyle,
1: cunub.
0: böyle.
1: Bu tarafta Çardağlı'dı.
0: Böyle.
1: Burada çoğu askerlerdendi. Beşir'den yakın şey var, Şemsa var.
0: Şemsa. Hı.
1: Daha kalan var, Telecol var, büyük Telecol, küçük Telecol, Talmağar var.
0: Bunlar
1: Şemsa var.
0: Hapsteze'ye
1: Ha
0: aitler.
1: hapse yani.
0: Ha.
1: 21 köy var.
0: Yani idariyen
1: Ha.
0: idariyat Hapsteze'ye
1: Biz
0: aitti.
1: teze
0: Böyle,
1: ait ya.
0: böyle.
1: Yani. Bunlar hatta iyi yani iyi alakamız da var bunlardan yani. Bu köylerden ilgimiz çok iyi. Tarih boyunca. Çünkü bu komşuluğa da bilsen İslam'a peygamber vasiyet
0: Doğru,
1: edildi.
0: doğru. Ha, böyle.
1: Bizim bir ayı meyzemiz var mesela. Teze hurmada bir kuvvetli lühme var.
0: Böyle.
1: Çok bir kuvvetli
0: İnsanlar
1: hurmadan.
0: birbirine çok
1: Çok
0: yakındı.
1: yakındı.
0: Tabii.
1: Bu da neden geldi? Geldi bu ömür uzunluktan geldi. Yani
0: Böyle.
1: sen tasavvur et bir komşu demek sen komşuluğu 350.
0: Böyle.
1: Bir
0: Böyle.
1: komşu bir komşunun 250'ydi mesela komşuluğu.
0: Ha.
1: Mesela o bir meyzenade. O alem damın satmaz yani. Köyde olan damın satmazlar var hep.
0: Bir de yabancı yoktu tezede.
1: Umut bizzat
0: Yani
1: evet.
0: mesela koca adı, koca öler babaya gel, baba gider oğlan
1: Zabıt.
0: gel. İşte böyle bu
1: Aha.
0: sıra yani. Herkes öz yerine yani severler yerlerini.
1: Yani o büyüyor
0: Tabii.
1: mesela diye onu kimse satmaz hissederler
0: Ha.
1: bereket var içinde
0: Doğru
1: hisseder
0: ha.
1: meleke var içinde bakarsan üç kardeş
0: Bəli.
1: çıxarı.
0: Bəli.
1: O kardeşler bir de itinaz edilir. O bazı ki olur mesela parasını verir. Şey bir tarazı ol yani. Satır bir mene gel bir iki ev satılıp falan. Hepsi herkes ki mahbuzu.
0: Doğru.
1: Herkes diyele falan böyle yiye. Bu da bir iyi meyzel yani. Teza kurmanda.
0: Bəli.
1: Bu meşhur gelen sonra çok da oldu teza maşallah.
0: Bəli.
1: Meşhur.
0: Meşhur'a
1: Sazan.
0: gelenden sonra.
1: Meşhur.
0: Bəli.
1: Kerkuk.
0: Rekar kokuyor.
1: Bir takım yerleri cabi oldu. Bir takım da Mereşe'den ziraat çok iyi etti. Ziraat yani şeylerde
0: Yani de buğday
1: 90'larda
0: keller,
1: buğday
0: arpa
1: şey
0: keller, böyle
1: yok sebze de
0: sebze
1: yani
0: de var.
1: 90'larda
0: Sebze
1: yani
0: var.
1: her gün takriben yarısını teze verirdi
0: Yani
1: yani.
0: ha, doğru.
1: Sebze, badıcan da bu yarısı çok birindi. Şimdi biraz azaldı. Sokuttan sonra
0: Bel,
1: azaldı. Alem
0: bel.
1: vazifeyi de aldı falan
0: Doğru
1: etti.
0: ha, doğru
1: Azaldı.
0: ha, doğru.
1: O bağlar ki Cenab-ı buyurdu. O bağlar ki mesela bir tahımda mı oldu? Şimdi onun sahabi falan herkes ayrı bağ etti.
0: Doğru
1: Daha
0: ha.
1: başka fazla bağ
0: Bel,
1: etti.
0: ha.
1: Yazda bağ etti. Herkes kuyu çıkarttı.
0: Doğru.
1: Çok herkes bağ edipti. Ama mesela meşrutten de herkesin hisse böyle suyu var. Meşrutten
0: Yani o
1: çıkarttı.
0: eski bağlar yakın olduğuna memlekete,
1: Herkes
0: onları döndürdüler
1: şeyi bağ
0: yani,
1: etti. Ha
0: ha,
1: ha
0: yani uzakta bir memleketin uzağında bir ayrı
1: çok
0: bir
1: daha
0: yerler
1: usta
0: artık.
1: vurdu bağlar
0: Bel,
1: indi.
0: bel,
1: Herkes bana
0: bel,
1: müşebbetten
0: bel,
1: oldu.
0: bel,
1: Bağlar
0: bel.
1: herkes siyacı oldu. Aynı yani nece biz diğer orada bitmedi yani evler diye bağlar ev oldu bitmedi. Bir aksi tavır oldu. Daha
0: Bel,
1: geliştirdi herkes.
0: bel.
1: İyi bir şey oldu. O taraftan ağırsa mesela şiir konusun taze
0: Üstad
1: format çok
0: affedersin,
1: ha.
0: şiire geçmeden önce bizim bu coğrafya tezeye bakanda bu tezenin bir simgesi var, bir kalası var. Yani bir güzel kalası var, oradan bir dere geçer. Bunlardan biraz konuşsak bizim çok
1: Eskiden bir söz
0: adlar
1: var.
0: ha,
1: Diyarlarda Türkmen orada kala zaten.
0: ta, doğru
1: Ha.
0: ha.
1: Yani çok eskiden görülür bu teze hurmatın evleri kala üzerindeymiş. Yani o dediğimiz
0: O tepenin üzerinde,
1: o
0: o
1: tepenin
0: tepenin
1: üzerinde. Ha. Yani bu
0: üstündeymiş ha.
1: dediğimiz böyle bu öbür unsurlarda eski Kürtlerin, Sümerlerin. O tarihçiye göre diri bu şey Aşur tarihinde yazılı bu
0: Ve şimdi
1: kala.
0: bu eseridir.
1: Aha
0: Kimse
1: eseri de ha,
0: bir
1: tarih.
0: şey de bilmez bu
1: Asara
0: kadar
1: ait
0: yani.
1: tarih.
0: Eser ait daha.
1: Diri bu kala Aşurlar vaktinde varmış yani. Kitap tespit edilen o bu kala Adel Aşur'da var imiş. Yani tarihte dönür Adel Aşur'ya. İyi noktayı bunu işaret etti. Ha.
0: Yani bu insanlar onun üstünde
1: Yaşarmış
0: yani
1: gözüküyor tabii.
0: yaşarmışlar yani.
1: Çok insan, çok böyle yerli şeyler, böyle bahtler gel mesela. Araştırmacılar gel, aktarlı taparlı. Çok eskidi yani. İçinde bir şeyler çıkar çok. İnsanlar aktar tapar bir şey. İki hasamız var. Bir
0: Bəli.
1: kör deri diyarak. Kör deri birden de var hasa.
0: Ha.
1: Bunlar ikisi bizim tezenin batısından geçer, biri
0: Birisi
1: doğusundan geçer.
0: doğrusu
1: Ha.
0: ha.
1: Şimdi tabii evvel teze hurmatı bu tarafta yok muydu? Eski
0: Bəli,
1: tezeydi
0: ha,
1: biz.
0: bəli.
1: Şimdi yani asker o yeni tezeden daha büyük oldu.
0: Doğru ha.
1: Kördere'nin bu tarafına geçti.
0: Bəli.
1: Yani doğu tarafına geçti, şark tarafına geçti. Bu sultan da sonra indi teze geçti, Cedde'nin de bu tarafa geçti, Leyla taraf.
0: Bəli.
1: Orada herkesin mesela yeri var, bağı var.
0: Bəli.
1: Herkes bağ içinde bir dam yaptı. Bu da bir iyi güzel tutavur yani hani bu cunup millet kimin orada
0: Bəli.
1: cunupta görürsen herkes
0: Bəli,
1: bağında
0: bəli,
1: yaşar.
0: bəli, bəli.
1: Şimdi herkes bağında bir dam yapıp
0: Hər kəs öz işi bir
1: herkes
0: yer
1: de
0: edib de özünə
1: yaptı.
0: aynı
1: Hayvanat da var, dam da
0: gəzinti bir
1: var.
0: yer
1: Ha,
0: kimi aynı bağı
1: gezin
0: da
1: de
0: var aynı
1: var,
0: bəli.
1: gezin de var, adam
0: Bəli.
1: da var, davar da
0: Bağlar
1: var,
0: da
1: hayvanat da
0: doğru.
1: var.
0: Bəli.
1: Bu da bir güzel yani tutavur sayılır diye
0: Bəli.
1: şeyde. Şehir konusunda maşallah günü
0: Üstad
1: gün
0: o
1: ha.
0: göller var şeyde Abdali Gölü var filan
1: Ha güzel tamam ha.
0: onlardan da mesela
1: Bak bizim indi hangi mühim şeyimiz var idi. Neçe gölümüz var diyorlar.
0: Bəli.
1: Birinci indi askeri hemen oldu Abdülali Göl'ün ortasında.
0: Doğru. Ha.
1: Adı bu an
0: Ha.
1: Abdülali Göl'ü. Geçsen o tarafa bir tevhid diyelim Kotur Göl'ü.
0: Kotur Gölü.
1: O bir
0: Ha.
1: ondan bir de o
0: Yani
1: tarafa
0: ha,
1: Kotur Göl'ü.
0: yani iki göl vardı
1: Daha
0: orada.
1: fazla
0: Ha,
1: var.
0: daha fazla
1: Gidesen o
0: vardı.
1: tarafa Karaman var.
0: Karaman var. Ha.
1: Karaman
0: Karaman da
1: var.
0: vardı.
1: Karaman bir
0: Ha.
1: zabıt yani şimdi biz diğer buru eşeriye.
0: Bəli.
1: Karaman o tarafa Sakal Tutan var.
0: Sakal tutan vardı.
1: Sakal
0: Ha.
1: Tutan yani
0: Ha.
1: tezen buru eşeriye sayılır.
0: Bəli.
1: Orada tezen görürsen. He.
0: Tamam. Yani
1: Onun o tarafa
0: oradan
1: Abed
0: edebilirsen görürsen tezahane.
1: Ha.
0: Ha.
1: Onun o tarafa Ceyran Derası var.
0: Ceyran Derası.
1: Ceyran Derası eşeriye bizden tavuğun yani arası yani Ceyran Derası.
0: Yani
1: Ha.
0: buralarda acaba dere dediğimiz halde mesela kışlarda, kış
1: Çok
0: günlerinde su
1: su
0: durardı.
1: durardı
0: Su
1: ha.
0: durardı.
1: Yani bela
0: Ha.
1: kalar takriben 10'ya kadar kalardı. 10.
0: Kalardı
1: göl
0: onca
1: değildi
0: kadar.
1: ha.
0: Ha.
1: Yani 10. yer
0: O
1: ziraat olmazdı
0: böyle
1: yani. 10.
0: ha.
1: göl değil bir özne.
0: Gölüydü.
1: Ha.
0: Bes etrafında
1: Olardı ha tabii.
0: etrafında
1: Davarlar su
0: ekerdiler.
1: içerdi oradan. Kuşlar davarlar su içerdi.
0: Ha.
1: 13 adı
0: Ha.
1: göl kalırdı.
0: Ha.
1: Ben bir okulun da adını koydu tabii Abdülali Gölü. Ama arkadaşlar şey etti. Bir okulun orada koydum adını Abdülali Gölü. Ben o gölü koydum. Herkes dedi göldü filandı.
0: Keşke sakal tutan olsaydı, daha güzel olurdu.
1: Ama
0: Onu
1: orada bir yol var. Adıyla Özden Ali Yolu.
0: Ali
1: Ali
0: yolu.
1: Yolu'nun adına koyduk bir mektep. Bizim bir
0: Belli.
1: okulumuz var. Ali
0: Bir
1: Yolu.
0: okul var, Türkmen okulu.
1: Ali Yolu.
0: Ali yolu.
1: Hemen bu zabıt Ali Yolu'nun üzerinde o okul.
0: Belli. Yani bu tezeden takriben gün çıkanında, tamam. Yoksa
1: Yok. Gün
0: gün
1: tarafta.
0: çıkan tarafta yani. Ha.
1: Okullar nazik maşallah günbe gün milletimiz çok oldu. Tekemen 20 okul var Tezahürman'da.
0: Maşallah.
1: 9 tane şeydi yani yaksanoydu.
0: Bala.
1: Orta
0: Ha.
1: okuldu, lisede.
0: Lisede.
1: Kalan da ibtidaiydi, ilkokullarda.
0: Bala.
1: Bir okul da var çocuklar mahalli yani.
0: Bala.
1: İlkokulda Melekler Okulu, Ravza'da. Tabii ben o Ravza iki tane oldu yani. Bir tane bir Ravza'nın içinde yapıldı.
0: Bala.
1: Çünkü Almırı. Onun yanında neçe ehli o Ravza'da var yani.
0: Bala.
1: Şimdi üç tane okulda var ehli açılışlar
0: Bala.
1: Tezakurman'da. Bunlar
0: Özel.
1: iki okuldu.
0: Bala.
1: Bir de lise var. O
0: Ben.
1: da lise
0: Ben.
1: yani ehliydi. Bu da hapsi neden maşallah öğrenci çok oldu. Yani maşallah asker ulaşı bin tane ulaşı bas altıncı. Yani
0: Ben.
1: sayı maşallah gün be gün çok oldu.
0: Ersen Efendi, bu Türkmen bölgelerinde bazı ayrı bölgelerden çok farklı bir şeyler var. Onlar da tekkelerdi. Mesela Tezi Hurmat'ta tekke var idi. Mesela Tavuk'ta var. Mesela Düz Hurmat'ta da var. Ve bunlardan bir tekelerden de bir konuşsa bizim kimin tekesi
1: Tabii
0: var idi?
1: tekiyenin çok bir rolü vardı eski
0: Bel.
1: zamanda yani.
0: Eskiden.
1: Bunu biz dimen hisseler bu tezen hafızın tekiyelerdi yani.
0: Bas.
1: Yani biz siz asker rejim zamanında bu okumak filan İmam Hüseyin üzerine
0: Bel.
1: men oldu.
0: Bel.
1: Hunkar tekiyesi ahire kadar kaldı okurdu.
0: Yani
1: Seyitimiz
0: hem
1: vardı
0: özü
1: yani.
0: mektebiydi, hem camiydi, hem toplantı yeriydi. Yani her şey,
1: Her şey.
0: insanlar toplananda, bir şey olanda her zaman orada toplanırlar. Yani hatta içtimai, sosyal mesela
1: Bizzat
0: bir av dini mesela bir faaliyetler hapsi tek içinde
1: her
0: olurdu.
1: şey tekil vardı. Sen
0: Bel.
1: tekke özü hatta şerifte tekke Hüseyin yani biraz camiden hüküm
0: Of,
1: ayırdı. Burada
0: bel, bel,
1: oturabilsen, toyda da
0: bel,
1: bilsen,
0: bel.
1: bu iş mesela diyağın adaklamaldı falan her şey ol içinde. Yani bütün içtimai işler ol içinde. Onun için çok bir rol vardı. Yani o eski rejimde buna çok baskı yapabilirdi yani biz zavut dedi. O kim tekke oldu ona. Gel bak ihtiyar adamlar oturup keseceğim adansın bir gün uzaklı oturup bunlar ne desin yani.
0: Böyle.
1: Ama camide bir şey onunla edebilirdi baskı etsin içeriye
0: Doğru.
1: atsın. Fa bu bir tekke var bizim indi Hunkar
0: Hunker
1: tekkesi.
0: tekası böyle.
1: Bir tekke var Mulla Ali tekkesi Hasan Halife ilin.
0: Hasan Halife
1: Bir
0: gelin bir
1: tekke de var babaların.
0: babalar.
1: Baba
0: Yani üç tekçe var
1: babanın akıyla.
0: İttaz'da.
1: Babanın akıyla indi burada herkes rolüne kalıp
0: Böyle.
1: yani. Muharrem'de okullar
0: Böyle,
1: gelsin
0: böyle,
1: şeyi
0: böyle,
1: var işlerine
0: böyle.
1: kalktı.
0: Böyle. Üstad Ersen, bu tekkelerin anlamı yani milletler, yani acaba o zaman çok bunlar sufiydiler mesela. Yani onun için bu tekkeler edebilirler.

0: vakitte de
1: Yani o
0: otururlar, merasim ederler.
1: baba tekası yani bağlantısı Erdebil'den gibi. Bak
0: Baba
1: taş tekeler,
0: tekelsi.
1: baba bak taş tekeler çok hac bak taş valiydendi de Türkçe'de
0: Bel.
1: yani kız şehrinde hep şehrinde.
0: Tabii bu da bir delildi bunların, yani bunların aslı Türk olduğu yani.
1: Tabii.
0: Yani bu memleketler, bunlar simgeldir yani. Asıl da bunlar yani bir tasavvuf yolu da bu tekken görende, yani sen diyesen bunlar uzantıları var mesela Hacı ve Taşvali. Tamam. Allah,
1: Uzantı.
0: tamam.
1: Bunun yanında
0: Üstad, bu ne ilk evvel ha zamandan kurulu bu? Ege, bu tekelerden mesela biraz konuşsa bizim
1: evet
0: için.
1: her efendim
0: Ege, bilgilerin var ise.
1: var. Yani bu Mola Halit Tekas eskidi biraz. Mola Halit Tekas bu o zaman halife olup da Hacı Bektaş halifelerin birden olup
0: Bale.
1: her halifenin tekiyası oluyor. Tekiye ne demek? Bir yedi zikir olsa
0: Yani
1: bir mürşit de bir nazar gösterir. Bir karavan
0: Ali,
1: gösterir bir
0: yani
1: teki
0: Hacı,
1: olur.
0: Ali babanın babası yok, o özü.
1: Yok bu dediğim Hasan Halife'ye gidiyor.
0: Hasan Halife girdi.
1: Mola
0: Bel,
1: Halit Tekas.
0: bel, bel.
1: Bunlar biraz eskidi. Ondan sonra Ali Baba ile yani kocası İskender Baba.
0: İskender.
1: İskender Baba o
0: Bel.
1: zaman yani
0: İskender Ali babanın kocası.
1: kocası.
0: Bel.
1: O zaman bu tarikat Arap şeyden yani Safavu
0: Bel,
1: tarikatın Erdebil'den.
0: ha,
1: Orada
0: bel.
1: Muş'u Erdebil'deymiş.
0: Bel, bel.
1: Onlar da o zaman şey tekiyası, Hunkar tekiyası evvel ya Seyyid İbrahim Bil'deymiş. Bu Seyyid İbrahim
0: Ha.
1: Bil'in kocası okurmuş teki oradaymış.
0: Bel.
1: Orada bir karamat gösterilipti. Karamat mezu olupdu.
0: O
1: Bir
0: indiki teke
1: indik teke
0: yerinde.
1: gelip oradan kazıp la bakıp la o falan o çıktı o
0: Ha.
1: karamat. Daha o tekanı orada kurula. Yani
0: Seyyid
1: Seyyid
0: Hüsnü,
1: Aşur, ha, Seyyid
0: Seyyid
1: Hüseyin
0: Aşur,
1: ha,
0: Seyyid Hüseyin
1: Seyyid
0: Mahalle.
1: Hüseyin vakti
0: Seyyid Hüsnü
1: zaten.
0: Mahalle. Ondan
1: Hünkar o
0: sonra
1: daha
0: Seyyid.
1: o çoğu rol aldı daha
0: Bel.
1: beter mesela. Bir güzel şekilde yapıldı. Bahçesi çok büyüğüydü. Yani bizim bu etraf köyleri yani Gayrı Türkmen'in de başka
0: Bel.
1: Hapsi Alem gelirdi.
0: Tabii,
1: Hapsi
0: alem
1: Alem
0: hapse gidiyor.
1: gelirdi. Niyazını alardı mesela.
0: Niyazını
1: Uşağı olur mu
0: alırdı,
1: yandı
0: şey
1: filandı.
0: ederdi.
1: İnsanlar bazı bu nefsi meseleler oldu diye nefsi falan
0: Bel, bel,
1: bozuldu.
0: bel.
1: Herkes gelirdi marazını alardı.
0: Bel. Hacı Hüseyin, Seyyid Hüseyin'den sonra şey geldi.
1: Seyyid Ahmet
0: Seyyid
1: oldu
0: Ahmet
1: biraz.
0: geldi. İndi
1: Seyyid Ahmet rolü çok
0: çok
1: başkaydı. Çok
0: başkaydı.
1: başkaydı.
0: Bel. İndi Seyyid
1: Seyyid
0: şey,
1: Hamit.
0: Seyyid Hamit döndü. Usta da diyeyim, tezi hurmatın nüfusu dedim ne kadar
1: İndi
0: dindi?
1: bu son 50 bindi son nüfusu.
0: 50 bin.
1: Ha, 50 bindi
0: 50 bindi.
1: nüfusu. Merkez 35 bindi takriben.
0: Merkez
1: Ha,
0: 35 bin.
1: 35
0: Yani sen diye de o
1: ha,
0: 50 bin
1: ha.
0: o köylerden.
1: Köylerden. Ha.
0: Köylerden. Tamam.
1: Özen büyük köyler yeşil yani bizim köylerimizden. Hatta Ambele yani takım 7 okuldan fazlası var.
0: Bel.
1: 7 okul idaresi var. 3 okul şeyi var, lisesi var.
0: Bel.
1: Yani
0: Bel.
1: büyük, en büyük köylerimizden en yeşil takriben.
0: Bel. Bel.
1: Hatta havdur çok girip içine. Camiler çoktu. Ha, onu da unuttum diyeyim. Bizim eski rejim hakkında 3 cami, 2 tekke vardı, 3 tekke vardı. Şimdi maşallah olup 27 tane yani.
0: Ha, maşallah.
1: Yani herkesin
0: Camilerimiz çok olup.
1: cami çok
0: Ha,
1: olup,
0: maşallah
1: Hüseyinliği çok
0: çok
1: olup.
0: olup. Ha.
1: Tekkeler de tatır oldu.
0: Okuyanlar da çoktu.
1: Yani tekkeler diyeyim sana
0: Ha.
1: bak. Şimdi hem Hunkar tekkesi yeni başına yapıldı. Hem
0: Bel.
1: Mulla Ali tekkesi yeni başına
0: Bel.
1: yapıldı. Ali Baba tekkesi de iyiydi yani. Biraz böyle getiriyoruz.
0: Tamam. Üstad, tezanın bir geçmişi mesela. Geçmişinden biraz konuşsa yani.
1: Son
0: O diye
1: geçmiş yok
0: Osmanlı
1: mu?
0: zamanlar tabii teze hurmat vardı. Ondan sonra İşte bu geçmiş cumhuriyet başladı filan. Yani her zaman tabii teze hurmatı biraz sıkıntı
1: Her
0: baskı
1: zaman
0: altındaydı.
1: zulmalıkta tehmiş altında yaşayıp.
0: Subhanallah. En son durumlar işte bu Daesh zamanında gelende. Onlardan biraz konuşsa bizim için bu tezanın bu kimyasal vurmağından filan.
1: Hapsi mezhepti
0: Bel,
1: doktor.
0: buyurun.
1: Tabi Osmanlı düşenden sonra
0: Bel.
1: bizim tezemiler de özveriz dikti yani
0: Bel,
1: beltebeati.
0: bel.
1: Bunlar deyip biz Osmanlı'dan kaldık.
0: Bel.
1: O zamanın İngiliz çok bize eziyet veriyor yani
0: Tabii.
1: tahriş edip bizi.
0: Tabii.
1: Başka köylere getirip mesela onların nüfusu diye 20-30 tane
0: Bel.
1: onları böyle mesul edip yani bu bir aynı heyf almak bizden.
0: Bel.
1: Yani bizim millet o zaman deyip biz Osmanlı'dan kaldık.
0: Doğru.
1: Meleki vakti biraz şey vardı, hürriyet vardı ama bilsen çok onda fakirli vardı o vakit,
0: Bel.
1: tehmiş vardı.
0: Bel.
1: Geldi sen bu asker rejim, Ba'ath Partisi,
0: Bel.
1: 79'dan başladı. İnce, böyle birinci doktorumuz
0: Doğru.
1: Edem Bey'di tabi.
0: Ben
1: Birinci
0: illa.
1: doktor, tabip Edem
0: Ben.
1: oldu. Birinci
0: Ben.
1: mühendis Edem oldu. Birinci müderris, birinci
0: Ben.
1: muavin.
0: Ben. Ben.
1: Bir, toplumun bir yanın kirli.
0: Doğru. Doğru. Doğru.
1: Geldi sen 91'de aynı teze katıldın intifazaya.
0: Ben.
1: 91'de
0: Ben.
1: 3 makbara cemaiyemiz var yani bu dağda gömülözlerin.
0: Ben.
1: 33 şahsı böyle meri insanlar yani.
0: Beri
1: Sen
0: insanlar.
1: silahlı insan kaçar yani.
0: Tabii, tabii, tabii.
1: Sivil insan,
0: Doğru.
1: beri
0: Sivil.
1: insan
0: Doğru.
1: kaldı.
0: Doğru.
1: Bunlar hepsini idam etti. Yani toplum şekilde gömdüzler.
0: Bilmiyorum. Doğru.

0: Biz de yani eski rejim çöktü, düştü dedik. Biz
1: Biraz
0: nefes
1: böyle,
0: alalım.
1: böyle.
0: Onun kötü geldi. Sen
1: Maalesef
0: çıktı
1: böyle.
0: Katel Alhavi'ye çıktı bir sen.
1: Böyle, ha.
0: Tekrar 63 şehidimiz var. Besbele yolda öldürdü
1: Besbele
0: sen.
1: yolda
0: Yolda
1: ölüptü.
0: öldürdü.
1: Doğru maalesef.
0: Sen onda Hazlı Cenabı Hazlı
1: Böyle.
0: 2009'da bir
1: Böyle.
0: bölge araç girdiler.
1: Ha, doğru ha.
0: Sizin
1: Çok
0: 8 nefes.
1: patlamalar oldu tezede. Ön büyük
0: 8
1: patlama.
0: nefes bir kere
1: Böyle.
0: söndü yani.
1: Doğru.
0: Bir 450 yaralı oldu bir sonunda.
1: Böyle.
0: Türkiye'de bir
1: Ha.
0: nece rol oldu yani.
1: Doğru ha.
0: Hasarlar
1: Doğru.
0: bağırdık lan etti. Ondan sonra bir kere geldi bu DAEŞ. 2014'te DAEŞ.
1: Böyle.
0: 2014'te DAEŞ. Beşir düştü bir sen. 17 aldı Beşir düştü.
1: Böyle.
0: Hücum olarak tez üzerine. İşte tezen o büyük bir mani var. Meşru var. Hamdolsun
1: Böyle.
0: geçemem de. Çok tabii DAEŞ yani çok sırbest tezen alsın. Hatta ki nece diğer bir ders versin. Aşağıda seyircilerden burun kırsın.
1: Böyle.
0: Edebilmeli yani.
1: Böyle.
0: 13 kuvvetli hücum ve taarruz etti üzerine.
1: 13.
0: 13 tane bela kuvvetli taarruz hücum. Allah'ın yardımı var yani. Adam çok
1: Tabii.
0: yani sen
1: Tabii.
0: o vakit silahlar yürüyor falan
1: Tabii.
0: ama
1: Ha.
0: Allah'ın bir yardımı var yani.
1: Böyle. Böyle.
0: Yani bir kere bir büyük aracı yatırdılar. Böyle sıksul diyorlar.
1: Böyle.
0: Bunun şimaldan demir koymuş içine 3 inç memde 2 inç. Ya buna kalfa vurdu karına bir çivin çaldı. Allah tarafını ulaştı. Satır kıracağıdı. Durdu.
1: Durdu.
0: Affetti özünü çaldı. Onun, yani o geçseydi onu
1: Yani
0: kekli durardı.
1: doğru,
0: Yani bu
1: doğru.
0: hapsi bir karamattı. Allah
1: Allah'ın bir
0: tezahını
1: hikmeti
0: sakla.
1: vardı. Böyle.
0: İşte oradan hala geçen bir mahallede bir kere 16'da bir sen kimyasal silah vurdular.
1: Kimyasal silah
0: Bir
1: vurdular, evet.
0: masatiydi taban orada
1: Böyle.
0: yaşayan. Bir masatiydi yani gerçekten masatiydi. 42 saruh yarım saatin için 35 dakika içinde vurdular. Yani böyle yağış kim yağdırdılar. Hatta o Çakan demişti, o Çakan, o Mujdim Çakan sonra televizyonda da çıktı, itiraf etti. Çakan demişti, وَدَاعَنِ يَا اَهَلْ تَازَةِ اِنَّ قَاتِلُكُمْ وَلَوْ بَعْدَ حِينَ. Yani bu efendi sonra
1: Yani doğru.
0: onda tesir kalbi nafiyle yani.
1: Böyle doğru akit.
0: İnsanlarımız çok
1: Akit
0: böyle
1: tabii
0: saratan
1: to
0: oldu
1: çok
0: falan
1: doğru
0: oldu.
1: ha.
0: Neçe haramız oldu feşel kelevi. Yani gözüküyor o yani çok devir şeyi kaldı onun. Yani bir zor şeylerden geçtik gerçekten. Ama insanda ısrar olsa
1: Böyle.
0: yani biraz önce bir insanda bir
1: Böyle.
0: ısrar olsa mukavemet olsa
1: Böyle.
0: yani biz yani tezem illetinde bir mukavemet var.
1: Allah
0: Yani sen
1: şükür.
0: tasavvurdasın o zaman çok alem şey oldu yani o bir kabiyetten oldu
1: Doğru
0: sen
1: ha,
0: o
1: doğru.
0: filmde. O millet bizim o zaman müdüre he gelirdi be, ya Refik ne diyerdi o
1: Böyle.
0: fare gelir kimse ne giderdi yanına
1: Doğru
0: ne
1: ha.
0: gelirdi o kana hiç tanımın üzeri. Bu içeride bir mukavemet var insanda mukavemet bilmek. Bu da yani neden geldi tarihten geldi.
1: Böyle.
0: O biz din yani biz de özümüz diğer İmam Hüseyin'in geldi mukavemet gerçekten
1: Böyle.
0: yani.
1: Böyle.
0: O şeydi şu adalet.
1: Böyle.
0: Yani ondan geldi mukavemet. Mesela yine Ferzan biz bir yol getirmedik seçimde diye getirmedik. Biz, İslam yoktu. Gelen yolundan kuvvetlenmiş.
1: İnşallah ya,
0: Yani
1: inşallah biz
0: buna
1: de
0: insan gerek teslim
1: inşallah.
0: olmasın.
1: Doğru,
0: Bizim
1: doğru.
0: peygamberden 5 adam kaldı.
1: Böyle.
0: 5 adam indi bir ümmet oldu. Yani insan
1: Böyle.
0: gerek olmasın adamda yani İslam olmasın,
1: İnşallah,
0: mukavemet
1: doğru.
0: olsun adamda.
1: İnşallah, inşallah. Yani tabii bu da bir büyük acı bir durumuydu. Yani bizim Türkmenleri, yani Göbez Türkmenleri, Irak'ın çapında yani bir böyle memlekete uğrandılar. Manası bunların bir amacları var yani. Yani maalesef inşallah hiçbir zaman zalim adam hiçbir zaman iflah olmaz. Ve insan dürüst insanlar da her zaman Allah ve millet özleridir inşallah. Allah saklasın sizi ve tez ehline hapsine inşallah.
0: Aziz Edirem buradan unutmayayım.
1: Buyurun.
0: Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ederim tabii.
1: Böyle.
0: O dönemde çok çok hasarlar apardı Türkiye'ye. Bu
1: Doğru.
0: kim biri benim ailem yani ailem de apardı. Biz
1: Böyle.
0: de vurdu yani bize yakın düştü kimya. Kimyasılar birin kumları
1: Böyle.
0: bize yakın düştü yani. Tesir etmiştim hem kızımın ailem apardı. Yani o zaman iyi bir rola kalktı. Yani
1: Böyle.
0: mesela bir devlet imkaniyatı var mesela hastalara ilacı için iyi bir rola kalktı. Ben de tezem illa burada teşekkür ederim devlete.
1: Doğru. Üstad dersen konuştu bizi tasavvuf üzerine yani. Millet orada çok biraz yani bu 70'lerden evvel tabii. Yani ben gidenden bir askeri türbalığa bir has simgeler var türbalıkta. Yani ayrı bir türbalıkta
0: Yok
1: görmesen
0: tabii
1: onu
0: tabii.
1: yani. Ha, o görüntülerde de olabilir yönetmen arkadaşımız çıkardı. Bunlar anlamı neydi bunun? Buyurun.
0: Bunlar Usta Doktor Bey, bunlar Sufiler yani.
1: Sufiler.
0: O zaman yaş ve karamat gösterdiler.
1: Böyle.
0: Mesela onun biri adam Allah affetsin Mehdi Mehdi'miz tezahür Mehdi diyarı yani.
1: Bəli, Mehdi,
0: o
1: hə.
0: da Derviş
1: Mehdiyet,
0: Mehdi'nin
1: Mehdi diyarı, Mehdi'ye Mehdi diyarı.
0: Derviş Mehdi'nin o.
1: Bəli.
0: Hemen diyor ki, Türbağ'dan bir güzel
1: orta
0: orta
1: yerdədir.
0: Yerlerde bir cümbəti var.
1: O Xeyrullah Bəgin mənim kocasıdır.
0: Kocasıdır.
1: Hə, hə, hə.
0: O iyi bir rol var imiş.
1: Bəli.
0: Ve sonunda, yani sonunda tasavvufa girip, besin dedim çok ibdai tasavvufta.
1: Bəli.
0: Yani ikramen.
1: Yani bu sufilerin bir denesiymiş yani.
0: Şimdi o tarafa yetse o Seyyid Ahmet de bir böyle yapıla
1: gelirsen.
0: Seyyid Ahmet de bir böyle şey yapıla. Bunlar hapsi nerede? Başka şey de yok tabi. Bu kümbetler falan bu bas tasavvufta var. Alevlerde var bu İngilizce. O ayrı memleket Türkiye'de var. Alevlerde de var. Beraber
1: bunlar
0: bir de
1: hapsi
0: var
1: bir çamurdan yapmadı. Böyle geldikçe yavaş yavaş küçük
0: ustası
1: olur.
0: Ustası vardı, has usta.
1: Bunun has ustası var idi. Has ustası var idi yapırlar.
0: Böyle yatırdı özünü, yapardı özünü. Güzel bir şeydi yani. Bu denildi milletin yani derinliğine, umkuna. Tarihte çok bir umkuları var. Bir de bu neden koydu insanda muhabbet olsun.
1: Bəli.
0: Yani bu tasavvufun sonra birinci yani reis şey muhabbeti.
1: Bəli.
0: Muhabbetten diyelim muhabbet olmasa hiçbir şey olmaz.
1: Bəli,
0: her şeyin başı muhabbeti.
1: Bəli.
0: Bu muhabbet ne olur? Dağılı, müştemaat topluma dağılı. O kere onun bir faydası olur.
1: Bəli.
0: Ama lağineyden, karahiyeyden filanla çok bir şey anlamsan böyle şeyde. Çünkü teze hurmatı dediği kimin asla Alevi'ydi hapsı. Mezhepsellik de az içinde yani. Yani insan var, tayfaçılık o bundan biri az içinde. Ne şey? Bir kültürü var, dinde kültür var. Yani
1: Bəli.
0: Bir sakafi dini kültürü var.
1: Bir açış bakışı var
0: bu,
1: yani.
0: Bu ince,
1: yani.
0: İnce şeylere bakması
1: Bəli,
0: yani.
1: Doğru.
0: Bu da bir önemli, bu da özellik, tezahür bir özellik. Bazen insanlar var, hicret edip, mesela bir tane var, bu yakında bir festival edecek o işçi.
1: Bəli.
0: O zaman hicret edip, düşüp Moskova'ya, ben Seferberlik'den de evvel
1: Bəli.
0: Bir sabah düşüp orada şairim şiir yazıp,
1: Bəli.
0: O şiirinde teze hurmatlı sokakları vasf edir.
1: Bəli.
0: Şimdi gün geldi, bu tutavur olmadı, mesela nizam düşenden sonra, o şiir düştü cemaatimizin eline.
1: Bəli.
0: Şimdi onun için inşallah bir festival olacaktı. Bir
1: İnşallah.
0: Mütemar olacaktı. Şiir mütemarı o okunacaktı inşallah.
1: İnşallah.
0: Başka yere. Başka az da orada düşün mesela Türkiye'yi düşen var insanlar var. Düşüp Türkiye'ye indi orada bir şeyler yağdı mesela. Bir büyük toplam olup. Tezden var tlaferi düşüp. Yani bunlar hepsi nerede? Eskiden devlet edilir.
1: Bəli.
0: Mesela şimdi iki aşiret var. Duzan tezanın arasında. O zaman Cirteyip'le Duz'a. İşte meşet meselesi, o hicret meselesi. Yani bu da bir delil değil. Ortaya da ne oldu? Bir muhabbet oldu. Kaynaşma oldu yani.
1: Ben. Üstad ben de bir defa bir arkadaş geldi buraya. Araştırmacı Şemseddin Türkmenoğlu. Bu çok güzel bir şekil yazıp, bir destan yazıp teze kurmuş.
0: Yanımda var çok güzel destan.
1: Çok güzel. Yani adam
0: Hunkar,
1: okudu
0: benim
1: sözü. Koca Hunkar. Çok güzel. Okuyanda da olsun, özü de yazıp da çok güzel bir şekilde. Yani ben keşke yani teze cemaat hep bu bölge, hep bir yerlerin zikredir hocam. Yani biz konuştuğumuz şeyler hepsi şiirden konuşur
0: orada
1: adam.
0: Orada zikre olur diye.
1: Çok ki var bir şekilde.
0: Mesela biri dua yazardı.
1: Böyle ha.
0: Biri cülhaydı böyle yaz böyle cülhaydı. Biri hele-i baş tutardı.
1: Böyle.
0: Biri tesbih buradı. Hepsi buraya yazıp. Seyyid Ahmet mesela dua yazar. Hep şeyi yazmış şimdi. Güzel güzel dokunmuş hem özü. Bu da deli de gene müştemaat tavrını yani böyle destan yazsın.
1: Böyle.
0: Ondan sonra Allah affetsin Derviş Ağam da bir beldestan yazdı.
1: Bəli.
0: İşte tab etmedi özünün merhum Allah affetsin.
1: He.
0: Ama var indi yani YouTube'da var.
1: Tezahürman yani ses.
0: Benim oğlum okur özün yani.
1: Güzel.
0: Sesini
1: güzel,
0: okur özün.
1: Güzel
0: bir şeydi. Yani Dede Şemseddin eline geçtiğin
1: takarın
0: Derviş Ağam'ı yazıptı.
1: Ha, maşallah
0: ha,
1: güzel. Ersen Efendi sen konuştu o türbe üzerine. Ben bir gün kocamın türbesi üzerine gidendim. Dedim ben bu türbenin içinde ne var yani? Doğrusu ben de böyle baktım bir küçük kapı var türbede. Girdim içeriye böyle girende içeriye türbe tabii orta yerindeydi. Bu kümbeteki böyle bir metre fazla yani genişliğindeydi iki taraftan. Böyle hayal ettim bunlar mesela bunların ehliyeti gelendeler üzerine. Yani ki anlamı var bunun. Bir türbeye makayet olmak. Yani mazara makayet olmak, yani hava tarafından, yağış tarafından bu bir. Bir de zannedersem, bunlar ki aile dine gelendeler kadınlar, oturmuşlar, girermişler orada, dua edermişler. Yani bu türbenin içinde bir küçük böyle bir bağırta, böyle tam eğilsen bir yarım metre içeride.
0: Bunun tarihte doktor şeyi var, bunu diyeyim sana bak.
1: Bunu da
0: Bu
1: böyle çok şey düştü bana, fikrime diyelim.
0: Doktor
1: Bunun içinde ne var?
0: Bektaşi'de
1: Böyle.
0: boyun yiysen geçsen gerek. Yani bu o
1: Ha.
0: kapışçı olmak yine
1: Ha.
0: de böyle kapsın böyle işte. Yok ama
1: Ha.
0: şimdi Yedde de Cafer Tekkesine
1: Bektaşilerin de bir güzel bir şeyler
0: aha.
1: var.
0: Yani Yedde de
1: Kapıları her zaman
0: alçak ol.
1: alçaktı.
0: Hatta yine insanda bir tevazu olsun.
1: Doğru.
0: O veli yanına girende ay
1: Ha.
0: gitsin girsin.
1: Asıl da benim
0: Ha.
1: yani Osmanlılar zamanında da bu vardı, ihtimal
0: İşte
1: vardır. Ha.
0: Hacı Bektaş öyle
1: Aynı
0: Müslüman vardı.
1: aynı o zamanda. Yani sen girende her zaman kapı senden
0: Kuş ölden
1: küçüktü.
0: haber abi.
1: Ha.
0: Şimdi kalmadı dedi Cafer
1: Hürmet.
0: Tekkiyesi. Ta o da kalıp
1: Aynı
0: kapsın bu
1: benlerde.
0: kadarcık
1: Ha.
0: kapsın bunca.
1: Ha.
0: Ben buna bir nizam tutsa bu bir kere bilsen bu yolda biz ya yolda
1: Bel.
0: tarikatta bir nizamlar var. Edeb
1: Bel,
0: erkan
1: bel,
0: var.
1: bel.
0: Ya sen mesela şeyh orada otursa murid derviş biraz uzakta otursun cin çöksün gerek. Bu
1: Bel.
0: nizamlar var işte. Bu da gün be gün azalır da ben biz onu açtık o yüzden var yani. Seyyid
1: Bel.
0: Ahmed yanında oturdu bıhtiyarlar yani. Edeb erkan otu var idi bundan yani. Ama şimdi biraz azaldı. Bektaşiler yani tabi Kevsü de var idi o zaman. Yani Tisinde de varmış Bektaşi. Bir tekke
1: Bel
0: varmış.
1: Batısında da varmış.
0: Şimdi
1: Women
0: halen bizim
1: bel.
0: bir tekkemiz var. Kaim derler Dede Merdin tekkesi. Hesir Bazarında.
1: Hasır bazı
0: Ha yani
1: burada. Kalkta.
0: ha Kebisar'da
1: Ha.
0: bize Nuvab Camisi'nin arkasında.
1: Aha.
0: Şimdi halbuki tekke hazır.
1: Kalıp
0: Ha.
1: durumda.
0: Bir tekke de varmış Koruya'da. Koruya tekkesi.
1: Koruya tekkesi.
0: Hemen Türbegan'ın dibinde kaldı. Şimdi o Emre Seyyid
1: Bel
0: Emre
1: bel.
0: Erlen'den.
1: Bel.
0: Yani bu yol dediğimiz gibi o kapların bir remziyası var yani.
1: Bel bel bel.
0: O başına geri geçiyor. Mesela o zaman görsen bu sultanlar ne büyük
1: Bel
0: camiler yap ya
1: bel.
0: o kaplar büyüktü.
1: Bel bel.
0: Ama bu Bektaşi'de sen bak sen nazaru çekip yani o
1: Böyle.
0: ihtiram meselesi,
1: Doğru.
0: saygı
1: Doğru
0: meselesi.
1: aslında. Ben hatta İmam Zeyn Abidin giden de bir yere apardılar bizi. Bilmem Hacı Kemal diyordular adam. Bir tekkeler vardı. Kocaların kalmıştı. Aynı diye de o kimmiş gibi.
0: Melahat.
1: Ben. Üstad, acaba bu tekkelerde ne zikredermişler bunlar acaba?
0: Tekkeler
1: Kumsal
0: Ustad,
1: Edebir'e bilgi
0: ha
1: varsa
0: tabii.
1: ben.
0: Tekkeler çok kalabalık cuma gecesi olardı.
1: Bel.
0: Bu neden geldi? Bu esasen Bektaşlı'da cuma gecesi namaz var, zikir var.
1: Yani aileden sonra, aileden
0: Ha ha, akşam
1: akşam
0: yani.
1: ise
0: Ha.
1: bel.
0: Onun
1: Cuma'ya.
0: yanında günde var idi.
1: Bel.
0: Mesela diyelim günde bak. Ramazan'da günde zikir ayırdı. Herkesin günü var,
1: Bel.
0: tarihi yani gününün bir duası
1: Bir
0: var.
1: duası var.
0: Falan
1: Ha.
0: da o Ramazan malı.
1: Bel.
0: Gelse Muharrem
1: Bel.
0: ayları, Muharrem'den başlar. Sen 10 gün her bir mahsuma mahsuslu. Mesela
1: Bel.
0: İmam Hüseyin, Hazreti Abbas, Hazreti Zeynep, Kasım. Bunlar herkesin bir günü var.
1: Bel.
0: Tabuk'tan sonra, Aşura'dan sonra 40 günde her günün bir şey yok. Yani muhtarın kitabı başlarda. Hani muhtar,
1: Muhtarın var
0: aha,
1: idi,
0: ha.
1: Nesibinin var
0: Ha,
1: idi,
0: bunların her bir günü var. Ha.
1: Teberder var idi.
0: Ha.
1: Ha? Ben
0: Gel
1: bunları
0: sana sor.
1: işitmişim.
0: İndi Recep ayı
1: Bel.
0: gelsin. Bu Recep'i
1: Bel.
0: biz evvel Nur
1: Bel.
0: Bayramı.
1: Bel.
0: Bayram olardı tabi.
1: Bel.
0: Bir Recep Beyram olardı yani. İndi
1: Bel.
0: kitaplarda da aynı amal var. Avvar Recep
1: Bel.
0: bel amal. Ama bizim yanımızda Türkmen milletinde bir Recep Nur Beyramı'ydı.
1: Nur Beyram. Bel.
0: Nur
1: Nur.
0: Bayramı'ndan daha başlar Mevlidler ayı. Sen
1: Bel. Mevlüt ayı.
0: Mevlüt ayıydı. Herkes dua ederdi. Mevlüt
1: Hmm.
0: derdi. Bunların da her birinin bir okumağı var.
1: Bel.
0: Yani nece olmuştu? İleke taksim olmuş tekkede.
1: Bel.
0: Bazı kere çok mürekkez kalabalık olur okumak. Bazı
1: Bel.
0: kere işte ayın içinde olurdu.
1: Bel. Usta dersen Tezi Hurmat'ın şairlerinin kimler var idi, kim var, kim kalbinde, kime gözkenler kimdi, okuyanlar kimdiydi?
0: Bazı
1: Böyle.
0: şairlerimiz bizim çok büyük şairlerimiz olmayıp, hiç olmayıp. Çünkü bizim Fuzuli yakın ismi durarken bunlar
1: Bel.
0: kitaplarını okurlar.
1: Bel.
0: Veyrani'di,
1: Bel.
0: Abdal'dı, diyakın,
1: Bel.
0: Kataili'di. Çok milletimiz buralardan dalmış vakında.
1: Bel.
0: Mesela bir tahmeten Mulla Ahmed var idi, Mulla Mehmet var idi, Mehmet diyakın şey var idi. Bunlar onca okuyur da bunları ezberlemişler. Bunlar
1: Bel.
0: çok da Seyyid Ahmed yanında okurlar.
1: Bel Seyyid. Ha. Tekke'de
0: Allah
1: okurlar.
0: feysin Mulla Hüseyin'in yanında okurlar.
1: Bel.
0: Fabular diğerle okucu. Ondan sonra bir vacibe geldi. 70'lerde bu tarafa şairler çıktı. Şairler de çok neş çıktı. Başka yere müteessir oldular.
1: Bel.
0: Ve özlerinin büyükler dediğim bu mesela bu huzur kitaplar bunlara müteessir oldular. Şairler çıktılar. İndi Allah feysin biri Necdet. Allah geçindi Allah feysin. Berberlerden diyen.
1: Necat.
0: Ha, Necat
1: Necat.
0: Berber
1: Necat
0: geçindi. O
1: Berber oldu.
0: geçindi Allah feysin.
1: Bel.
0: Kabber tezahül kalıp hele
1: Bel.
0: memlekette oturur.
1: Allah razı
0: Allah hafize etsin, uzun ömür versin. Derviş Aynı Vahid geçin Allah
1: olsun.
0: affeysin.
1: Derviş
0: Onun büyük
1: Anvari. Bel.
0: şairin.
1: Bel.
0: Bir, yani çıkarsa bir üç divan çıkar olabilir.
1: Bel.
0: Genç şairlerimiz bir sürü maşallah. 17'den fazla da.
1: Var yenge
0: Başlarında
1: genç şairler
0: Recep
1: var.
0: Berber, Nakçöyloğlu,
1: Bel.
0: Kasım
1: Bel.
0: Demirci, Avni,
1: Bel.
0: Avni Nazım Tezeli, Mehmet Alican, Mehdi Derviş, Necat Şan, Abbas Berber, daha Mehmet Çayçıoğlu, Murtaza Çayçıoğlu, bunlar bir sürü maşallah. Tekriben her kişi böyle aşiretleri de paylanmış şairlerde. Yani
1: Maşallah.
0: her aşirette de var. Bu da bir güzel bir şeydi yani. Bir aşiret fakir kalmıyor. Her aşirette Musa Muradlı, Ekber Muradlı. Yani herkesin bir hissası alınıp şairlerden. Münasebet olunda görürsün maşallah bir sürü şair sıra dolaşması salavatta. Yani iyi bir şeydi. Bizim o eskiden mullaların çok bir rolü var idi. Dediğim ki böyle bunlar o turatı ulaştırdılar bizim için. Mesela Allah affetsin Mulla Hadı var idi.
1: Ben
0: Mulla
1: Mullah'dır.
0: Mehmet var idi.
1: Ben.
0: Allah affetsin.
1: Allah'ın
0: Dayım
1: affetsin.
0: vardı. Kassab Kasım Ayni okurdu.
1: Ben.
0: Mulla Musa vardı. Mulla Sabri. Ve
1: Ben.
0: sizin büyüğü mahalle Mulla Haydar.
1: Ben.
0: Mulla Haydar vakti
1: Mulla
0: karaba
1: Haydar gibi var.
0: yokuymuş. Mulla Haydar yani damda azam verermiş.
1: Ben.
0: Karabada ne
1: Ben
0: güzel.
1: karaba yok.
0: Ama buna
1: Doğru.
0: diyorlar o bir turastı.
1: Ben.
0: Bunun yerine mesela bu turası alamadı hemşireydir. Bazı insan bunu aynamaz. Ama biz
1: Doğru.
0: bunu telemmüs etmişiz. Şimdi ben gençlere diyelim, öğrencilerime diyelim biz de size teslim edeceğiz bunu.
1: Ben.
0: Yarın mekret olasız.
1: İnsan bu yollardan bir yani insan yani kalı hayatta
0: Bızırt,
1: tanını
0: bızırt.
1: doğrusu.
0: Mesela bu
1: Ben.
0: özelliğin verir mesela indi mesela indi bunca böyle yol teze 35
1: Ben.
0: bin nefer adam adam hepsini herkesi birbirini tanır.
1: Doğru.
0: Bir güzel özellikti bu yani bu.
1: Maşallah.
0: Şimdi mesela bu müseyyebde yok Ferzal'ın bir anlamı teze kim şimdi o nahiyat o kazan ama yok içinde. Her kişi kimseyi tanımaz. Alhasıla yok Ferzal ama bizim bu özellikti teze
1: Ben.
0: kurmada. Bu da bir yani heybet de verir özne. Mesela eski zamanda mesela davarlar ve çobanlar çölde yatardı.
1: Ben.
0: Mesela o tarafta bir şey olanda mesela bir düşman geldi, bir sıkıntı geldi, bir yırtıcı hayvan geldi. Bir dalga çakardı.
1: Ben.
0: Köy başına hapsi yığışırdı.
1: Ben.
0: Bu nedenle bu yelen lühmedendi bu.
1: Ben.
0: Bu demez benim işim yoktu, benim çobanım da işim yoktu. Ama bu neden lühmelikti? Bu bir
1: Ben.
0: lühmedi yani. İnşallah bu da kala ve fazla da olur.
1: İnşallah, inşallah.
0: Tasvimimiz de olur inşallah. Bu
1: Ekit.
0: gelen yol inşallah daha
1: İnşallah.
0: fazla tasvim eder inşallah. Daha fazla alay yatırır inşallah.
1: Usta dersen eskiden yani biz yaşadığımız bu 70'lerde güzel toylar olurdu tezede. Mitter'den, Zırnay'dan. Yani ben yardıma geldi ve askere toy olan bir 3 gün hele teperdiler.
0: Evet, zaten toylar meşhuruydu. Çok berbat.
1: Tezanın toyları çok meşhuruydu.
0: He.
1: Ama maalesef indi bunlar kalmadı yani. Bilmiyorum da yani işte insanlar daha ben hissederdim eskiden daha zevkliydiler. Bakardık, girerdik, görerdim mesela heley tapirler mesela erkek, kadın beraber aynı heleyde girdiler. Aynı heley mesela herkes heley çakiri yani sabaha kimi. Yani o bir saat iki saat. Seher helayı var idi. Tamam.
0: Ne böyle
1: Yani bilmiyorum yani senin görüşün nerede yani bu millet acaba biraz
0: vallahi
1: çok olaylar geçtiğine ihtimal var
0: reisi
1: yani
0: budur. %80
1: ha
0: budur. Bak
1: yani
0: mesela
1: insanların başı evvel millet daha biraz daha sırhatiydi olabilir. İşte biraz insanlar bu olaylar çok olduğuna biraz Irak'ın başında çok sıkıntılar olduğuna ve biraz daha zannedersem bu işler biraz zayıf oldu
0: biz
1: maalesef. Ha.
0: onu diyeyim, açıklayayım sen doktor
1: Buyurun.
0: bak. Yani 80'de bir sen her başladı.
1: Ben.
0: Bizim 79'dan tutkunlarımız oldu yani ama 80'de her başladı. Yani şehit şey üzerine genelde bilsin.
1: Doğru.
0: Edamlardan ayrı. Edam dedim o bir sürü edamımız oldu. Oralardan ayrı
1: Ha,
0: şehit.
1: ondan da ayrı, doğru.
0: Daha bu ne oldu? Bu toy
1: Ben.
0: mesela bir tane konuşunda şehit
1: Ha,
0: olsun.
1: ha. Bak daha insanın zevku kalmadı,
0: Kalmaz.
1: biraz daha savas kalmadı.
0: Bu
1: Ben.
0: dedi o zaman bu toylar vardı ama aynı vakitte hürmet de vardı mesela.
1: Bale,
0: Bir
1: bale,
0: tane taziye susaydı
1: bale,
0: bir yıl karası soymazdı.
1: bale,
0: Toyu
1: bale,
0: gitmezdi. Burada hapsi vardı ama
1: bale,
0: daha bu oldu şehit oldu vacibeyden.
1: bale.
0: Yani yalma geldi bir kere bir gelmede 13 şehidimiz geldi.
1: Doğru.
0: Yani bu neler? Yoğurdu müştemai yoğurdu. Bu kefse falan koymadı müştemade.
1: Doğru.
0: Yalma geldi şeyden sonra bir kitoy oldu yani. Savaş durandan sonra 89'da bir kitoy böyle oldu.
1: Bale.
0: İşte 91 geldi üzerine.
1: Doğru.
0: 91 geldi daha beter alem daha. Bir sen 91'den sonra tezeller diye kavga iyi.
1: Bale ha.
0: Yani bes teze nüfusu teze okuru cinsiyede bir daire almazdı insanı.
1: Doğru.
0: Çoğu bir sıkıntı yaşadı ile sokta kadar. İşte daha bu şeylerde toy hangi biraz az oğlu.
1: Doğru.
0: Onun üzerine de yani bir müştemelde bir teveccüh dini oldu yani.
1: Doğru.
0: İnsan, yani biz tarihçi düz konuşan az insafen yani. Mesela şimdi o toylar daha oldu mevlüt oldu. Mevlüt oldu.
1: Ben
0: Muhazara verildi. Yemek, in taban yemek asiyen de çoktu insafen yani. Şimdi olan khair, mesela khairat olan mesela şimdi herkes şeyde bir büyük bir doğru kişiler
1: doğru.
0: toyla. Yani bu da bir khairdi, bereketten geldi. Milletin iktisal kuvvetli oldu.
1: Millet biraz daha saygılıydı birbirine.
0: Tabii.
1: Yani bundan eskiden de ne işitmişim derler. Mesela bir denestir toy edir. Evvel çokluk hapsi şeydi. Davul zırnaydı. Neyterden bir Hasan yetişende mesela bir evde bunun taziyası var. Diğerde davulun metari terse çalardı.
0: Bozdu
1: Davulcu.
0: falan.
1: Yani terse çalardı. Kendime biz yetiştik bir yani bir güzel sesten daha yani bir saygı var idi
0: Ha.
1: milletler insan
0: Ona saygı
1: birbirlerine.
0: göster.
1: Bel, bel. Usta dersen bir eskiden de tezide bir gayb dağı var idi. O neydi o
0: Hemen sen
1: anlamına
0: gönlüne
1: gelir?
0: göre şey var yani bak
1: Ha.
0: ha. Bu da bir meziyet de zaten.
1: Ha, ben görmemişim tabii. Ben
0: Ha.
1: seçtim yani.
0: Pirgayıp
1: Ha.
0: dağında o bir vali gömülü orada adı
1: Bel.
0: Pirgayıp. O
1: Ha.
0: Bektaşların bir halifesidir.
1: Bektaşların bir halifesidir.
0: Hacı Bektaş
1: Bel.
0: Vali'nin bir halifelerinden bir
1: Bel.
0: tanesi.
1: Bel.
0: Tamam bir tek daha var Leyla'nda.
1: Bel.
0: O bir
1: Leyla'nda da var.
0: Leyla'nda var. Şimdi
1: Yani
0: o
1: bu Pirgayı biraz tezeden takriben artadı.
0: yani
1: Dağ uzarındaydı böyle.
0: 3 kilometre
1: 3
0: takriben
1: kilometre,
0: herhalde.
1: 4
0: Dağ üzerinde.
1: kilometre.
0: Biz dağ üzerindeydik.
1: Bel.
0: Ondan da bir tarafa bir dayı var. O da adı Cihanşah. O da bir halifeymiş eski zaman.
1: Cihanşah.
0: Onlar hapsı Sufiymiş, halifeymiş görükür. Orada yiyip de, zikredip de, veya etikaf edip de,
1: Bel.
0: orada gömüp de, veya
1: Bel.
0: makamlardı yani. Bizdeki basitçe iki
1: Bel.
0: metfendi görükür,
1: Bel.
0: bir ayıp. Bir ayıp bu özelliğine ettiyse de,
1: Bel.
0: o yıllık ki kıtlık oldu, mesela yağış
1: Kıtlık ol,
0: olmaz,
1: yağış olmaz.
0: orada çıkardık. Yani
1: Millet çıkardı
0: çıkardı.
1: hapsi.
0: Yağış, mesela bunun
1: Ha.
0: 4 yıl evvel yine
1: Ha.
0: çıktık.
1: Ha.
0: Bir güzel özellik var mesela. Ne derdi usta bak doktor? Davarları çıkardırlar.
1: Bel.
0: Davarları balık kuzuları koyunlarından ayırdılar. Aç aç
1: Yani
0: kala.
1: çıkındılar.
0: He, aç
1: Yani
0: kala.
1: davarlar da aynen
0: Ha, biraz
1: pardılar.
0: böyle yani Allah'ım duygusal şey
1: Aha.
0: vardı.
1: Bel.
0: Bunlar ses bellerle yani ses çıkardılar. Şimdi şey
1: Bel.
0: ayırıp sen özün.
1: Ha.
0: Yani kendine o
1: Her
0: ses
1: çeşitli.
0: ulaştırsın.
1: Ha.
0: Yani
1: Bel.
0: burada koyunlar acıdan ölecek. Kuzular sütü yoktu acıdan ölecekti. O geçişler daha
1: Ne
0: beterdi.
1: güzel,
0: Senin
1: ne
0: geçişlerden daha
1: güzel
0: ses
1: ha.
0: çoktu.
1: Daha ses çoktu.
0: Ha,
1: Ve bunlar
0: Femurlar
1: milletten hapsi beraber çıkardı
0: aha.
1: giderdiler dağ uzarına,
0: Daha
1: bir
0: üzerine
1: gayibine.
0: bir kere ondan sonra herkes koyuncular getirir. Herkes bir koyun kişiler, iki koyun kişilerdi.
1: Orada
0: Orada.
1: bir
0: Orada.
1: ziyafet
0: Ha,
1: olurdu. Herkes
0: bir büyük zafat olardı.
1: bir ziyafet olurdu.
0: Eski
1: Dua
0: zamanda
1: ederdiler.
0: bir ziyafat olardı. Mesela diye
1: Bel.
0: hani Seyyid Ahmet ve Ahmet herkes birine çok kuzu verer bir ziyafat olardı.
1: Ha.
0: Ama indi ne oldu herkes? İndi
1: Kazan biri de var.
0: herkes bir ziyafat
1: Herkes
0: büyük
1: özledi orada.
0: kazanıyor
1: Bel. Orada dağıdır
0: dağıdılar. Yani mesela o çok mühimiydi. Yani kuzular koyunun ayırmak. Yani
1: Bel.
0: o
1: Bel.
0: bir Allah Subhanahu Teala merhamet gözle baksın üzerine
1: Doğru.
0: böyle.
1: Usta çok şahitler var diri yani giden de orada mesela böyle insanlar böyle niyetler pekiydi. Bir giden de orada bir gayb dağına bir bakasana hele dönüp bir maşallah başlardı yağış.
0: Çok
1: Ha,
0: mücerrattı
1: çok
0: bu.
1: çok böyle
0: Ha,
1: yani olurdu.
0: mücerrattı.
1: Yani insanlar manası Rabbül Alemin bunların dualarını kabul ederdiler.
0: Allah
1: Ve
0: utandırmaz
1: insanlar
0: öz,
1: da
0: Allah
1: lisan
0: kulunu
1: yani insanlar da
0: utandırmaz.
1: kulun Allah'ın yani Allah Ali Vatan'da dua eden de Rabbül Alemin hiçbir zaman yani şey etmez, Ali döndürmez. İnsanlar gevli pek olan da her zaman Allah'a daha yakındı. Allah da özne yakındı inşallah. Allah muvaffak etsin, sağ salamat etsin. Teşekkür ederim Usta Sayın.
0: Sağ olasın.
1: Ersin Efendi,
0: Biz de teşekkür
1: bizim
0: ederiz sizden bu
1: sağ olun,
0: fırsatı
1: sizin
0: verdiğinize.
1: programımıza geldi ve
0: Tezenin
1: bize
0: tarihinden konuştuk.
1: çok
0: Sağ
1: sağ olasın.
0: olasın.
1: Teşekkür ederim. Programımızın sonuna geldik. İnşallah gelecek programda herkese kalın sağlıkta. Eyvallah.
2: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
3: Burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Şimdi de yayınımız Türk Sanat Müziği ile devam ediyor.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın. Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Vaktiniz hayırlı olsun. Zamanın birisinde, memleketin birisinde bir vali var imiş. Vali, o memleket içinde demirçilikte işleyen, çivi yapan bir demirçinin arvadın tasadüfen eşini görer. Göz koyar arvadına. Var yani, her zaman, her mekanda böyle insanlar var. Yani gayrimeşru şeylere bakar, temahdi eder. Ya, Kur'an-ı Kerim'de de zikrolunu böyle gözler. Hainetil a'yun. Bu vali işte düşünü, daşını ister bir yol tapsın, bu adamı uzak etsin, hatta eşiyle evlensin. Bir gün adamlarını gönderir, derler der filan pazarda, filan yerde, filan dükkanda bir usta var. İşte mih imal eder, demirçidir, getirin benim için özüm. Der yarın bizim bir kazamız var, ordumuzun. 300 nal atsın, yapmasa askerlerim için. Hemen sabah azanıyla beraber başvururam, idam ederim. Yani gayri meşru, gayri mantıklı bir istekti. Yani bu adam işlese işlemese, yani geceli gündüzü işlese 3-4 nal yapabilir, mih yapabilir, kepkev yapabilir. Sen 300 kepkevi sen atsın. Yani işte mantıklı bir istek değil. Neyse adam evine boynu buruklu gider. Her yer, arva diğer neydi adam zübele bürüşüp diğer işte bana bir gün vali bir böyle istek istedi. Yarın sabah azanına kadar eğer yapmasan benim boynumu urar, idam eder. Arva teselli verir. İşte adam da Kur'an okur, dua eder, düşünür, daşınır, ölçür, tökür. Nece bu 300 şey hiç yani mantık, akla sığmayan bir istekti. Sabah vakti oğlu işte adam dua ile arvadına sarışır, helallık isterir, boynazarlık isterir. Kapı çalındı, eski kapılar gur gur gur kapı çalındı, işte diğer arvad boynu mazadıyla işte geldiler, beni idam etsiler. Kapına sar bakar, valinin adamlardı. Derler tez kalk asbabı dergiş gel, vali öldü, tabut var ama çivi mismari yoktu, mihi yoktu. Biz mih diyerek Anadolu'da mih diyorlar. Adam işte yani inanmaz gözlerine, inanmaz kulağına. Bu sebbaha kadar gerek 300 kepkep imal edeydi. Nal atsın. İndi bakalım tabut. Evvel bugünkü kimin öyle tabutlar hazır da geldi. İşte nazar tabutu yapardı. Demirci de mihini yapardı, mismarı yapardı. Mih Arapça mismardı. Bu olayı gören bir şair bu adamın halatını bu beyte sığır. Beyt nedir? Kepkebi mismara tebdil eyleyen perverdigar, lane-i murgi garibi kul yıkar, Allah yapar. Güzel beyt, sadır ve aciz. Nedir manası? Kepkebi mismara tebdil eyleyen perverdigar. Yani o Allah Teala, halık, yani perverdigar halıktır. Allah Teala'dır. Esma-ül Hüsna'sından birisidir. Allah Teala ki kepkebi tebdil eyledi, döndürdü özünü mihe. Yani adam valine istirdi, kepkebi istirdi, atın ağlı için kepkebi istirdi. Sebeh oldu, adam edem olacak idi. Ama onu mismara tebdil, tabut mihine tebdil eden o Cenab-ı Cabbar, Allah, Halik, Zişan. Lane-i murgi garibi, lana aynı divan şehrinde farz-ı lana kuş yuvasıdır. Arapça uş. O kuş yuvasını, murgi garib yani garip kuşun yuvasını kul yıkar, Allah yapar. Hiçbir zaman hiçbir kimse zannetmesin ehli gittiği bir yerde öyle namantıki, nameşru istekler istersin birden eden ki özünden bir kabırga alçaktı. Çünkü her zaman baş üstünde Cenab-ı Allah var, bir lahzanın içinde halı bu haldan başka bir hala döndürür. Bir seyircimiz özelde yazıp benim için sorur. Kala mahallesinden sonra ikinci kadim mahalle Kerkük'te hangisidir? Değerli kardeşim, tabii Kala Mahallesi Kerkük'ün çekirdek mahallesidir. En kadim yerleşim yeridir. Önceden yalnız kala var idi.
Sonradan 1639 senesinde 4. Murat, ki adı diğerler özne Fatih Bağdat. Tabi Bağdat ilk kere fetholundu. Bir Kanuni Sultan Süleyman zamanında, bir de 4. Murat zamanında 1639'da. Bunun askeri içinde bir ser avcı var idi. Avcılar mesulü diye, yani avcılar reisi ordusu içinde 4. Murad'ın. İsmi Emirhan Avcı'ydı. Aynı kala sakinlerinden idi. İşte Bağdat'ın fethi müyesser oldu 4. Murad için. Dönemde kala da o zaman yani taştı. O kadar ahalisi çok oldu. Doğu tarafına düşen Cüt kapısı, tabi benden çok sorarlar da kalanın neçe kapısı var, kalanın dört kapısı var, iki tarafı, iki kapısı doğu taraftandı, yedi kızlardan halvaçılar. Batı tarafından, garb yani, Hasasu tarafından, Hasan Ahri tarafından da top kapı var ve Nerdivan kapısı var. Avçılar mahallesi o zaman timar idi, yani böyle mezruat ekilirdi. Cüt kahvanın tam karşısında Avçılar Mahallesi'ni hibe verdi Sultan Emirhan Avçı'ya. Orada işte ikinci yerleşim birimi oradaydı. Yani Vahde Sekeniye. İkinci mahalle böylece Avçılar Mahallesi'di. Hal hazırda şimdi Cüt kahvadan ta Nu'man Camii'ne kadar geçen mahalleydi. İkinci en kadim mahalle Musalla. Musalla bunu da sorurlar. Musalla yalnız orada yağış namazı, istiska namazı dedikleri kılardılar. Çünkü İslam şeyinde, şeriatında hem korku namazı hem de istiska namazı memleketin zahirinde kılınır. Yani açık bir yerde. Neyse adı kaldı Musalla. Çünkü orada bu namazları kılardılar. Sonradan şey oldu, türbelik oldu. Sonradan daha memleket genişlettikçe Musalla oldu, priyadi oldu. Ama ikinci, kaleden sonra ikinci mahalle yerleşim birimi Avçılar Mahallesi. Ecel deme bekilem, korkum vardı ihlam, namardlar seni olsun, merde degime dekilem. Bugünkü seçtiğimiz bu koyrat, tabii 1991 senesinde Temmuz ayında büyük şairimiz ve mücadelecimiz ve hattatımız merhum Mehmet İzzet Hattat'ın 40. gününü biz yani vefatının 40. günü Bağdat'ta kardeşlik ocağında yaptık. Nedir? Türkmani dedikleri şimdiki yeri yani Mustansiriye bölgesinde 1991'de beraber gittik buradan işte edebiyatçılar şahsiyeler orada o zaman da Türkmence televizyonu o töreni nakletti. Merhum ustadımız Adnan Sarkaya spikerlik yaptırdı. Hatta o törenin Kur'an-ı Kerim açılışını ben de uzmanı yaptım. Büyük ustadımız Ali Ma'rufoğlu çıktı sahneye. İşte yani Kur'an açılışı yaptı. Ondan sonra Mevlid okundu. Ondan sonra yani misafirlerin şeyi var idi. Nutku var idi. Kelimatı var idi. Ustad Ali Ma'rufoğlu Allah affetsin. Çıktı, bu koyratı okudu, ithaf etti yani ustadın ruhuna, Muhammed İzzet Hattat'ın ruhuna. Ne diridir? Ecel deme bekilem. Hitap edir ölümle. Ecel deme bekilem. Bekil nedir? Cimri. Yani deme ben korkarım senden, azizlerimi vermirem, kısımım, kavmım, akrabam, oyun, büyüm vermirem. Yok veririm. Ama korkum vardı yıkılam. Korkarım, yıkılım. Yani bunu aparanda o. Bir deneni menden ölüm bir denesini aparanda menden korkuram ona yıkılım neden namardılar seni olsun tabi duz hurmatı lehcası konuşur bir namardılar seni olsun acele hitap edir ölüme hitap edir kim aparsa o bu namardılardan apar ama merde degime dekile yani Ustad Mehmet İzzet Hattat'ı işte tevri olarak işaret olarak bir merde degime dekile. Dekil ne bir tane bir büyük suç eder, bir adam öldürür, bir kan eder. Gider bir tane kafasına düşer diye dekil yani aman isteri. Ecelden konuşurdur. Kimi aparırsa apar ama merde degme dekilem. Allah Teala herkesini affetsin.
hem Ustad Muhammed İzzet Hattat'ı hem büyük şairimiz Cennet Mekan Ali Marufoğlu'nu. Merhum şairimiz Ali Marufoğlu'ndan bahs açılırken Deremet kitabının içinden bir şeyler sizin için seçtim. Ali Canep seyircilerimiz için. Deremet kitabı çok değerli bir kitaptı. Üstad Ali Marufoğlu. Hem içinde şiir var hem hatiratı var. Üstad Ali Marufoğlu Deremet kitabında Duz Hurmatı'da bir gün bir çayhanada oturuplar. Bir cemaat konuşurlar dünyanın güzelliği nedir? Odur vardı, odur paradı, odur mansaptı, odur yemekti, odur içmekti, odur sefer etmekti. İşte herkeleden bir havası Necip İzdiyar'ı. Oradan tasadüfen bir meşhur deli var. Duz Hurmatı da. O deli geçer çayhananın yanından durdurlar özüm. Diyorlar biz işte dünyanın güzelliğinden, şirinliğinden, değerli şeylerinden bahsederiz. Sence dünyanın güzel şeyleri nedir? Deli bu vecizeli ibaretle cevaplarını verir. Diğer para şırkıldısı, çevçir tırkıldısı, gelin fırkıldısı. Üç güzel, veciz ve mukaffa sözlerle cevabını verir. Ne manası? Biri dünyanın en güzel üç şeyi para şırkıldısı. Malumuzdu önceden para birimleri mesela altınıydı, gümüşüydü, fakiriydi, nuhas diyelimiz. Yani o kadar para çoktu bir kere sayında özün şırkıldar. Bir para şırkıldısı. Bir de kafkir tırkıldısı. Yani yemekten kazıyordur, yemeğin çokluğundan bahsedilir. Yani o kadar yemek çoktu matbahuda, kafkir tırkıldısı. 24 saat kazanlarda, tanceralarda kafkir gezdiri. Ve gelin fırkıldısı. Fırkıldamak neydi? Yani tebessüm var, bir derece yukarı gülmek var. Gülmekten daha fazla fırkıldamaktı. Hatta bizde bir söz var, derler fırkıldama. Yani bizim adetimize göre kız ve kadın gülende gerek o kadar kahkahayla gülmesin. Yani fırkıldamasın. Ve deli nedir? Deli para şırkıldısı, çevçir tırkıldısı ve gelin fırkıldısı. Zaman beni deng etti. Rengimi yüz renk etti. Zaman beni deng etti. Rengimi yüz renk etti. Bugün bir dostu sordum. Dediler dün eng etti. Bugün bir dostu sordum. Dediler dün eng etti. Şansım bağlayan felek. Dügünün çok teng etti. Şansım bağlayan felek. Dügünün çok teng etti. Zaman zülfüm ağ etti. Sinemi dağ dağ etti. Zaman zülfüm ağ etti. Sinemi dağ dağ etti. Dağdan adam getirdi, malımda ortak etti. Dağdan adam getirdi, malımda ortak etti. Zaman beni kol etti. Sağ işimi sol etti. Zaman beni kol etti. Sağ işimi sol etti. Türbemi dosttan irak, rakiblere yol etti. Türbemi dosttan irak, rakiblere yol etti. Hoşça kalın.

Tarihin izindeyiz yine de sevgili izleyicilerimiz. Bugün açacağımız yeni tarih sayfalarındaki yeni konularla sohbetimiz devam edecektir. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Erdemli izleyicilerim, geçen programımızda İngilizlerin Aralık 1916'dan 1917'ye kadar süren yeni saldırıları karşısında direnen Türk ordusu en sonunda mevzularından söküldüğünü söyledik. Bunları sizlerle geçen sayılarımızda konuşmuştuk. Aynı zamanda 11 Mart 1917 tarihinde Bağdat'ın düştüğünü ifade ettik ve onun nece düştüğünü de sizlerle geçen programda paylaştık. Hürmetli ve erdemli izleyicilerim, mukavemet görmeden Bağdat'a giren General Maud bir beyanname dağıtmaya başladı. Girer girmez ahalini yanına almak istedi ve bir beyanname ile halkın karşısına çıktı. General Maud 1055 yılından beri Irak'ta devam eden ve bütün yönleri ile bölgede birleşik bir urgarlığın ürünü olarak Türk İslam kültürünü kınamaya başladı. Yani 1055 tarihinden bu bölge bir Türk hakimiyetine girdi. İslami bir hükümetiydi. Onlar hepsi Müslüman ve İslam yaymak için çaba karşılamaktaydılar. Ama General Maud dağıtmış olduğu bildirinamede bunların hepsini kınadı ve Araplara Türk düşmanlığını telkin etmeye başladı maalesef. Yani Türklere karşı bir kin beslemek istedi. Ve bu beyannamesine rağmen Irak halkının sağduyusu o dönemde fazla sarsılmadı efendim. Yani ne kadar bildiri yayınlılar, ne kadar efendim işte Türkler size zulüm yaptılar, bölgenizi şöyle böyle yaptılar. Ya, ama millette fazla tepki uyandırmadı. Çünkü millet o dönem İslami dönem hükümete alışkanıydı, alışmıştı ve onun için fazla sarsılmadılar. Bağdat halkı Osmanlı yönetimi aleyhine fazla çevrilmedi o dönemde. İngilizler bu yapmış oldukları propagandaya, dialara rağmen Irak'ta, Hicaz'da ve Suriye'de olduğu gibi Osmanlı aleyhine bir ayaklanma çıkarmayı düşünürdüler. Millet artık Osmanlılara karşı ayaklansın. Osmanlıları içten vursular ve milleti yanlarına alsınlar istediler. Yani gerçekten çok güçlü bir silahtı bu. Milleti ayaklandırmak ve milleti yanına almaya ikna etmek. Tersine Iraklılar en az Anadolu ve Rumeli vilayetleri kadar kesin Osmanlı zaferine bel bağlamışlardır. Yani Osmanlılar her bir gün geli kazanırlar ve İngilizler çıkarlar diye millet biraz fazla İngilizlerin yanında olmurdu. Bağdat'ın düşmesi sevgili izleyicilerimiz Türk aydınları üzerinde Edirne'nin işgali kadar büyük bir üzüntüye yol açmıştır ve çok büyük bir tepkisi olmuştur. Çünkü Bağdat'ın çok değeri var idi Türk aydınlarının yanında. Nedeniyle Bağdat'ın bu şekilde düşmesi ve İngilizlerin oraya girip beyanname dağıtması gerçekten Türk müfakir ve uzmanlar arasında gerçekten çok büyük bir tepkilere neden olmuştur. Erdemli seyircilerim, bütün kutsal yerlerin İngilizlerin eline geçmesi tüm Türk dünyasını üzüntüye boğdu. Mekanlar mukaddestir. Ebu Hanife'nin Nu'man, İmam Musa'l Kazım gibi imamların merkezleri hepsi Bağdat'taydı. Bu dini değerlerin, mekanların İngilizlerin eline geçmesi gerçekten bütün kutsal yerlerin de bunların yanında tüm Türk dünyasını ve İslam dünyasını üzüntüye boğmuştur. Bağdat'ı kurtarmak üzere oluşturulan kuvvetlerin maalesef ne kadar çaba harcamış olmuşsalar da ama bir sonuç getirmedi. Yani ne kadar da uğraştılar, gittiler, kuvvetler güçlerini topladılar ama bir türlü sonuç gelmedi. İngilizlerin el altında ve işgalinde kaldı Bağdat. İngilizlerin önünden çekilmeye başlayan Türk birlikleri bir çok çarpışmaya da girmişti. Yani çekinirler ancak öyle kolay kolay çekilmirler İngilizlerin önünden. Savaşırlar ama dayanmırlar fazlasına. Acılı anlar yaşırlar bu birlikler. Başarılı ve kahramanca da münavara edirlerdi o dönemlerde. Yani yiğitliklerini sergilirdiler, yiğitliklerini arz edirdiler ama kuvvetler dengesi bir değildi. Mutekafi değildi. Onun için çekilmek zorunda kalırdılar. Bunun gibi sebeplerden, yani dengenin bozulduğu sebebinden bir de Rusların da taarruzu meselesi var idi. Ruslar üzerine de İran'a asker savuk edirlerdi. İran'a giden asker de meydandan giydiri. O yüzden hürmetli izleyicilerimiz meydan boş kalır. Boş kalır. Meydan boş kalınca İngilizler tabii ki bunu çok iyi değerlendirirler ve Türk ordusunun üstüne gelmeye başlatırlar. Cepheye o dönemde Ali Ehsan Paşa savuk edildi. Tabii Paşa komutanlığında parlak başarılar da gösterildi. Çok iyi savaşlar kazanıldı. Ancak işte bölgeye bu dönemden sonra Ali Ehsan Paşa artık orada devrede. Türk birlikleri Tigrit bölgesine çekildi. Bağdat düştü. Daha sonra savaşırlar, geri çekinirler Osmanlılar. Şimdi bu dönemde Osmanlılar Tigrit'teydiler. Ali Ehsan Paşa'nın gelmesiyle birlikler Tigrit'te toplanmışlardır ve burada 6 ila 7 ay kadar tutabildiler, dayanabildiler ve bu mevzilerde kaldılar Tigrit bölgesinde. 18 Ekim 1917'de İngilizler Kızlarbat, Deli Abbas, Cebel Hemrin mevzilerindeki 13. kol ordu cephesine artık saldırmaya başladılar. Ali Ehsan Paşa gelmesiyle kuvvetler Tigrit'e çekindi. 6-7 ay orada özlerini koruyabildiler, kaldılar. Peki, şimdi İngilizler gözleri petrol sahasındaydı. Çünkü gün Musul arasındaki sahalardaydı. Çünkü petrol oradaydı ve böylece 18 Ekim, yani 10. ayın 18'de 1917'de İngilizler Kızlarbat, Deli Abbas, Cebel Hemrin, aynı zamanda bu bölgeleri de bu bölgede bulunan 13. kol orduya bu defa yüklenmeye başladılar. Oraya saldırırlar. Oradan da geri çektirmek istediler özlerini. Büyük zayiat veren İngiliz kuvvetleri Kızlarbat ve Deli Abbas'ı işgale muvaffak oldular sonunda. Türkler de özlerini çok iyi savunurlar. Ali Ehsan Paşa'nın komutanlığında olan 13. kol ordu özünü iyice müdafaa edir. Ancak gene de Deli Abbas bölgesini, Kızlarbat Diyale tarafındaki bölgeleri ele geçirmekte maalesef orada da muvaffak oldular. 13. kol ordusu ise Kifri'nin güneyinde dayanmaya başladı. Orada inada mindi ve orada savaşır. Kifri'nin ta güneyinde. Yani o kadar geri çekildiler Bağdat'tan. Kifri'nin güneyine geldiler bu defa. Doğu'da Kızlarbat ve Fırat boyunca Rumadiye kadar kendini güvenceye alan İngiliz kuvvetleri bu bölgede hepsini dağıl bırak İngilizler. Ve orada da güvence altındadılar. Ezici bir üstünlükle Tigrit'in güneyinde 18. kol ordu cephesine artık yüklenmeye başladılar. Yani ambara kadar uzanıp Diyale'den ambara kadar bir şeritte özlerini dağıdıblar. Orada mokalarını alıblar ve 18. kol orduya bir defa yüklenirler. Böylece de Tigrit'in güneyinde olan bu orduyla bir çarpışmaya girdiler ve orada da artık o cepheni de açmaya başladılar. ...1917 yılının 5 Kasım günü... yani 11. ayın 5'inde yapılan günü yapılan ve sabahtan akşama kadar süren bu savaş sırasında yoğun bir savaş var. İngilizlerin ezici üstünlüğüne rağmen kahramanca dayanan 18. kol ordu gece Fırat istikametinden kuzeye çekildi ve Fethe Cebel Hemrin mevzularına girdi ve orada yerleşti. Büyük bir çatışmalar vardır. Ancak bu çatışmalarda ordu gene de Osmanlı ordusu gene de dayanır. 18. kol ordu şu anda sahada ve taarruz ona yapıldı. Bu bölgeden çekilerek Fırat istikametinde hareket ederek Fethe ve Cebel Hemrin'in deki mevzulara geri döndü ve orada yerleşti. Hürmetli izleyicilerimiz, İngilizlerin Filistin ve Irak cephelerinde inşa ettikleri demir yollarından kamyon, kamyonet, zırhlı araçlar ve cephane getirip yığıyorlardı. Bizimle programı izlediğiniz süreç içerisinde hürmetli izleyicilerimiz, size anlatmaya çalıştık geçen sayılarımızda, ulaşımı ele geçirmek istedi İngilizler. Nehirden demir yolları uzatmak, bunu Osmanlı Devleti'ne projeler verirler, bunu biz yaparız deyirler. Demek ki bunlar oranı, yeri, zemini hazırlamak istediler. Ne yapmak istediler efendim? Silahlarını savaşa girdiklerinde bu trenleri, rayları, sikket hadidi, suları kullanıp nakletmek için. Böylece Filistin'de de aynısını yaptılar, Irak'ta da aynısını yaptılar. Hazırlamış oldukları, inşa ettikleri bu demir yolların aracılığıyla bütün malzemelerini, silahlarını, yani meşceplerini, mermilerini, etedlerini, cephanelerini getirdiler ve yığdılar. Birlikleri cepheye sevk ettiler. Hepsini bu kıtarların, bu trenlerin aracılığıyla getirip askerleri sevk edirdiler. Demir yolları bunların erzaklarını da zamanında yetiştirmeyi başardı. Zamanında silah yetişir özlerine. Zamanında erzak yetişir özlerine. Yani Türk birlikleri ise, hürmetli izleyicilerimiz, cephane ve erzak naklini deve ve merkeplerle maalesef başarırlardı. Ne yazık ki onlar kitardan, trenle getirirler hızlı bir şekilde. Türkler ise davarlardan, affedersiniz, develerden nakledirler. Yani bu şekilde nakletmek ne kadar dayanabilir o hızlı trenin öğünde? O dönem için hızlı sayılan tren. Getirirler, andırırlar. Erzakları zamanında ulaşır. Bunlar hepsi muadeleye geçerek arada büyük bir fark oldu ve İngilizler için üstünlük sağlandı. Burada bir kaç önemsiz çarpışmaya giren İngilizlerin Türk kuvvetlerini daha kuzeye itmek niyetinde oldukları ortaya çıkmıştır. Asıl hedeflerinin Musul ve Musul'a yönelmek ve oradaki petrol sahaları. Zaman zaman çatışma çıkardılar. Yani çok büyük olmasa da bu çatışmalar, ancak çatışmalar çıkır. Asıl hedef Türk ordusunun, Osmanlı ordusunun daha da geri gitmeğiydi ve orada mevki almaklardı ve özlerinde petrol sahasına oluşmaktı. 1918 yılında başlayan, yılının başlarında daha doğrusu, Osmanlı 6. ordusu artık bir kuvvet olmaktan çıkmıştı. O kadar savaştılar, bir bölüm asker, kuvvet artık zayıf düşürüyor. Yani daha dayanabilmiyor. Fırat üzerinde Hitten Hemrini dağlarının geçtiğini, Fetha, Kifri, Tuz Hurmatu, Kerkük ve geride Erbil ve Musul'a kadar 400 kilometre, hürmetli izleyicilerimiz, 400 kilometre ilk bir şerit üzerinde dağılmıştı. 63 bin kişilik aç ve perişan bir halde oldu asker. Çekildiler. Kırılırlar her yerde. Aynı zamanda erzakın tahir yetiştiği ve daha sonra yolların kesildiğinden asker perişan ve aç bir şekilde kaldı. Durum çok zor oldu o dönemlerde. Ve böylece Osmanlı ordusunun büyük bir kısmı orada maalesef kırılmaya başladı. 27 Nisan 1918'den sonra İngiliz kuvvetleri Karatepe, Kifri, Tuz Hurmatu üçgenini elinde bulunduran 13. kol ordunun üzerine hızlı yüklenmeye başladı. Tarih 27 Nisan 1918 efendim. Bu bölgelerde de artık Osmanlı askerleri kırılmaya başladı. Karatepe, Kifri, Tuz Hurmatı üçgeni bu müfellette artık İngiliz askerleri, ceşi, ordusu 13. kol orduya hızlıca, seri bir şekilde yüklenmeye başladı. Oradan taarruz edildi. Üstün kuvvetlerle ve sürekli takviye alan, efendim. Yani ne erzakı kesinli, ne silah kesinli, trenler, reyler, demir yollarıyla her şey aktarıl özlerine. İngiliz ordusunun saldırıları karşısında 13. Kol Ordu, hürmetli izleyicilerimiz, canını dişine tuttu ve dayanma gücü gösterdi. Yani bu gücün karşısında da 13. Kol Ordu hala düşmeyip, hala çökmeyip iyice direnir. Kol Ordu'ya bizzat komuta eden Halil Paşa bu amansız boğuşmanın yazmış olduğu anılarında dile getirmişti. Hürmetli izleyicilerimiz, çok ağır bir savaşlar yaşandı o dönemde. İnsanlar cümleyden topluca ölürler. Askerler, Osmanlı askerlerini kaybedir. Birlikler felç olur. Hiçbir anlamı kalmır. İngiliz getirmiş olduğu aletlerden, sevk ettiği cephaneler, erzaktan her zaman üstteydi. Halil Paşa bunları yazmış olduğu anılarında, muzakkaratında şöyle anlatır.
1: Savaş aralıksız devam ediyor. Kimsenin aklına yemek bile gelmiyordu. Düşman her saldırıdan sonra çekilmeye mecbur olunca topçuları ve zırhlı vasıtaları öldürücü bir ateş taarruzuna girişiyor ve saatlerce ateş kusuyor. Arkasından tekrar piyada taarruzu başlıyordu. Ne var ki 13. Kolordu'nun inadı kırılmak bilmiyordu. Her saldırı İngiliz kuvvetlerine binlerce ölüye mal oluyor, arkasından cehennem ateşi tekrar başlıyordu. Siperler kan çamuru haline dönmüş, artık askerin yarısını saracak sergi bezleri, sağdan soldan temin edilen bez parçaları ve hatta ölen askerin fanilası kullanılmaya başlanmıştı. 27, 28 ve 29 Nisan günleri açılan bu ölüm pazarı nihayet kapandı ve 13. Kolordu mevzilerini terk ederek savaşa Kerkük istikametine çekilmeye başladı. İngilizler çekiliş sırasında aldığı takviye kuvvetleri ve mühimmat yardımıyla Kerkük üzerindeki 13. Kolordu'ya kadar yüklendi. Kolordu Kerkük'ü bırakarak Altın Köprü'den Küçük Zab gerisine çekildi. Kerkük tahrip olmaktan kurtulmuştu. Çekilirken erzak ve taşınması zor cephane namına ne varsa hepsi birer birer imha edildi. Kerkük hastanesindeki yaralılar da düşmanın ihtimamına terk edildiler. Bir İngiliz süvari birliği Altın Köprü üzerinden taarruza kalktıysa da bu taarruz durduruldu ve Küçük Zab 13. Kolordu için asıl mevzi kabul edilerek tahkimata geçildi. Kolordu'nun Zab gerisine çekilişiyle Kerkük ulaşım yolu kapanmış oluyor ve Süleymaniye'den de ulaşmaya pilması imkansız hale geliyordu. Takviye ve cephane ikmali ihtimali de artık yoktu.
0: Hürmetli izleyicilerimiz, böylece dinlemiş olduğunuz Halil Paşa'nın yazmış olduğu anıları. Savaşın aralıksız devam ettiğini, hiç kimsenin aklına su ve yemeğin gelmediğini, çünkü artık insanlar can vayında, ne su ne yemek, askerler bu artık unutmaya başladılar. Topçu saldırıları karşısında piyade taarruzu ve bunun karşısında 13. Kol Ordu'nun dayandığını, yazdığını dinlediniz. İngilizlere binlerce ölü hasarın da verildiğini, yani buna rağmen hasar da verildi, onlarca hasar, siperlerin kan çamuruna döndüğünü maalesef, o kadar insanlar kan kaybedir. Böylece de siperlerdeki torpaklar bile çamur oldu, kandan yoğuruldu, su yerine kanla yoğuruldu. Yaralıların yaralarını sarmak için sağdan soldan bir parça bez arandığını yazır Halil Paşa. Aynı zamanda şehit düşen askerlerin fanilerini üstlerinden çıkarıp yaralıların yarasını sardıklarını o savaşta. Tabii Kifri bölgesinde, Kifri Tuz Hurmatı dolayında olan savaşta. Ancak Nisan ayının 27, 28, 29 günlerinde 13. Kol Ordu bu direnişe rağmen mevzuunu terk etmek zorunda kaldığını yazır Halil Paşa. O dönemde bölgede komutan olan Halil Paşa. Ve savaşa Kerkük istikametine çekilmek zorunda kaldıklarını da ifade etmişti sözünde geçtiği gibi. İngiliz ordusu çok güzel takviye aldığına da dikkat çekir Halil Paşa. O takviye meselesi çok önemliydi. Enseden tazizat geldi. İaşası yetişir özüne. 13. Kol Ordu'nun çekildiği Kerkük'e kadar geldiği ve orduya yüklendiğini de yazır. Yani Kerkük'e kadar da İngilizler takip ederler Osmanlı ordusunun, Halil Paşa'nın birliklerini. Ve Kerkük'te de yüklenmeye başlarlar. Türk ordusu Kerkük'ü bırakıp bu defa Altın Köprü'ye çekilmek zorunda kaldı. Zeb mantıkasına çekilmek. Orada muzuları alırlar. Yani Kifri'den Kerçük'e, Kerçük'ten Altın Köprü'ye, Zeb nehrinin yanına çekilmeye gelirler. Kerçük'te olan cephane, meccep, erzak ve düşmana kalmasın diye Osmanlı ordusu bunları tehrip etti sevgili izleyicilerimiz. Yani öz eliyle kalan etedilerini nakledebilmirler. Yetişmirler onların örgünde, o takaddümün örgünde, ilerlemenin örgünde. Bunları patlatmaya başladılar, erzakları da itlaf etmeye başladılar. Osmanlı askerlerinin yaralıları da Kerçük hastahanasındaydı. O yaralılar da maalesef düşmanın ihtimamına terk ettiler. Yaralılar da tahliye edebilmediler ve böylece de yaralılar düşmana kaldı. Sevgili izleyicilerimiz, böylece Osmanlı askerlerinin Bağdat'tan

0: bir demet hatıra programı, bir gün Kerkük'ün başka bir şahsiyeti, Türkmen elinden tanınmış hem kalp hastalığı uzmanı, hem de tüm Türkmen elinde şair bile tanılan Doktor Orhan Hasan Hüseyin beyefendinin Hane-i Ma'murasındayız. Bugün Doktor Orhan'la hasbihal edip hatıralarını, ister meslek hatıraları, ister şiir dünyası, ister çocukluk, ister yani genel olarak Kerkük'te tıp. Orhan abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: İnşallah iyisiniz.
1: Teşekkür ederim. Sağ olasınız.
0: Tabii bir doktora sıhhat sormak zor bir soru.
1: Teşekkür ederim.
0: İnşallah iyisiniz.
1: Eksik olmayın. Siz nasılsınız?
0: Alo param. Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: Abi Doktor Orhan Hasan Hüseyin, milletimiz arasında doktor olarak hem de onun yanında da edebiyatın, şiirin her konusunda, her mevzuunda kalem oynadan bir şair. Abi siz kalp ihtisasında olarak, yani hem şair olarak hem bir kalp doktoru olarak kalbi nasıl vasf edersiniz? Yani bir organdı, kan pompalar beyine, sair cesede, yoksa o duyguları içeren bir...
1: Mutlaka duyguları içeren bir organdı. Ama yani yalnız görev olarak değil de biraz da sempati, biraz empati ile alakası olan bir organdı.
0: Bizde muhtelif isimlerdir kalbi. Mesela ürek diyorlar.
1: Evet.
0: Gevül diyorlar.
1: Evet.
0: Kalp diyorlar. Sizce daha naksı şeydi yani ihtisas olarak hastalıktan bahsetsek kalp demeliyiz.
1: Evet.
0: O duygusal yanını...
1: Duygusal yanını tabii vakti değil şimdi. Kalp olarak yalnız kalp demek kalp hastalıklarını aydınlatmak için kafiydi.
0: Tamam. Abi bir de yani kişisel hayatımıza gelelim. 1944 evet. Doğumlusuz Kerkük evet. Bagiler Mahallesi.
1: Evet.
0: Orada hatıraları nerede o mahalleden, ilkokuldan?
1: Bagiler Mahallesi ilkokula yazıldık. Faysaliye Mektebi'nde. Faysaliye Mektebi'nde müdürümüz Rıcıoğlu,
0: Abdülhakim
1: Mustafa Rıcıoğlu, öğretmenlerden de İzzeddin Abdi Beyatlı,
0: büyük şairimiz,
1: büyük şairlerden biri. Yine o bir öğretmenimiz Hasan İzzet Çardaklı,
0: o da büyük edebiyatçımız.
1: Allah rahmet etsin ikisini de, İzzeddin Abdi'ni de, Mustafa'nın da, Rıcı'nı da, Hasan İzzet de, bunlar hepsi Allah'ın rahmetine kavuştular. Bunlar yani yalnız öğretmen değildiler. Babaydılar, abiydiler, iyiydi. Hayatta seni ne şekilde bir kuş olarak pervez eder, uçurdu. Fiilen doğru. Öyle bir insanlardı.
0: Ne mutlu size abi. Yani bir böyle kamaların içinde evet. Büyüdüğümüz, eğitimde aldığımız.
1: Evet.
0: Her halde de yani ömürde olanlar bilirler Abdülhakim Recioğlu kimdi?
1: Mutlaka büyük bir yazarıydı.
0: Kimdi?
1: Yani eski kardeşlikleri, eski şeyleri perelerse o her zaman büyük bir yazarıydı. Eleştiriciydi Abdülhakim Recioğlu.
0: Abi oradan başladı şair merakısız da?
1: Onlar ektiler bizi de. Ektiler. Yani rahmetli Hasan İzzet Çardaklı mene hadi Orhan Seyfi diyerdi. Orhan Seyfi kalk, Orhan Seyfi otur. Bu adam mene ne için Seyfi diyor. Sonra edebiyattan şeyden başladığımda baktım Orhan

0: Seyfi bir büyük Türk şairiydi.
1: Doğru.
0: Kendisi de büyük bir edebiyatçıymış.
1: Doğru.
0: Yazar. Rahmet olsun.
1: Yani oradan ilkokuldan başladı Marakuz.
0: İlkokuldan başladı.
1: Şiirle yoksa kuryetle, serbestle, heceyle?
0: Bizim bir mutarada şiiriye diye bir şey var idi evvel.
1: Yarışma gibi.
0: Yarışma gibi. Evde biz iki bacı, üç kardeşiydik. Hepimizin karyolası bir sıra yatardık. Hepimiz de mektepliydik. Mutarada şiiriye dağın. Her zaman ben şey derdim.
1: Kazanırdım.
0: Ben küçükleriydim de.
1: Bağlı.
0: İyiydi. Her zaman yenerdim hepsini. İyiydi. Onlar bunun sırrını bilmediler. Ben demek yani ben kendimden uydurmuşam şiiri. O son beytin arkasına, o gelecek beytin evvali ona göre devam eder.
1: Doğru. Herhalde de pederinizin de bir tesiri var.
0: Pederim, Allah rahmet etsin. O da edebiyat seven, tarih seven. Hatta hiçbir zaman unutmam bir şiiri bana dikte ettirdi, öğretti, ezberlettirdi de Kerkükli şair Muheddin Kabil.
1: Hmm.
0: 1800'lerde yaşayıptı Muheddin Kabil. Dil-i Saki, Keremet, Cami, Safai, Kederim var. Süratle yürüt, emri kazadan hazerim var. Pir oldu gönül meyli, havai vatan eyler. Lebrizi kadehsun bana Saki.
1: Seferim,
0: seferim var. Allah. Buradaki i'caz, o lebrizdedi.
1: Doğru.
0: Yani lebrizi kadeh, leb dediği zaman dudağı aynı kasi vakitte kadehin dudağını kastedir.
1: Doğru.
0: Kadeh böyle caşsın, tökülsün. Ağzından da böyle iç doy,
1: doğru, şey aksın. Dudağından da aksın.
0: Leblerinden. Lebrizi kadehsun bana saki. Güzel bir şeydi. Onu da Allah rahmet etsin.
1: Yani herhalde de büyük bir rolü var imiş sizi. Yani şiire, edebiyata yönlendirmekte.
0: Daha çok
1: ne işlerdi, vazifesi neydi abi?
0: Babam polis subayıydı. Uzun vade müdür şurtat belde Süleymani'de kaldı. Ondan sonra Ravanduz'da, ondan sonra Halepce'de, Çuvarta'da, Zubir'de, Basra'da.
1: Herhalde siz de aile olarak vazife icabı özgüden gelirsiniz.
0: Özgüden giderdik biz de.
1: Tamam abi, yani ilkokul bitti.
0: İlkokul bitti, Mutavasıta'ya geldik. Mutavasıta Hikme, Şarkıya, indi eski Şarkıya. Tamam. Onun aksiydik biz, Mutavasıta Hikme'de. 3 sene de orada kaldık. Ondan sonra liseye geçtik. Lisede Edebiyat Kerkük var idi bizim yakada. O yakada da Musalla var idi.
1: Yalnız bu iki lise
0: var. İki Edebiyat var idi Kerkük'te. Bu sene 1960'da.
1: Siz yani oradan tıbba yönlendiriyorsunuz. Bir marakıydı, isteyiyorsunuz.
0: Onu gelmem şimdi. Liseni bitirdik. Liseni mezun olduktan sonra liseden rahmetli annemin teyzeleri İstanbul'daydı. Gitmiştiler Osmanlı ordusuyla beraber çekilipler.
1: Ha, orada yerleşmişler.
0: Orada yerleşmiştiler. Osmanlı ordusuyla tepe tepe yavaş yavaş gidipler. Yarbayıydı teyzemin kocası,
1: yani.
0: Yarbayıydı. Ali Rıza Ağlaslan, o da edebiyatçıydı.
1: Ne güzel.
0: İyiydi, o da eski kardeşlikleri, paralel savunma, her zaman yazısı var idi. Annem çok heves etti, beni göndersin tıbbiyeye teyzemgile. İyiydi.
1: İstanbul tıbbiyasına.
0: Tıbbiyasına. Ve subhanallah annemin bu hevesi beni oraya yöneltti ve gittim falan. Gittim Üsküdar'da kaldım. Evler Üsküdar'daydı İstanbul'da. 3 ay orada geçirdim Üsküdar'da. Ondan sonra giriş imtihanları, şeyler.
1: Bu kaç seneydi abi?
0: 63'te. 63-64. Giriş imtihanlarını kazandık elhamdülillah. Muvaffakiyetle, başarıyla geçtik. Alındık.
1: Tıbbiye'ye.
0: Tıbbiye'ye alındık. Bu uzun
1: maraton
0: mücadele yani başladı. Tıp mücadele ha. Zahmet idi. Ne mücadeleyse o zahmet idi. Benimle tabi orada Doktor İhsan Abdullah Safi var idi. Aynı şeyde Doktor İbrahim Muhammed Nuri Oturakçı, Doktor Fazıl Sabunçu, Doktor Enver Hasan Kifirli.
1: Aa, profesör doktor.
0: Profesör sonradan YÖK başkanı doğru oldu. Şeyler neçe üniversitede dekan oldu. Ondan sonra YÖK başkanı oldu. Yani buradan da öperim özüm. Eğer görürse, seyredirse.
1: Geçenlerde gelmiştim.
0: Çoktan görmemişim özüm.
1: Geçenlerde evet geldi, Kifirli'ne ziyaret etti.
0: Evet, maalesef görmedim özüm. Orada şeyi bitirdikten sonra tıbbiyanı Fatih'te bir ev tuttuk. Yani ilk 3 ay teyzelerimde kaldım. Ondan sonra arkadaşlardan geldik Fatih'e.
1: Ha, Çapa'ya da yakındı.
0: Çapa'ya da yakındı. Evvel Çapa, Uğraba diyerdiler özellikle.
1: Ha, Uğraba, tamam.
0: Ha, Uğraba hastahana. Sonra Çapa oldu. Kaldık, ev tuttuk şeyde Fatih'te. Ben, Doktor İhsan, Enver Hasan Kifirli, İbrahim Oturakçı. Bir evde kaldık. 6 yıl devam ettik bir evde.
1: Yani yaz fırsatlarında gelirdi o yaz tatilinde.
0: Ama rekor idi yani. Hiçbir kimse böyle bir nefes sonuna kadar kalmadı. Biz hepimiz kaldık. Çünkü çok uysalıydılar. Çok iyi aile çocuklarıydı. Hepimiz yaşadık beraber. Hiç kimse birbirinden kırılmadı.
1: Kırılmadı, aciz olmadı.
0: Hiç, hiç. Mezun olduk. Hamdolsun. Bir kısmımız döndü, bir kısmımız kaldı. Geldik Irak'a döndük. Orada Erbil hastahanasına ikamettim çıktı.
1: İlk olarak Erbil'de.
0: Erbil'e. Erbil'i konuşsam size için çok garipti. İlk gittim. Bir yer yoktu Erbil'de kalasam. Bir hendiren üteli vardı. Bir ev idi. Bu koca Erbil'de.
1: Şimdiki Erbil.
0: Eydi. Bir hendiren üteli vardı. Küçücük bir ev idi. Kaldık orada. Hemen ondan sonra şey ettik, hastahaneye gittik. Orada hastahane müdüriyden, şeyden, bizim için Darül Atıbat'a bir yer tahsis oldu. Orada kaldık. Bir sene kaldık orada. Bizimle orada Erbil arkadaşlar vardı. Doktor Tarık Enver Veli, Doktor Maruf, Doktor Nehla Osman, Ahmet, babası burada ellerde reis sahaydı.
1: Doğru.
0: Doktor Firaz Maruf Berzenci, Musul'dan Doktor Rava Debbağ, İdris, Aziz, Doktor Aziz, Doktor Resulullah Uçu. Bunlar kaldık. Bir sene bittikten sonra bir kanun tedarik tıbbi var bilsen. Evet. Onun icabıyla Tavuk'a geçtim. Yani.
1: Dağkuk hastanesi.
0: Tavuk'a. Dağkuk'a. Dağkuk'ta iyi bir hatıram var. Yani konuşsam vakti uzalmamak şartıyla.
1: Yok, ne güzel. O, bizim zaten hatıradır programımız.
0: Yani Tavuk Merkez Sıhhi Dağkuk. Reisi bir merkez sıhhiydi. Ben idim bir doktor. Bir doktora bir muavun tıbbi saydalyanı istilam almıştı. Damad nisa, damad nisa. Ricalu nisa. Bir muzammit, bir hasta bakıcı, bir acatçı saydalyanı istilam alıp bu kadar idi. Bir de bir avni çavuş var idi. Onu da Allah affetsin. Çok severdim özün. Antike bir muhlis adamıydı. Hademiydi. Gelirdi hemen Sebbah Salih'den altıdan gelirdi. Peklerdi her şeyi güzel. Tertip ederdi gelirdi. Biz böyle ev kimin temiz. Gırıl gırıl.
1: Orada bir olay olup'tu.
0: Oradaki olay neydi? Vaktinde devlet istirad etti bir buğda Maksibak diyerdiler özne. Muaffariydi, zehirliydi. Bunu ekmek için. Hatta çıktığı zaman kifillenmesin.
1: Doğru.
0: Bir hasiyatı var idi. İrri bir buğdaydı. Kırmızı mırmızı böyle güzel. Millet kalktı bunu yedi. O tavuğun etrafında o zetçi, metçi, şu beçe, beçe tarafında buradan ekmek ettiler, yediler.
1: Yüzlerce adam o olayda zehirlendi. Zehirlendi. Hastalar doldu.
0: Bu bir hatiradı şeyde. Yani sarstı bizi. Çok yani şeyler yaptık. Onun şeyde lücne oldu, gitti.
1: Doktor abi yani zayiat var idi, hasar
0: var idi. Ölüler var idi. Bazı sinirsel şeyler kalmıştı hastelerde.
1: Doğru.
0: Ölen var idi, zayiat var idi. Ondan sonra onda temin sahiydi tavuk.
1: Doğru.
0: Temin sahiydi. Duz akdıya nevahiler, akdiler hele temin sahiye şimdi olmamıştı. Kalktım, gittim duza. Orada da 2 yıl kaldım. Duz çok güzeldi, çok hoşydı. Duzlaullar çok hoştular, çok güzeldiler.
1: Hepsine selam,
0: hepsine selam, hepsine sevgi. İyi ailelerden tanıştık orada. Çok iyi halkıydılar. Orada hastahane ki 50 yatağıydı. Dört doktoruydu orada. Ben idim. Doktor Ghanim idi. Doktor Hena idi. Doktor Fadva Faraj idi. Diş doktoru Doktor Sa'dun var idi. Sonra Doktor Faruk Hamdi Salih geldi. O geldi. Hanımı da eczacıydı. Eysel. Var idi. Altımız amidimiz var idi. Altı muvazzaf sahimiz var idi. Bir muvazzaf sahi var idi. Medhar istilam almıştı. Bir müsaad saydeli var idi. Saydeli yani
1: istilam almıştı. Bu kaç senedeydi abi?
0: Bu 74'te.
1: Ve evlenme zamanıydı?
0: Evlenme 72'deydi.
1: Orada bir bahsetseniz nece yani?
0: Tavukta evlenme oldu. Allah kısmet etti. Abimin bir tekten evlendi. Hazır oldum, gittim. Bacısı aynen çalışır orada şey ederi, hizmet ederi. Beğendim onu. Eydi. Allah kısmet
1: birinci
0: etti.
1: Görüşte.
0: Birinci görüşte. Kısmet. Allah kısmet etti. Evlendik.
1: Ürün nerede? Neçe çocuğumuz var?
0: Oğlum Ahmet, kızım Sema. Sema büyüktü. Şimdi biyolojistti. Öğretmenlik yapır. Ahmet şey uzmanıdı. Cerrahatül fek vel vecih. Efendim, desin Mustafa da Türkiye'de mimardı.
1: Torunlarda da var doktor.
0: Torunlar var. Torunum indi Yahya gördü özün, görüştü özüyle.
1: Başhekim nasıllar?
0: Doktordu. O biri 9 torunum var elhamdülillah.
1: Başhekim nasıllar?
0: Hamdolsun.
1: İyi Türkmen sayısını sokuyoruz. Aynı bizim gibi. Keşke yani neden olmasın abi?
0: Tabii.
1: Bizde yani bir iki çocuk yapırlar. Tabii. Yani bu da şeydi. Siz yani Cenab-ı Hus Kerkük'te gördüğünüz vaktinde de bir seçim oldu.
0: Bale.
1: Oraya sonradan geldik. Duz'dan sonra hara gittiniz doktor?
0: Duz'dan sonra şeye geldim. Kerkük'e. Riyaset sahada maun reis sahali şu'un rifiye oldum. Burada çok güzel bir şey var. Yani Hazeydere'm işaret edeyim. Kerkük'ün eski hindamına. Eydi. Kerkük evvel buradan çıkarken teze yanında Beşir yukarısında tavuk, yukarısında duz, yukarısında Emirli,
1: Bayat köyleri,
0: yukarısında Süleyman Bey, arkasında Bayat köyleri, Dombalan derasıydı, osuydu, busuydu. Bu yanda da Ercan, Cebbara, Kifri.
1: Doğru.
0: Eydi. Bu Karatepe. Güzelim Kifri. Bu güzelim Kifri. Karatepe. Eydi. Bu yana gelince Karancir'den çıkardık, giderdik Çımçımal'a. Çımçımal Kerke tabiydi. Orada hastahanamız var idi. 25 yatağı var idi içinde. Bir merkez sıhhi reisi de var idi. Efendim sana deysen Sengavun ahiyası var idi. Ağcaların ahiyası var idi. Buranın da hepsinde merkez sıhhimiz var idi. Sağlık dispanserlerimiz var idi. Hepsinde de doktor var idi.
1: Yoğun bakımı da abime neştiğime göre yani Cenab-ı Hus şeyde siz Kerkük'te.
0: İşte Saharifiye'den 4 yıl kaldım, bezer oldum, geldim şeye.
1: Kerkük Hastahanası'nda.
0: Kerkük Hastahanası'nda ikama kudma yaptım, bitirdim. Ondan sonra benimle Doktor Metih İstifan.
1: Metih İstifan.
0: Çalışırdık. Allah kısmet etti bana. Kerkük'te yoğun bakımı yaptım. Neydi?
1: Enayel Murakkaze.
0: Enayel Murakkaze. Intensive Care Unit yani inayel murakkazel kalbiye Türkiye'de yoğun bakım değiller özne. Onu yaptım elhamdülillah. Çok güzel bir şekilde yaptım özün. Yani binasından tecihizine kadar öz iddianıydım. Ondan sonra iftitaha vezir geldi Salih Alvaş. Döndü arkasındaki müfettiş var dedi. Siz Yarmuk'tan güvenisiz. Kerkük'te Yarmuk'tan daha güzel birini.
1: Yani Bağdat'ın ünlü hastanesi Yarmuk'u kastediyor.
0: Yarmuk. Müfettişler, müfettiş amları böyle döndü. Siz Yarmuk'tan güvenisiz. Bak Kerkük'te daha güzel bir inaya kalbiye var. Bunu her zaman diyorum yani yüreğimi şey etti. Çok memnun oldu adam benden. Kolunu attı boynuma ilan idareye kadar yerdi memnun. Salih Alvaş. Bu şeydi.
1: Bir de iyi hatıralarımız var orada abi.
0: İşte bir sene iyi hatıralarını aldı. Ben inaya karbiyeye bizde bilirsen hasta tam bıçak kemiğe yaklaşmayınca gelmez.
1: Gelmez.
0: Ve evde baksan düştü terlerdi şey etti. Attılar hastahaneye özün. Geldik enfarktüstü. Bitipti. Yatırdana kadar öldü. İyiydi. Bunu şeyimiz var idi. Bu yoğun bakımda. Direkt karaba şeyleri.
1: Sakka karaba.
0: Sakka uğrardı gözlerine. Hemen dönerdi.
1: Onun için yani ismimiz kalba ve diğerler Doktor Orhan ölüleri diriltti.
0: İşte bu rahmetli Doktor Saat'a Allah affetsin özüm buradan. Onun bir kere bir şık arkadaşı var idi. Hacı Hilal. O aynen bunun şekilde hasta olmuştu. Getirdiler özün. Hemen apardım özün. Şey attık yatağa monitöre bağladık özün. Bitip adam. Vallahi hemen sakkanı vurduk döndü. Daha saati arkamda durmuştu. Dedi sen bunu diriltti bu Doktor Orhan. Vallahi sen adam dirildi sen dedi. Yani bu da güzel bir hatıraydı.
1: Abi yani yarım çağa yakın siz Cenab-ı Hus kalple, kalp hastasıyla. Yani işte bu çevrede, bu yuvarlakta şehittiniz.
0: 54 yıl dindi.
1: Çalın masaya. Maşallah. Allah uzun ömürler versin. 54 yıl. Yani bir insan kalbine muhafaza etmek için
0: Bari.
1: Büyük bir tecrübe sahibi olarak... Ne tavsiyemiz var yani? İnsan kalbine nece muhafaza ediyor?
0: Kalbine bizim bu ananevi yemeğimiz çok yanlıştı. İyiydi.
1: Yerbahtı kellerdi.
0: Yerbahtı kellerdi, kavurmalardı, şeylerdi. Sonra yibi yatmaklardı. Sonra sporsuzluktu. Hiç doğru. Spor yoktu. İyiydi. Hepsi baksan göbek bağlayıp da şey edipti. İyiydi. kolesterolumun cadı, yağımın cadı, tansiyonumun cadı. Hiç haberi de yoktu bir şeyden. Hiç geri bir kontrol yapmaz. İlla son bir nefes. Gün bir ciddi bir şey olur sıhhatinde ancak geri bir kontrol eder. Bu yani nasihatim benim burada. Ennehu, evvelen yemek içmeye dikkatli olsunlar. İki, sporlarına dikkatli olsunlar. Spor çok mühim de. Hatta spor yok ise bir yürüyüş yapsın.
1: Doğru.
0: Yerisin. Yüzme var yüzsün. İyiydi. Efendim sana desin, yemekte dikkatli olsunlar. Yürüyüşlerini yapsınlar. Periyodik fahislerini yapsınlar.
1: Devri olarak.
0: Devri.
1: Yani. En az yani 6 ayda bir.
0: 6 ayda bir. Bir ilde bir. Bir fahis yapsınlar. İyiydi. Müracaat etsinler doktorlarına, kontrol etsinler. Güzel bir şeydi bu.
1: Abi kaç kitabınız var? Şiir kitabı ve edebiyat kitabı yani.
0: Edebiyat ve şiir kitabı 15 kitabım var.
1: Maşallah. Yani şimdi bizim programımız bitecekti. Doktor Orhan sesinden öz şiirini eşitmedi.
0: Böyle.
1: Hangisi inkıvaydı? Bu Kerk Kalası'nın dastanı. Günlerin arkasında bu da şiirlerdi. O da Hurma Hanı.
0: Hurma Hanı.
1: Başak Tarlaları.
0: Bunları biz yani şimdi zahmet de okuyayım özlerini. Ben seni yani haz ederim aydınlatım Cenab-ı seyircilerdi. Başak Tarlaları serbest şiirdi.
1: Ha. Bu Yeşil Kitap.
0: Başak Yeşil. Serbest şiirleridir. Bu Kerk Kalesi'nin dastanı da Kerkük'ün kalesinin bütün şeylerini anlatır. Camilerini, mahallelerini, oradaki folklor şeylerini, mekteplerini, liselerini, öğretmenlerini, şahsiyetlerini bir kale dastanında var. Efendim, günlerin arkasından o da güzel şeylerdi. Yani güzel hatirelerdi. Günlerin arkasından gelen şeylerdi. Bir kitaba şey etmiş hem özün. O biri Hurma Hanı var. Hı. Hurma Hanı da tekriben bu kerkü gün lübbüdü.
1: Doğru. Köbeği sahil.
0: Köbeğiydi Hurma Hanı. Oradaki toplumun yaşantısı, aşk maceraları, iyiydi, alışveriş, sosyal ilişkiler, hepsini bu Hurma Hanı'nda oksa hepsi var.
1: Peki abi siz yani bunu muayyakhanadan gelirsiniz. Ne zaman böyle vaktiniz oldu yazarsınız, çizarsınız, okuyarsınız? Ne zaman vaktinizi şey edip siz, dilim dilim edip siz?
0: Burada bir şeye işaret etmek isterim. Behçet Gımgin'le Felah Yazaroğlu.
1: Allah affetsin ikisini.
0: Allah rahmet etsin ikisini de. Bunlar yani cündü mecül diyelim özlerine.
1: Doğru.
0: Gelirdiler her ay başı gelirdi. Abi bir şey yoktu. Bunlar çeşmazıydı. Diysen görevliydiler. İyiydi. Her ay başı gelirdiler. Ben de bunlar doğrusu hazırlardım. İyiydi. Gelirdiler Felah'a ayrı, Behçet'e Gemgin'e ayrı Allah affetsin. Vererdim, aparırdılar, yayınlarda çıkardırdılar medyalarda. İyiydi. Bu şekilde toplanırdı. Toplana kitap ederdim özler.
1: O zaman abi bir son cümleler son alalım. Çünkü biz yani Doktor Orhan Hasan Hüseyin'in hem tıp hayatını, hem edebiyat hayatını, hem şehir hayatını, hem yani günlük hayatını bir 30 dakikaya sığmak çok zordu. Ama işte inşallah gelecekte başka i̇nşallah programlarda da buluşuruz.
0: İnşallah.
1: Başka sohbetler de yaparız. Ama son cümlelerimize alakın. Hem milletimize hem sen sevenlere ne diyeceğiniz var?
0: Hepsine, kerklere, tümüne kucak dolusu sevgi, saygı, hepsine başarılar dilerim hepsine. Siz buraya geldiniz, o bir arkadaşlardan hepiniz yoruldunuz, zahmet ettiniz. Size çok teşekkür ederim.
1: Estağfurullah, ben teşekkür ederim.
0: Ayaklarınıza sağlık. İnşallah da bu buluşma milletimiz için faydalı olur.
1: İnşallah.
0: İnşallah.
1: Sağ olasınız. Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim.
1: Evet aziz ve kıymetli seyircilerimiz, böylece bugünkü programımız burada sona erdi. Başka bir şahsiyetle, başka bir isimle görüşmek arzusuyla hapuzu Cenab-ı Allah'a ısmarlarım. Şen ve esen kalın.

0: farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Yayınımız Türk Sanat Müziği ile devam ediyor.

0: FM Bağdat frekansınız 89.9.
1: Kuşların arasında özellikleriyle bir ayrıcalık kazanmıştır şahin kuşu. Şahin kuşunun kesin gözleri bulunmalıdır. Her tarafı görer ve özgürce hareket eder. Geniş kanatlarıyla, yoğun tüyleriyle gökyüzüne hakim olur. Sert pençesinde büyük bir güç yatar. Hiçbir zaman yenilmez, uzun yaşar, hür yaşar.

tek olarak hareket eder. Sürüler uzaktan gözetir. İstediği yere konar, istediği zaman kanatlanır ve gökyüzünü sahne eder.

kahinler hiçbir avcının toruna girmez. Oyuna gelmez. Dağların başında yuvasını kurar, bulutlarla sohbet eder. Kahinler kendilerini ve ailelerini korurlar, kimseye yem düşmezler. Şahinler.

Hayatının baharında ezilen halkının sesi olmak için mücadele kervanına katıldı. Ölümü göze alarak doğup büyüdüğü Kerkük'teki zulme seyirci kalmadı. Celil Sabuncu kolları sıvayarak elinden gelen her şeyi yaptı ve zalim Bağız rejimine kafa tuttu. Daha gençti ama hiç tereddüt etmedi. Abileriyle omuz omuza cesaretle yürüdü ve korkusuz harekete geçti. Zalim rejimin tuzağına düştü ve bir sene işkenceye maruz kaldı. Sonra mahkemeye çıkarıldı. O zalim mahkeme gözünü kırpmadan onu ömür boyu hapse mahkum etti. Zindanda geçen tam 20 yıl 17 gün ardından ancak gün ışığına kavuşabildi. Sohbetimizde hikayeyi dilinden duyacaksınız.

0: Sevgili izleyicilerimiz, yeni bir Şahin'le yine beraberiz. Şahin'imiz farklıdır bu defa. Hapse farklıdır gerçi ama 20 sene, 17 gün mahpuslarda ömrünü çürüten bir insanımız. Anonsu fazla uzatmadan hemen misafirimize geçmek isterim. Ve sizi misafirimizle baş başa bırakmak isterim. Bizim stüdyo konuğumuz bugün siyasi tutuklu Hacı Celil Sabuncu. Hacı hoş geldin.
1: Sağ olun, sağ olun, bana olsun.
0: Hacı, biz sizi tanıdık, milletimiz de sizi adınızı eşitiptir. Büyük bir mücadele veripsiz.
1: Tamam.
0: Ancak kısaca da olsa sizi öz dilinizden seyircilerimize tanıtmak isterim.
1: Buyurun. Adım Hacı Abdülcelil Fatih Osman. Çarşı doğumu 1958 mevalidi. 67 yaşındayım.
0: Allah uzun ömürler versin
1: sana. Sağ olasın, sağ olasın.
0: Hacı, sen Kerçük'ten neden oldun?
1: Bəli.
0: İlk ortağını, mektepleri Kerçük'te bitirdin.
1: Tamam.
0: Harada okudu iftidayanı?
1: Oğuz. Bəli. Oğuz Möşkabı şeyler. Erşü terbiye yanında.
0: Bəli.
1: Erşü terbiye yanında. Orada devam ettik. İftidayını bitirdim. Mutavuslarını bitirdim. Merkeziye de.
0: Bəli.
1: Mahkeme yanında.
0: Bəli. Aile olarak 6 kardeş, 6 bacı var.
1: 6 kardeş, 6 bacı.
0: 6 bacı. Sen? Bəli.
1: Tesasürün? Ben ortancaydım, orta.
0: Ortaydım.
1: Orta, bəli, orta.
0: Ortaydım. Orta, Allah uzun ömürler versin.
1: Sağ olun.
0: Daha sonra sen mektabı terk etti mutavustadan sonra.
1: Tamam.
0: İşladın?
1: Tamam, işladım babamdan. Bəli. Babamın şu anda işladım. Hatta adım geldi askerliğe. Askerliğe girdim bir az fatura, az günler.
0: Ha zaman asker oldu, nasıl tarihte?
1: 77'de girdim askerliğe.
0: Birinci ayın birinde?
1: Birinci ayın bir. 1-1-77 girdim askerliğe.
0: Bari. Tamam. Gitti asker oldu.
1: Ha, asker oldum.
0: Harada asker oldun?
1: Asker oldum. Şeyde, metfaiye. Ondan sonra geçtiler bana şu hesabata.
0: Bari, Kerkük'te.
1: Hesaba Kerkük'te, Kerkük içindeydim. Sabah giderdim, saat 2 gün olsa giderdim eva.
0: Bari. Hacı, 70'li illerde Türkmenler bazı sıkıntılara uğradılar.
1: Bari.
0: Tembel Abbas'ın idamıydı,
1: tamam.
0: Türkmen mekteplerini kapamağıydı.
1: Tamam.
0: Onda Kerkük'te bir grup genç ortaya çıktı.
1: Tamam.
0: Hatta adlarını da Kurtuluş Ordusu
1: tamam.
0: olarak adlandırdılar.
1: Tamam.
0: Yeşit Tehrir.
1: Tamam.
0: Siz de o zaman onlardan katıldınız.
1: Tamam.
0: Ne de katıldı, ne de başladı bu işe?
1: Vallahi de işte hükümet başladı Türkmen'e zulmetmeye.
0: Bari.
1: Zulmetmeye, millet başladı çalışmaya. Bahçiler geldiler, Bahçiler geldiler, 68'e geldiler, 79'da aldı, Saddam özürü aldı. Saddam vakti olanda çok düşman sıktılar. Aziyet verdiler bize, bizim muallimlerimizi nakletmeye başladılar. Yer almak olmaz, dağ almak olmaz düşmansın. Ve bu bize bir hak etti, bir milliyetçilik. Meşteplerin kapanmağı. O Ahmet Hasan Bıkır vakıydı.
0: Ha,
1: bundan sonra şeyler Saddam mahtını.
0: Bari.
1: Saddam bizi sıktı, çok sıktı.
0: Bari.
1: Oğlunun adını koymasın Türkmen adı.
0: Bari.
1: Yani gidersen o uşağı olup
0: bari.
1: Adını olmaz Türkmen adı kurasan.
0: Bari.
1: Muallimlerin akıl etmek, dam almak yoktu adıva, yer almak yoktu adıva. Bu sıkıntıları ettiler. Ve bizde ne oldu? Bizde bir...
0: Ruh uyandı.
1: Ruh oldu. Gelip özümüzü, milletimizi difa etmek.
0: Bari. Ne etti? Nasıl gruptan görüştün?
1: Ben gruptan, bak bizde Kurtuluş şeyini var içinde, biz askeri var idi, hat askeri var idi. Ben rahmetli Silah Abdullah,
0: bari.
1: Sabah
0: dünyası,
1: Silah Khaffaf, biz bu dördümüz bir halkaydık.
0: Silah Tenekatçı?
1: Silah Tenekatçı, Silah Abdullah. Silah Necim Khaffaf. Rahmetli Sabah Dünyası, biz bunlar bir hediyeydik.
0: Salih Kasap?
1: Salih Kasap da bizimleniydi.
0: Variydi.
1: Variydi. Çünkü biz askeriydik.
0: Bari.
1: Biz de askeriydik. Biz çok vakit, yani çok vakit birleşmezdik.
0: Bari.
1: Çünkü yine izazdan izazaya gelenler birbirimizi kapardık, bir olardı.
0: Bari. Bu grup harada görüşürdü? Görüşen davuz, izazaya geldiğimiz, harada görüşürdüğümüz, nece bir araya geldi?
1: Vallahi işte birbirimizden haberimiz var idi. Bilmiyorum mesela filan tarihte bu tarih bu filan izazı iner. O birisi mesela filan günde iner.
0: Bir evde görüşürdünüz.
1: Tamam bir evde ben de. bir ev, mesela kurardık bir ev, ya benim evim, ya rahmet tırsılak girin evi.
0: Ya sabah günü
1: yaşıyor. Ya sabah günü yaşıyor evinde. Evet. Çağda oturduk orada, konuşuyorduk sana çağda.
0: İlk başlayan Davuz bu gruptan, bu kurtuluş ordusuyla ne yaptınız? Hükümete ne de bir retfiil tepki gösterdiniz?
1: Bu kalktılar. Bak çok vakit o hadika nafra yanında geldiler, o da yıkıştırdılar.
0: Evet.
1: Tuşman geldiler.
0: Evet.
1: Şey, emin dairesi, emniyet dairesi bilirdi bu bahçede hem Tuşmanlı.
0: Evet.
1: Çünkü orada Arap gelmezdi, Kürt de gelmezdi. Kalktılar bir lafete yazdılar. Lafete ne yazdılar? El-Hüzbu narın limen, narın limen ya'teli ve nurun limen yehteli. Bir böyle şey yazdılar, koydular nafranın şeyine.
0: Bunu siz görersiniz diye. Her gelende Tuşman genci bunu görsün.
1: Yani bunu görsün. Yani hatta makayet olun bir şey lazım. Gecenin birisine saat biz gece kış cezasıydı, yağış yağındı. Ben özüm şahsiyen çıktım, geldim, lafiteni yırttım. Lafiteni yırttım, koydum, akıl, var adamlar yer yalan değilsen, yoksa etmedi o ayrı. Yırttım özünü, koydum, koynuma geldim yava. Küyücü geçip geldim, bakın bu da lafiteler. Ondan sonra daha para yakıştırmak oldu bizde.
0: Meşhurat yaptınız, meşhurat dağıtmak.
1: Tamam, meşhurat.
0: Dağıdırdınız.
1: O rahmetli Rüşdi, rahmetli Özeddin.
0: Rüşdi Reşat.
1: Sahici abla. Bunlar ölenler Allah affetsin kalanlarını, Allah saklasın ya Rabbi. Bunlar tabi'a gelseler, tabi'ayla tabi ettiler. Ayrı bir grup vardı, çağırları nakşörü sattılar. Bir erzem hatta var ya, yazı yazdık. Manavlama Tahrir Kalkuk. Mahafazanın duvarında yazdık. Cemaatimiz. Kitar gelir sabah müşleyip, sabah çıkır Bağdat'a. Kıtarda yazdılar.
0: Kıtanın fargonlarda yazdılar.
1: Kıtanın fargonlarda yazdılar.
0: Yedince herkes bunu görer.
1: Geçsin Bağdat'a.
0: Bağdat'ta da okuluyor.
1: Yani kendi bu haberi gönderdik Bağdat'a özleri için. Ben adama Tahrir Kalkuk.
0: Ceyş Tahrir Kalkuk.
1: Ceyş Tahrir Kalkuk.
0: Ceyş Kalkuk.
1: Kıtarda yazdık, geçti özleri için. O fasada fakir, kıtar mahtasında Nanza Muazzaf, Haras ve Hamsun Tutlu'na getirdiler. İçeride haberler de yok tamam.
0: Ben.
1: Bu işi yaptın, bizim
0: grup yaptı.
1: Grup yaptı. Cemaatimiz yaptı.
0: Kurtuluş ordusu. Kâhçı kurtuluş ordusu. Peki Hacı, o dönemde sen o adı da geçiri bu tabarruat, bağış Türkmen öğrencilerine para yığmakta filan, siz o da adı geçiri. Tamam. O para yığmağı nece yapardınız? Sen o doğru
1: vallahi neydi? Kardeş, bak. Ben sanırım adı veririm sana. İçtimananın birisinde bir arkadaş dedi, peki zıgarada, nasıl zıgara var dedik, 20 dedi, 19 liradı. Bir zıgara parası verin bana. Dedik bari, bir zıgaranın parası verin bana, ben bir zıgara parasıyla doktor çıkardım. Ben sana dedim, bak, sen bir zıgara, o bir zıgara, bir zıgara nasıl zıgara etti? 50 zıgara, 60 zıgara etti. 100 zıgara etti. Bunun parasını her ay gönderdim, bir talebe için Türkiye'de. Bu talebe mesela ağır bir kulyede okur, ağır bir derste okur, imkaniyeti de yoktu. Bu çekse sıkıntı, biri içiyor, bir vazgeçse gider İslam'a. Ama biz buna destek olsak, buna bir olsak, parada teşvik etse
0: yani oluyor. Hacı amaç Türkmen öğrencilerine yardım etmek, takafın içtimai.
1: Yardım, çünkü ne dedi adam, bu hakikat sahabe, Allah affetsin özünü. Diyelim biz istedik, bir 30-40 yıl sonra diyorsa Türkmen'de 100 doktor var.
0: Bari.
1: Türkmen'de 100 mühendis var.
0: Bari.
1: Yok diyarım valla Türkmen'de. Bir tek doktorumuz var. Kim mühendisimiz var? Yok. Biz gene bu... Tamam ben okuyabilmedim. Ben meşte bitirebilmedim. Ben ailesi okur yeter. Koy ben ona yardımım yetiştim.
0: Sen bir gün verirler sana para. Çarşı ucağında.
1: Tamam
0: o ne adı oğlan?
1: Bel. Bize aynen...
0: Kindi namazından.
1: Kindi namazı rahmetli Sıla Abdurlay'dan. Ölüp Allah affetsin. Allah ya Rabbi türbesi ışık olsun. Kündür namazına gittik. Cem Akırkuk'ta kıldık namazı çıktık. Çıkarttı bana 18 dinar verdi o vakit. 18 dinar çok iyi o vakit. 79 dinin diyelim. Dedi bunu apar yetirgiler. Şöyle Cumhuriyet'e bir adam, hani ben de ad vermem. bir adam var filan, geç bunu ver olsun, karışma.
0: O tükendi.
1: Tükendi. O gönderdi olsun Türkiye'ye. O yani ne diyor, hat tavsiyildi. Bes yeteri.
0: Hacı sadece Türkiye'de değil, hatta Bagdad'a da gönderirler Türkmen öğrenciler.
1: Biz verirdik daha, o veren adamı o adam bilir, Bagdad'a gönderir, İstanbul'a gönderir, talebeler için. O da özü bilir. Biz mühim verirdik, geri verirdik. Yani
0: millet arasında bir dayanışma adı.
1: Biz geri, tamam, biz geri verirdik. Geri verirdik.
0: Siz bu işlerden sonra menşurat yazdınız, menşurat dağıttınız, lafta yırttınız, devlete gerçekten kafa tuttunuz. Ha. Bir şey göründü. Artık devlet bilir bir kutle genç var. Kanşağında durup.
1: Tamam.
0: Yani bir diri millet.
1: Tamam.
0: Bir diri millet var. Ölü millet dahi.
1: Tamam.
0: Siz bu mesajı vermek istediniz. Hem de aynı zamanda millete de mesaj veriyorsunuz.
1: Tamam.
0: Sizin gençleriniz harekadadır.
1: Tamam.
0: Ölmeyip
1: tamam,
0: sizi savunuruz diye.
1: Tamam.
0: Ondan sonra devlet artık sizi

0: bir gözlerine milletin adamı var.
1: Ben.
0: Bildirir hükümetler bizde Türkiye milletinde adam var. Adam var iş eder.
1: Ben.
0: Adam var iş gösterir sana. Tutulduk, ben tutuldum en son nefer işlerde mi tutuldum? 1979, 13. ayın 8'i. Zannedersem geldiğim sinirliğin Arbi'ye geldi. Çokluk Arbi'ye günüydü. Arbi'ye günü 8,
1: 12,
0: 12, 1979. Nişe tutuldum Arbi'ye. Arbi'ye günü tutuldum. Apardan bana istihbarat askeriye.
1: Affedersen hacı. Sen askeriydi.
0: Ha?
1: Muaskerde tutuldu.
0: Ha, muaskerde parlardı.
1: Muaskerde tutuldu, hesabattan.
0: Ha,
1: ha. Her apardılar sana oradan?
0: Apardan bana istihbarat askeriye.
1: Bari.
0: Orada bir saat kaldım. Sonra işte bir tıkırıyetle bana hala Emin Çarşı'ya.
1: Bari.
0: Emin Çarşı'ya getirdim. Emin Çarşı'ya yattım üzgün. Orada bir az azab tazim ettiler bana. Hemiz Cuma kaldım. Orada bizimle kim vardı tevkifte? Rahmetli Muazzam. Erşed Efendi.
1: Erşed Salihi.
0: Erşed Salihi.
1: Sabah.
0: Sabah Aziz. Amerika'daydı. Bu üç tane memnendiler.
1: Çarşık emniyatında.
0: Çarşık emniyatında. Ben kimse güzel tanımır.
1: Teşkil
0: onlar icabı. Tanırlar. Onlar üçü tanımır birbirini. Bak. Onlar üçü birbirini tanırlar. Ben tanımam, tanımam özel ben tanımam. Biz aynen kalıyayı. Aynen mezmuayı. Aynen. Bana ben tahlil karkuluk. Bilmiyorum. Buraların mavi var özel.
1: Hacı burada bir şey açıklamak istedim sayın seyircilerimiz için de. Bu teşkil icabında üste olan aşağıdakileri tanır.
0: Tamam.
1: Ama aşağıdaki üstü tanımazlar. Tamam. Yani herkes tamam. Öz sorumlusuyla
0: özmesin. Bak ne kadar. Bak bizim işimiz özelliği. Biz heliye heliyeydik.
1: Bari.
0: Heliye bir tane mesuldü. Bir yanda bir heliye bir tane mesuldü. Bir bir heliye bir tane mesuldü.
1: Bari.
0: O mesuller birbirini tanırlar. Biz heliyle birbirini tanımaz.
1: Tanımazsınız.
0: O baştakiler rahmetli Rüşdi Mehmet Acar Kattal'dır. Bunlar baştaydılar. Bunlar bizim abimiz yediler. Bunların özü ne gelirdi hakem, o onu temsil eder.
1: Siz talimatı rahmetli Rüşdi Salihi'den bir de Mehmet Bizzat Kattal'dan alırmışsınız.
0: Tamam.
1: Allah affetsin tamam. Seni. Sen Kerkük'te müdiriyet emniyet yapardılar seni. Üç gün kaldı
0: üç
1: burada.
0: Üç gün kaldık.
1: İşkence, tazib yaptılar.
0: Tamam,
1: sonra seni hara gönderdiler?
0: Şembe günü, sabah, erte kalktık. Musallahaya koydular bizi. Ben rahmetli Muazzamım, Erşed Efendini, Sabah Aziz'i dördüm koydular seyreye, koydular gitti. Hala Bağdat'a mukhabarata gitti. Eski müdahale mukhabarat, Bettavi'nde, Yahudi evlerinde. Orada gittik. Orada da girende bir içerisinde, hemen adı kalmaz. Sen rakam olsan.
1: Rakam.
0: Rakam olsan. Benim rakamım 136.
1: 136. Daha kalmadı Cemil
0: kalmadı,
1: Fatih.
0: Artık kalmadı. Adı yoktu.
1: 136.
0: 136.
1: Bak.
0: Adı yaşadı Şakya'da.
1: Bak.
0: Tozcu getirdiler bize hara zinzanelere.
1: Bari.
0: Getirdiler sen birisine kaldı. Tufa had lokma tufa ve yere gir içeriye.
1: Tanısav.
0: Tanısav olma parçanın ayrı yere.
1: Ayrı.
0: Hatta çok olmasın çalışmakta. Bak.
1: O zinzana büyük idi, küçük idi, neçe metre?
0: Küçük idi, küçük. 2 metre, 2 metre 4 tanaydık.
1: 4 tanaydı uzun.
0: 4 tanaydık, takriben 2 metre mürabbaydı, 2 buçuk metre mürabbaydı.
1: Rakamı neçeydi odanın?
0: 21.
1: 21.
0: Benim de rakamım 136.
1: 136.
0: Memnun oldukları kimiydi? Bir tane var Mısri, bir tane var İrani, bir tane Iraki, bir tane. 4 tanaydık.
1: O küçük odada tuvalet, hamam ihtiyaç mı?
0: Yok, tuvalet, hamam yok, yoktu. Tuvalete bir de bir kere çıkardılar bizi tuvalete. Bir tek kere o da kabeldan vurmaktan çıkardılar bizi de nerede kabeldan. Bitti.
1: Pencere mencere var?
0: Pencere yok ne pencereler. Kapkaranuk. Duvarda kara boyanı, pis. Bir tek kamış grup koyuptular. Ben olsun altı odaydık, altı zinzana. Bir tek kamış koyuptular orta yere. Mıcık ışık yarı bizim için. Sabahı bilmemek, gecanı bilmemek, gündüz bilmemek. Dünya gezer yoksa gündüzdür.
1: Bilmez.
0: Yok bilmez.
1: Bir ses de yoktu.
0: Ses de yoktu. Biz geceden fizik olurdu. Yani fizik olsa biraz gezerdi. Çünkü bunların tazifleri başarı gezer. Özellikle bu zabıtlar arak içerdiler. Genelde düşerler bu tokiflerin canına tazif etmez. Sen bir hakkında tazif var.
1: Hacı sen bu küçük odada 2 metre 2 metre bu 4 neferden beraber. Oradan tazif var idi. Var da sen işkence.
0: Tamam. Oradan başladı daha tazif. Elimi yandırmak, belimi yandırmak. Baba bir anım hamsi kaviyadı.
1: Asarlar kalıp.
0: Benim kaviyadı. Benim hamsi kaviyadı.

0: من 50 yandırdılar, açtılar bizi, teyip kebi vurdular. Yani biz de hepimiz şakiydi orada, çok da şakiydi orada.
1: Elektrik, karaba vurmak falan?
0: Karaba vardı, açmak vardı. Hatta bir şey diyeyim sana, rahmetli Özeddin'in, Özeddin Celil'in, o adamı şehitti, Allah affetsin özünü. Çok lehettiler özünü, yerler Tabi'a hanım. Tabi'a da, kim sadece ablam, emme sözüydü üzerine. Bu da İstamir onun adını diyorsun. Bu adamı çok vurdular. Başına sporta sarttılar, çıkata vurdular özünü. Çıkata vurdular özünü, başını yandırdılar adamın. Çünkü niçin? Badan'dan sonra dediler, bu Tabi'a han da kaldı. Dedi attın özünü dizleye. Dedi dizleye attın özünü. Hükümet gitti, şurttan nehriye getirdi. Şurttan nehriye kavvalsa girdi, dizleri aktardı neye?
1: Aktardılar.
0: Tabi'a aktardılar. Üç gün, dört gün Tabi'a da tapmazdı. Geldiler bu fakir özelliğin zamanı. Dediler, bırak, sen ne dediler, bizi aldatsan bizi. Tabi'a aktardık, şeyde, şatbahirde yoktu. Sadece de şey, Tabi'a, ben sadece abla yanlardı, sadece abla abzat bağırıp.
1: Bir böyle yani biz Sacda Bahri burada misafir ettik. Aynı yerde oturduk. Evet. Olayı tamamını anlattı bize. Tabi'a yanında.
0: Daha bu adam üstünü itirsin özünü, mevzuyu itirsin. Evet. O arvadın arın getirilmez.
1: Dedi Dicle'ye attım.
0: Ha dedi Dicle'ye attım özünü. Getir aktardan cet yapmazlar. Bunu çok adam çok vurdular. Evet.
1: Allah rahmet eylesin. O odada kaldı. Nece bir olay? Bit, carap, uyuz.
0: Her şey var.
1: Nece dayandı?
0: Her şey var içinde. Aslında benim de canım yaralıydı. Ve canım korktu benim. Neden? İlaç yok, su yok yakamağa. Orada pişlik idi. Canım hamsini tehab etti.
1: Hafız Hacı nece yatardı o zaman?
0: Yatmak iki tane yatardı, iki tane oturardı. İki tane yatardı, iki tane oturardı. O da kalkardı, iki tane yatardı. Sıra etmişti o zaman.
1: Yani özü adi yatmaktı işte.
0: Adi yatmak, o zaman korkudan hayatmak bilmez senden. Korkudan yüksel bilmez, bilemediler seni. Aparı ne de lazım şeye kıymam. Makinesine koyarlar şu anı, bilir misin?
1: Bilmez.
0: Ne galiba şu?
1: Burada, bu odada, bu küçük odada nanca kaldı bence?
0: Vallahi müteakkit bir zaman, ben 4 ay kaldım orada.
1: 4 ay burada kaldım?
0: Haa, 4 ay. 4 ayda biraz suyu kaldı orada.
1: Rakam 21'de.
0: Rakam 21'de. Ha, ondan sonra bu tahkik meselesiydi, mevzuuydu. Tahkik mevzuu bitti, sonra pardon bizi ara Abu Ghraib'da, Abu Ghraib'e pardon bizi, Abu Ghraib'da bir kağa vardı, kağıta. Mağazan diyarlar özüne. O mağazan mukabalata ait idi. Sütüne ait değildi. Kapısı da enseden idi, öklen değildi. Orada koydular bizi.
1: Siz sonra Abu Ghraib'e giden daha uzun oranı gördünüz.
0: Yani ha, oranı gördük ha.
1: Bak sen, onda sen bilmiyordun bu
0: Abu Ghraib'i. Yok, bilmedim bunu herhalde. Aslında yerini tanımadım.
1: Tanım.
0: Sonradan her şey tanıdı. Bildik nerede, ne der gibi bildik. Sonradan bildik. Ama onda giden de bilmedim.
1: Aparda sen...
0: Onda da 40 hücre var, 40 zinzana var. Her zinzanda ben... Bir tane, iki taneydi, böyle şeydi. Bizi hapımızı tavsiye ettiler. Hapımızı tavsiye ettiler zinzanelere. Her zinzaneyi bir tane koydular.
1: Bari. Sen zinzanede yanaşlarda için görmezsin.
0: Yok yok, ben kaşlarımda için görürüm.
1: Kaşlarım iki kattı.
0: İki kattı.
1: Kişini de görürsün.
0: Kişini de görürüm.
1: Kim vardı kaşlarda?
0: Sözbak kaza, subhanallah. Rahmetli Rüşdi aşağıdaydı. Erşad da yukarıdaydı.
1: Yani Rüşdi Reşat Salihi aşağıdaydı.
0: Aşağıdaydı.
1: Erşad Salihi
0: yukarıdaydı.
1: Yani iki kardeş aynı birbirinin üstünde.
0: Hatta tuvalete gitmek olsa he görmezler. Ben de. Kaşarma kaşarma da oraya hattı sadaştılar.
1: Kardeş üst üste koyuplar. Hiç birbirini görmezler.
0: Görmezler evet. Şimdi bazı var bazı şey var. Tuvalete gitmekte mesela aşağı cemaati gidendiler. Dönende görürsen.
1: Bali.
0: Gelende görürsen, o kendisinde onu görürsün.
1: Bunda, bunda
0: hiç,
1: hiç
0: görmez birbirlerini.
1: İyiydi, sen kişini de görürdün.
0: Ben kişi de görürdüm.
1: Dedi özne kardeşi burada diyor.
0: Dedim özne, orta yerlerde de mevzu vardı. Şarkı, ben tercüme ederim özleri için.
1: Sessiz.
0: Sessiz.
1: Ses çıkmaz onu.
0: Rahmetli Rüşdi, Allah affetsin özünü. Bak, bir hakikati var, her şeyde seni getirsin. Çünkü o adam bilir, ilham olur. Bunlar zaramdılar, ilham ederler. Ve daha diğerdi bana mesela, vallahi biz de bu mevzuda yerinde çıkartıyoruz, diğerdim mesela çağırdım. Ve sorardım ben bir yerde geç, şeyde üstüne böyle filan filan tamam. Lal dili, lal dili.
1: Lal dili.
0: Lal dili. Böyle kalkardım ben sahasalarda çalışmakta gece. Çünkü gece haras yatar. Edirsen biraz az ses çıkartırsan, bir az. Böyle çalışırsan. Ama gündüz yok, lal dili tamam, lal dili. Ha. Şey, bazı şeyler diğerdim bana, diğerdim her şeyden.
1: Sen dedi özne kardeşi üstü dedi. Ona da dedi kardeşi var.
0: Ya kardeşi yukarıdadır tamam.
1: Sen dedi.
0: Mahzanda.
1: Mahzanda.
0: Mahzanda.
1: Kaldı ona çay mahzanda.
0: Mahzanda kaldım orada mahkemeye kadar. İla bir... Bir yediye kadar kaldı orada.
1: Yok siz mahkemeye 61-6'da
0: gönderdiniz. 1-7 hüküm çıktı.
1: 1-7'de de hüküm çıktı 79.
0: 9-7'de de şehitlerimizi ilham ettiler.
1: Bari. Bari. Sen o zaman ha kaldı o mahzanda ne yirdiniz ne içirdiniz orada?
0: Vallahi kardeş o mahsasi çok mahsasiydi. Onu çalışmakla. Yemekleri çok rahatıydı. Zulka şeydi. Yani yemeklerinde bir şey yokuydu. Ağzımızdan öldük orada. Rahmetli Necmeddin Kassab oldu, çok vurdular, küçük müşkül oldu, o da çok vurdular yani. Necmeddin Yeser'de ölüme, ağzı burnundan gözünden kan attı.
1: Ne için? Apı
0: vurdular özünü, çok vurdular özünü. İlahi Pardır'ın hastalığında yattı fakirden. Necmeddin'e çok vurdular orada, bu cemaatimiz yoksa bunu bilir.
1: Doğru.
0: Orada daha çok azap çekti yani, orada çok incidik, çok incidik. Bir de orada bir sene var, bir şey daha var. Bu bir malahazan var. Akhir gün ki çıktık, geldik mahkemeye. Hepimizin katları bizi odalarımızdan, kurbalardan, zindanelerden çıktık. Tuttular bize bir katar üzümüz duvara.
1: Bari.
0: Üzümüz duvara. Bari. Failler yanlarındaydı. Biz hele mahkemeye girmemişiz. Bak. Her şey var. Bunu bana dikkat edelim. Biz hele mahkemeye girmemişiz.
1: Bari.
0: Biri hüküm çıkmasa, المتهم لا يدور
1: بري حتى تثبت إدانته.
0: إدانته. بس هنا محكمة يجير ما مشي. محكمة ده أنا سلاش ما مشي. غادي فعلنا في جزمزة. بق. جزمزة على دوار ضاده. جزمزة دوار ضاده. وده برد أنا واريد. بس ديار غزنا صرصر. وده أحمد إذا.
1: أحمد صرصر.
0: أحمد. غزنا ده أحمد إذا. بس ديار غزنا صرصر. يعني صرصر بنزاني. وقال لي بيده اللي إعدام راح بوينا تشالام. يدي دنامزين بوينا تشالام.
1: سيزودا تشالام. مو أبد ينلر.
0: بيو ما أبد يو. بس إذا نرى تشالام.
1: تشالدي.
0: بس إذا نرى بوينا تشالام. أي إذا ما أونس ورلام. أونس ورلام. بس هذا محكمة يجير ما مشه.
1: بنا بيل دعي دم.
0: وجوز المزج دفاع إث ما مشه. بس من بريام يعني إذا بو حكم محكمة أنا أول تخب بيتب. توقيع أورنوف قال بس جدر قدر يعني سوريدي يعني محكمة من عند التمثيلية تاكل الجنسة بس شيء وخرج
1: هذا جب حراس سرسر بيلك
0: سرسر بيلك سرسر دي هذا حتى قال لي أنا بريز جدا ها ولك ما ندري هذا ولك 20 سنة أنت عندما أنا أخذ سوق شاغل بيخمي بيخيله بغم يعني آه بقى بس بالآز بالشيء
1: سن 20 yaşında tutuklar 20 yaşında
0: ها 20 yaşında بنا دي ولك سن 50'ndan شيء تختو خرق تختو 20 سنة من إنان ما هذا بلدنا يعني بنا بولي بمان قول خدره بس بالفعل محكمة يجلت محكمة حكم حكمة كلمة محكمة
1: indi ورا geldik yavaş yavaş siz 61 6 Haziran 1979'da mahkemeye verildiniz. Girdi o mahkemeye.
0: Tamam.
1: Müslüm Cuburi.
0: Tamam.
1: Mücrim. Bir kazı. Onun önüne girdiniz.
0: Tamam.
1: Sana ne dedi? Tuhmağı ne tevcih etti sana?
0: Bir şey tuhmağı yoktur ki. Önce mıntıklı yok. Müttehem ve beri. Abın dedi bana. Dedim beri. Abın da, bes onu zaydı. Elli var. O dedi. Dedi, önce ütkün mahamin. Ütkün mahamiz korkumundan söyleşe bilmiyoruz. Yani mahkemeden, yani biz mahkemeden gelen mafruz söyleşek. Biz böyle şak yemişik. Böyle korkuluklar bizi. Mahkemeden korkuluk difa ediyoruz özümüzü. Daha bir şey söyleşek korkuluk. Çünkü için evvelden çaktık. Vurduların çok incirtiler bizi.
1: Birinci günden. Daha
0: birinci günden gözümüz kırılır. Korkuluk bir şey söyleşek çok yakın. Mahkem dedi, ütkün mahami. Rahmetli Rüji söyleşti. Dedi, sana çöşür, günah görmemişiz. Neden mahami? Dedi, mahkeme vakalıkum, vakalıkum mahami. Evet. Üstad, kharap-ı kulfan gelsin. Birden gidiyor içeriye, bize kefilen, iş vallahi adalattı burada, mahami var. Mahami, beni mahami bir difa eder. المحكمة أظن الشغلة ما نبريت لذا يعني أخذ المحكمة إنزال أقصى عقوبة بحقهم ليكونوا عبرة للآخرين. لا بقى محامي نبرة شلا يبقى مدعي العمل ده. بس أنا بس أولنا بالأيامج وبالورد السوسر بوينا الناس خلت بقلنا إعلام رحمة عزدين باللبنة باللبنة عزدين أي شلاشته لأن عزدين ده شتي لأن كويت أبن ذا يعني الكويت نفوس مالها مليون هم الدولة احنا مليون يعني مش الدولة
1: ادم بيلير عيدام ولا جاهز
0: هو بيلير
1: اعتقد ده قرق قام
0: هذا قرق قام ما قوي ما شاء الله شوفوا لكم ذاك هنا نيازو سوي لكم يعني الكويت نفوس مالها مليون
1: بس كم مليون
0: حكمات الدولات ترى علام دولات حدود بس كم مليون وبدأ سنة عائلة بدأ سنة دولة وراغم
1: başka hakim sana ne dedi suçları udan? Suç ne suçlurdu sana?
0: Dedi bana sen Türkiye'den şey var, ilgi var. Türkiye'ye gelip sen Türkiye'den silah isteyip sen Türkiye'den şey var. Dedim dedim bana dedim hani Cevat Sefer, Cevat Sefer yokumdur. Ben huzuru tanımam. Ben bu yaşta hana gitmişim.
1: Asker sandın.
0: Askerim ha dedim ben. Ne cevazım var. Ne bilmem hücudu aradı, ne yuvalı tanıram. Çünkü biz hünkar, çünkü mevka aradı, Irak'ta, orta yerde. Biz Türkiye'de hücud ne yazdırayım? Sen ben kalan duvara sanırım ben Türkiye'ye.
1: Kaçak geçip sen.
0: Ha, ya bilmem, tanıma Irak'ta, kalkık.
1: Zaten pasaportu da yok.
0: Yok, pasaportum da yoktu. Ve yuvalı tanımam. Ben askerim, gayb olmam. Ne bilmem gayb olmam. Bu bana dediysen getir Türkiye'den silah isteyip sen. قاتلنا سلاح برضه توجهنا سن جنزرة مقاومة قومية لازم جتنا شو هذا منو تثبيت التوجهات من منو أساسيو
1: هيش بدليل ود التوجهات
0: دليل لاريو أساس لاريو
1: أساس لارين دا استادق لارين ديال لار استادق لارين
0: استادق لارين بوين ما سوى خلاص لار بوصلنا ممنوع صار
1: حج بو أتوزبير حزيرة 79
0: بالا
1: أوردن شخارتلر سيزي حكم هلا وير المادة
0: يو وير المادة تأجيل والله 100 يوم. يعني
1: 1 تموز.
0: 1 تموز.
1: بعد. شختوس هرقة توزان.
0: أينن دندق مخزنا.
1: مخزنا دندق.
0: مخزنا دندق. مغرب مغربا كدر قالوا وردا. شو قالوا وردا. دندق بيركز قالوا. يارن سو أينن بيردا فادرزه. ديري نتق بالحكم. الحكم وقرا ده يوم مداوى رقم هذا.
1: عفوا حاج جروب حبس سعودان.
0: حمسة ما من عند الجروب. جماعات ما
1: أبد لا أونيل يدي.
0: يدي الجماعات أونيل جماعات جرمي الجماعات عدم جماعات. حبس برا برا حبس برا برا جدر. يترك محكمة يجي أول شيء عدم دار شغلة الله. بس وصل مش هذا قاعدة شغلة. ودار جريتلار جريتلار هذا حكم يجلار وبر قابدين سخطلار.
1: عدم عدم.
0: عدم والنار عير قابدين سخطلار عير سير يقول دولا. بس أنا صرت girdik. O da çıkandan sonra biz girdik. Biz girdik, biz baktık, bozuktu, bozuk yani. Hakimlerin işi bozuktu. Oradan bildik, rahmetli Özeddin Kondrat var hakimin başına.
1: Bu Kondrat olayı, affedersen ayakkabı olayı orada oldu.
0: Orada oldu. Ondan sonra karar çıkardı dedi, nasıl müttehem geldi mahkeme savraya, ayak yanın girer içeriye.
1: Bir dakika hacı bunun üzerine biraz benim için fazla dur milletimizde bilgisi olsun. Böyle, bu böyle. Olay neydi bu ayakkabı hacim hakkında?
0: Akırma dinlemeni. Ne dedi hacim özüne? Dedi özel değil. Salaş salaş. Sarım ha boynum giydim.
1: Sen idam sen.
0: Sen boynum giydim. O da ruh şirindi, azizdi. Bunlar da bizim düşmanımızdılar. O dedi ben giydirem giydirem. Soyla ayakkabısı çaldı. Aradaki Saddam'ın üstüne de gidiyor. Saddam'ın üstüne de gidiyor. Bence. Onda işi çok harap oldu. Reis mahkemene dedi. Dedi daha müttehem girer içeriye. Ayak yağlan. Ayak kapsın soyarı yazsa girer mahkemeye geldi.
1: Ben artık sizi ayak yağlan.
0: Ayak yağlan girer içeriye. Hüküm okudular. Bizde takriben 8 tanemiz 7 yıl hüküm yedi. 3 tanemiz 10 yıl hüküm yedi. 4 tane daha 20 yıl hüküm yedi. Mindik daha bizi atlandık, gittik araparlarımızı kalktı idamın kapısına, idam kağıtının kapısına. Biz 4 yılları endirdiler. Onlar yok, 7 yıldan onu endirmezler. Biz endik. İdamlarla beraber kaşarımızdaydılar.
2: Hiçbir zaman yenilmedi. İnandığı yola devam etti, hiç vazgeçmedi. Karşılaştığı her zorluğa, her bedele boyun eğmeden katlandı, hiç pes etmedi. O günleri anlatmak bile zor olsa da, aradan 45 sene geçmiş olmasına rağmen her şey dün yaşanmış gibi taze duruyordur hafızasında. Henüz 20 yaşındaydı, zalimlerin pençesine düştü Celil Sabuncu. Tam 40 yaşına bastığında ancak özgürlüğe kavuşabildi. Hayatının en verimli çağlarını zindanlarda geçirmiş olsa da ruhunu asla asir düşürmedi. Celil Sabuncu'nun hikayesi zorbalığa karşı duran ve ne olursa olsun inancını kaybetmeyen bir direnişin simgesi oldu. Haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.
3: Şahinler yurdundan göçer mi sandın?

Sevgili dinleyenler, sizlere Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan Tarihten Yapraklar programını sunmak istiyorum. Bu programı hazırlayan ve sunan ben Ehsan Özer.

Selçuklular dönemi. Büyük Selçuklular 1055-1157. Tuğrul Bey'in Bağdat'a girişiyle Irak fiilen Selçuklu hakimiyetine geçti. Besasiri Mısır durumundan haberdar ederek Bağdat'tan kuzeye doğru kaçtı. Halkın coşkun sevgi gösterileri arasında karşılanan Selçuklu Sultanının Bağdat'a girişinin ertesi günü Şiiler ayaklandı ise de Selçuklu komutanları tarafından bastırıldılar ve Şii mahalleleri Selçuklu askerlerince istila edildi. Şii askerlerden kaçmaya muvaffak olanlar Besasiri'ye iltihak ettiler. Son Büveyhi hükümdarı Melik Rahim ise Tuğrul Bey'in emriyle tutuklanarak Re'ye gönderildi ve 1058 yılında ölümüne kadar Tebarek Kalesi'nde esir yaşadı. Böylece Büvey oğulları tarihe karışmış oldu. Bağdat'ta güvenliği sağladıktan sonra hükümet sarayına yerleşen Tuğrul Bey devlet işleri ile meşgul olmaya başladı. Bağdat'tan kaçan ve esir düşen askerlerinin mallarına, evlerine ve tımarlarına el koyuldu. Oğuz boylarına mensup olan kendi askerlerini onların evlerine yerleştirdi. Hazineyi de kontrolüne alarak halifenin tahsisatına 50 bin dinar ile 500 kor buğda ilave etti. Bu şekilde Bağdat ve Oğuzların yayıldığı Irak'ı Selçuklu ülkesine katan Tuğrul Bey, halifeye dini otoritesi dışında bir hak tanımamış. Hilafeti de himayesi altına alınarak Sünni İslam dünyasının savunuculuğunu üzerine almış oldu. Daha sonra halife Kaim, Çağrı Bey'in kızı Hatice Arslan Hatun ile evlendirildi ve böylece hilafet ile Selçuklu hanedanı sırasında sağlanan yakınlaşma ile akrabalık kurulmuş oldu. Sultan bu arada imar işleri ile de meşgul oldu. Dicle kenarlarında kendisi için bir saray inşasına başladı. Topladığı birçok sanatçı ve işçilere eski mahalleleri yıkıp saray, çarşı, cami, ev ve hamamlar yaptırıldı. Yaptırdığı sarayın inşaatı bitince Tuğrul Bey hilafet tarafından hediye edilen değerli taşlarla süslü altın tahtına oturdu. Selçuklu ordusunun Bağdat'a hakim olması ile kuzeye doğru kaçan Arslan Besasiri, Rahbe'de Mısır Fatimilerinin yardımı ile ordu topladı. Tuğrul Bey Besasiri üzerine Kutalmış'ı sefere memur etti. Ancak Sincar civarında da yapılan savaşta Ocak 1057 Kutalmış bozguna uğradı ve çok kayıplar verdi. Musul emiri Kureyş bini Bedran da Besasiri tarafına geçmişti. Bunun üzerine Tuğrul Bey bizzat Besasiri üzerine yürümeye karar verdi ve 13 ay kadar kaldığı Bağdat'tan 20 Ocak 1057 tarihinde hareket etti. Tuğrul Bey Yakuti ile İbrahim Yinal'ın askerlerinin Suriye'ye kaçtı ve Kuzey Irak Şiilerden temizlendi. Sincar ve Cizre alındı. Mervani emiri 100 bin dinar ile çeşitli hediyeler göndererek Selçuklu Sultanından af diledi ve bir kere daha itaatını bildirdi. Sincar emiri ile
Halkının bir kısmı yaptıkları vahşetlerden dolayı kılıçtan geçirildi. Sincar ve Musul'u İbrahim Yinal'a tebdi eden Tuğrul Bey, Bağdat'a döndü ve büyük bir törenle karşılandı. Sevgili dinleyenler, sizlere Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan Tarihten Yapraklar programını sunduk. Gelecek hafta bir daha buluşmak üzere. Esen kalın.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Vahdus xeyirli olsun. Bir gün bir demet hatıra programının bugünkü halkasını Kerkük'e bağlı Türkmen Kümmetler köyünden. Bu köyün hem bir şahsiyatı, hem tanınmış bir ismi, hem de Türkmen mücadele sahasında emek gösteren, işkence gören, uzun yıllar hapishanada ceza çeken Kümbetli Azam Mustafa Resul Kümbetli abimize layık. Azam abi programımıza ve yayınımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz Kümbetler.
0: Hakikaten yani Kümbetler Köyü ahalisi gibi, doğası gibi güzel insanlar, nadide şahsiyetler, Ali Cenab-ı Usta'ki.
1: Siz daha güzelsiniz.
0: Allah razı olsun, teşekkür ederim. Azam abi 4. Murat zamanında Kümbetler yerleşim haline geldi. Böyle rivayetler, böyle diye.
1: Böyle rivayetler, böyle diye.
0: Siz daha iyi bilirsiniz. Yani Kümbetleri kısa bir şekilde tanıtsak.
1: Kümbetler Köyü defenden hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kümbetler Köyü Kerkük'e bağlı olan 10 köyden biriydi. 10 köy Kerkük'ün etrafında var. Düşman köyleri. Soğuz Türkman köyde tabi var, içinde Kürt köyde. Zannedersem Arap köyü yoktu bu 10 köyde. Bunlara diğer bir şey, Kural-i Aşra. Bunlar hemen Kerkük'e en yakın köyleriymişler. Kümbetler köyü o 10 köyden birisiydi yani. Kümbetler de Bula vardı, Kızıl Yardı, Tavza vardı, Türkçelandı, Yayçıdı. Yani Tezzadi, belki de Beşir'di,
0: Yahya
1: Vadi, Leyla'ndı o taraftan böyle yani.
0: Sartepe.
1: Sartepe diye bunlar. Tabi memlekete, Kerkük'e yakın olduğu bir köyde yani mesafesi 12-13 kilometreydi.
0: Kerkük'ün batısında yani garbinde.
1: Kerkük'ün batısında 12-13 kilometre uzaklığındaydı. Tabi ben onu aydım, ahali davardan giderdi Kerkük'e. Otomobil yoktu o zaman, 60'larda böyle.
0: Siz 1954 senesi doğumlusunuz.
1: 1954 doğmuyum ben. Davarla giderdi, Peskin'le giderdiler. Yani otomobil az idi. Bu köyde zannedersem 60'larda Şiyen 3 otomobil vardı. Bu köy ahalisi yani eskiden birbirine çok bağlıydı.
0: Neçə aşiret var yani böyle?
1: Burada özü 4 aşiret var. Bir müteferrika da var yani. 4 aşiret özü. Amirli aşiret en çoktu, köyün yarısından çoktu takrib. Seferli aşiret var, Bilbilli aşiret var. Bir de bak Bayat, Zülüsgül'ün adılar, Pir Ahmet aşiret de var.
0: Akrabalık falan var arada?
1: Akrabalık var, samimiyet var yani. İndiye kimin bir müşküle, bir büyük müşküle diye çıkmıyor bu aşiretler arasında.
0: Hamdolsun.
1: Yani hepsi birbirini sever, hepsi birbirinden yardımlaşır.
0: Azam abi yani burada Irak Türklerinin Kerkük civarında olan köylerden yani en tanınmış Kümbetler köyü ahalisidir. Siz Kümbetler'i nece gördünüz? Yani bir mesela bir toy olsaydı, şenlik olsaydı, içtimai hayat neceydi?
1: Biz Kümbetler'i gördük. Eski zaman toyları, münasebetleri çok hoş idi. Bu köyün özelliği de her dağda, hepsi şey müntazamlı. İndi hatta indiye kimi.
0: Gördüm ben sokakları bile boyanı yani güzel, hapsi tertemiz.
1: Hepsi şey müntazamlı. Biz eski zamanda yardıma geldi, 70'lerin evvelinde, 60'ın sonunda. Burada münasebet meyter-i zırnaydan olurdu. Hatta daha bile bazı sünnetler böyle olurdu.
0: Doğru.
1: Yani, günler mi ne derdiler? Bu diye çokluk yaz günü olur Meyter Zırna. Meyter Halay Tepri Cender orada bir kenarında, Halay'ın kenarında bir çadır bırakırlar. İhtiyarlar orada, yaşlılar.
0: Doğru.
1: Yaşlılar oturur orada, gençler arasında bir hilafet çıkmasın.
0: Güzel.
1: Yani iki genç birbirinden az kalabalıksa da oradan bir ihtiyar haylasaydı biterdi. Yani bu köyün özelliği budur. İndiye çimen beladır. küçük beyliğe saygı gösterdi.
0: Peki Azam abi, 1979 12. ayın 28'i bu tarih ne hatıralarınız var bu tarihte?
1: Bu tarih tabii özü yani azı bir tarihte ama bir ayrı taraftan baksak fakir tarihidir. Fakir eder onu da.
0: Doğru.
1: Çünkü neden biz 71-72 senesinde düşman harekatına başladım. Yani o zaman 18-19 yaşındaydım belki de. Burada muallimlerimiz vardı o zaman. Allah rahmet etsin, Suat Said Akvoylu başta burada müdürüydü. Kadir Muhammed Salih, indi Kalıbela Kadir Efendi.
0: Allah uzun ömürler versin.
1: Namık Efendi vardı, bu Doktor Tunzay'ın babası Namık Faik Berikler. Aziz Efendi vardı. Aziz, Kara Aziz diyardır özüne. Celil Kassab, Celil Hamza Kassab. Allah rahmet eylesin.
0: Nezmeddin Kassab'ın
1: emmisi. Tamam. Bunlar bize öğrettiler milleti sevmek, millete sahip çıkmak.
0: Bir Türkçülük ruhu ektiler sizden.
1: Bir ruhaniye bizi bir şekilde yarattı, yani beslediler, yetiştirdiler, yani ektiler bizden milletçilik. Tabii 71-72 senesinde, ben 65-66'da bitirdim.
0: İptidai.
1: İlk okulda. 71-72 senesinde burada beni davet ettiler. Bir yığınak vardı, bir tanzim gibi bir şey vardı.
0: Toplantı, içtima.
1: Şimdi onlardan ben 2 tane kaldım.
0: Kimdi adların desağız?
1: Adların desağ. Bahaddin Akoyunlu vardı. Bahaddin Rahman. Bahaddin Mustafa Edgar vardı. Fazıl Seferoğlu vardı. Fazıl Abdullah Cuma. Ahmet Esad vardı, indi kalıp hayatta da. Abbas Mustafa benim abim. Bunlar tabii ben de görüple bir bela yani bir
0: kabiliyet var.
1: Kabiliyet yani bir bela şey. Davet ettirmenin. Biz ondan sonra yetiştik ara yani Suat Efendi'nin, Suat Akkoyunlu'nun, Nihad Akkoyunlu'nun emmisi oğlu Suat Akkoyunlu'nun öcütü dendi bu.
0: Onun talimatı ışığında çalıştınız.
1: 74 senesinde ben oy oldum şeyde. Kardeşlik kulübünde.
0: Bağdat.
1: Benden rahmetli Rüşdi beraber gezdik. Kal'ada Nasreddin adı vardı.
0: Nasreddin Bayatlı.
1: O bizim şey forumda oldu, yaptık.
0: Yani kızdığımız Rüşdi Muhtaroğlu. Rüşdi Salih.
1: Rüşdi Muhtaroğlu. Şehit. Yani. Salih'in abisi. Bu 71-72 senesindeydi bu. Bu 74. 74'te ben mütemad oldum. Nerede mütemad oldum.
0: Kardeşlik ocağının kerf.
1: Kardeşlik ocağının kerfte bir mütemadı ben oldum. Zannedersem benden önce Reşit Bullaoğlu vardı. O çıktı, ben oldum yani.
0: Muhammed Ezzet Hattat'ın da bir zamanlar alim verildi.
1: Muhammed Ezzet Hattat'ın da bir uzun zaman çalıştık. Allah uzun ömürler versin. Ne Adnan Efendi, Adnan Sakalli'nin Ankara'daydı. Yani o da bir aktif bir oyaydı. Muhammed Ezzet Hattat'ın sağ koluydu. Bir uzun zaman indi, zannedersem bir fotoğraflarımız var yani. Geldiler, cemaatten geldiler, burada bir silah tedribi gördüler, bir silah.
0: Onu biraz konuşsa o Azam abi, Muhammed Ezzet Hattat size demişti, bu mecmua genç silah eğitimi alıplar tedribi. He. Ama yalnız kalıp da remi yoktu. Burada köy çöl olduğuna burada geldi, şey oldu.
1: Zannedersem 43 seneydi, bilmem miydi onlardan yani kalan olup olmayıp Şeyh Nezmeddin vardı, bundan 3 sene önce geçindi Allah'ın emri midir. Bes billem Adnan Efendi kalıp Adnan Sakalli indi Ankara'da, her zaman tavasılımız var. Yani onun idarasında geldiler bu gençler. Zaten çıktık da köyden yazda silah çaktırdık özlerine, ögürettik özlerine yani. Bir davet diye verdik yani, bir sefere diye gelmiştir bana. Yani o zaman vardı bir böyle şeyler.
0: Peki bu tarihten bahsetsek 79 12. ayın
1: 79 12. ayın 28'inde tabii biz liderlerimiz tutuldu. Yani Abdurrahman tutuldu.
0: Rıza'dan Adil Şerif.
1: Adil Şerif. Bunlar tutulandan sonra biz hep korkudaydık. Yani.
0: Göz altındaydı bu siz.
1: Çünkü ben Abdurrahman ne yani reis ne dedi ben mütebadiydim. Sonra o fetreler yani 74-75 senesinden kümen geçtim Bağdat'a Mahad İdara'da okumağa. 3 sene tekrar ben Abdurrahman'ı sağ kol idim. Orada o zaman yaşayanlar bilirler yani. Çok sağ kol idim idarada. Yani bir
0: tanzimatta
1: kol idim. Biz 4 tane daha genciydik. Ben yani stadyon yapardık. 79, 13. ayın 15'inde, 15'inde, 16'sında şey tuttu. Şöyle bir sahibi birden tuttu. Hamid Rahman adına. Hamid Rahman Kümmer'de.
0: Aynı Türkmençilik sebebi.
1: Aynı Türkmençilik sebebi. Bu tutulurdu, eşdirdi. Tutulur şey yani.
0: Sizi o grubunuzdan, tanzimimizden, çerçeve geçirdin.
1: Rüşdünün tutulmağın, Allah rahmet eylesin, ben doydum yani. Yani bu Savaş Avcı'dan da bir zaman yani İstanbul'da Savaş Avcı'dan da bir zaman çalıştım aynen tanzimde. Mudhir vardı. Şey, Allah rahmet eylesin o da geçindi. Yani o bu Mams haber salmıştı Türkçeden. Kaçırsa kaçsın yani gelsin burada yerleştir o zaman.
0: Bildi yani huturat var yani, hayatı
1: yani,
0: üstünde.
1: Yani tuturan var. Bildi yani ateş mene de getirin. Mesela ben yani karar vermemiştim. Hiçbir zaman çıkmayaraktan. Çıkmadım. 13. ayın 28'inde akşam geldiler pardıra beni.
0: Buradan köyden yani.
1: Buradan köyden. Yayısı emniyeti. Beni kaldırdı. Bindirenden sonra beni otomuyla dedi Sami'nin yeğu harada. Amma oğlu
0: Sami. O da sizi oradan tuttuklar.
1: Ha, o da bizden yeğu biraz evleri bize biraz uzakıydı. Gitti onu da kaldırdılar. Parla bizi Yayça Emniyetine. Yayça Emniyetinde İban Mağdak çok. Hemen bir otomobile bindirdi bizi. Yani bu aparandalı diye de yani 5 dakikalık bir
0: soruşturmadı, tahkik.
1: Biz bilirdik yani. Neydi mesela? Yayça Emniyetine hemen verdiler. Apardılar bizi şey ya. Bu Urfa Ticarayı'ndaki emniyete memnun emniyete.
0: Mansur.
1: Gece yattık orada bizim. Bizden evvel tutulanlar baktı. Aparıp'la Bağdat'a. Haber aldım. Orada tavukluklar vardı. Dediler cemaat üzere vardı. Bunun 3 günü var. Biz ise Behzaman bir otomobili koydular düz Bağdat'a. Yani bir gece yattık çarptı. Emin Amma'ya Cunar Tayçı düz Muhabarat Dairesi'ne. Muhabarat Dairesi'nde hemen bunu demek isterim yani. Aldılar bizi içeriye. Şey bizim bir fer'in başında durdu otomobil. Endirdi bizi.
0: Yayan yer.
1: Sıra orada bir kapının üzerinde ya da bir şerikel amelil mukavelat. Bizdir bu. Biz emniyet tuttu bizi bu şerikel amelil mukavelat. Sen sana onun içi zindanını aradın. Aldılar bizi içeriye. Aldılar asbabımızı bir bütün neyimiz var yani diyelim. Saat, üzüş, para böyle filan. Bir kat pezemi verdiler bize. Adı neydi? Ben dedim Azam Mustafa Resul. Dir adı Hüseyin 116'dı.
0: Ha numara verdiler.
1: Numara verdiler. Sami 114. 118. Hamid Rahman sonra bildik bizden evvelde 114. Yani biz bu numaraydan kaldık. 6 ay kaldık o zindanlarda numaraydan. Adımız yokuydu.
0: Burada yani tazib var idi.
1: Çok
0: yoksa yalnız soruşturmaydı.
1: Çok tazib vardı. Çok tazib gece gündüz idi.
0: Neydi yani tühmetiniz? Ne sorurdular sizden?
1: Bizden sorurdular. Dediler Torani hareket var.
0: Zaten yani bu hazır bir tühmet. Ya dediler Türkiye'nin casususuz.
1: Ha, işte dediler siz işsiz Kerkük'ü Türkiye'ye bağlayasınız. Baba Kerkük bağlanmaz yani biz. Bazı münakışırları geçirdi. Yani biz sonra bir illaka şey daha gelir. Öyle seçerdi. Ama siz Tanzimuz var, Tanzim Torani, işte çalışırsınız böyle, işte işi bahs olmuşsunuz. İşte bazen sunantırla sen deyip sen, ama Arabiye vahide, bu Arabların da bahsi, biz cere olmaz, cirağı, biz Türkmanlar böyle filan yani. Bu töhmetlerden. İşte ben mesela diye mütemed olduğum halde, bu da geldi araya. Beni şeyden, rahmetli Abdullah Abdurrahman'la görüştürdüler.
0: O da hapisteydi.
1: O da hapisteydi. Bizden hemen hapisteydi. Ben geldim de Allah rahmet etsin özünü. Yani çok bir müzri halattaydı. Böyle saat içinden elini tutmuştu.
0: Özde yaşlıydı o zaman.
1: Yaşlıydı. Benden sordular. Yani bunu tanısın dedim. Ben tanım özünü. Ben mütemadım reis nadiydi. Ve sözlerinden sordular dedim. Ben bunu tanımam. Yani ben bu nadinin müntesibi çoktu. Yani. Ben bilmem bu kimdi. Yani sordular çoğu ilakatımız var, bir irtibatımız var, tanzimi böyle filan yani Necdet Koçak'tan yani itiraf etmedi.
0: Rahmetli Necdet Koçak'ı gördünüz Azam abi.
1: Ha gördüm ben, çok gördüm ben. 7-8 defa gördüm ben şeyden. Bu Necmeddin'in emisi Celil Efendi. Ha. Aynen bu Türkmen muallimleri nakl olmamıştı. Onu da Bağdat'a nakletmişler onu. Ha. Bağdat'ta beraber İdarda görüşürdük o yüzden bir şeyde.
0: Nanca kalıyoruz şeyde, mukabaratta diyelim.
1: Mukabaratta 6 ay.
0: Ondan sonra mahkeme sevraya veririz.
1: Mahkeme sevraya. 6 ayın 4 ayı tehkikiydi, te'zib. 4 ay. Tabi nece tehkik, te'zib? Yani 2,5 metre mürabba yerde 8'den aydık. 2,5 metre mürabba yerde 8'den aydık. Ne döşek vardı, ne yastık vardı, ne batani vardı, bir şey yoktu. Biz durandık da yani kışın
0: zirvasıydı, onun içinde.
1: Dört ay kaldık orada. Dört aydan sonra her çeşitin tabii yani kazıyası bitti. Şeye verildi yani mahkeme savrı. Mahkeme savrı da o zaman kalabalıktı olabilir. Ve bizi bir ayrı yere taşındılar, infiradi. 2 metre eninde, 3 metre, 4 metre uzunluğunda kapısı demir muşabbakıydı böyle, açıktı. Biz yalnızsan, gece, gündüz, 2 ay yalnız kaldık yani. Her birimiz bir şeyde.
0: Bir muhaccarda.
1: Bir muhaccarda. 40 muhaccarıydı, bir binada 20, 2. katta 20, 40 tane, yani 40 tane içindeydi. 2 ay da orada kaldık. 6. ay, 8'den 6. ayın 30'unda bizi mahkemesi oraya getirdi.
0: Yani siz grubunuz mesela Mühsün Çoban'dı, Celil'di.
1: Bizim grubumuz biz 24 tanaydık. Ha. 24 tane 8'den aldık.
0: Şehitler de Sudan varıydı.
1: Kim?
0: Şehitler de.
1: Ha şehitler. İdam 8'den az idam oldu. Biz böyle durmuştuk. 3 sıra durmuştuk mahkeme sonunda. 8. 8 tane biz idam aldık. Allah rahmet eylesin. Yani bu Hamid Kümbatlı dediği, Rüşid Efendi, Muhammed Korkmaz, diyelim, Tel Efendi Mustafa vardı bizimle, Necmeddin Kaffaf vardı, Necmeddin Necim Ayrı vardı. Yani 8 tanesi idam aldı. 4 tanesi 20 sene aldı. Mesut Çoban, Silah Tezali, bu Hadize Türkmaniyan'ın kardeşi, Küçük Celil, Celil Fatih dediğimiz, ha. Sabah Nuriyatçı.
0: Nuriyatçı, Allah'a emanet. Ama o da idam oldu sonra.
1: Ha, o da Hüseyin Şahristan'ın sebebine idam oldu.
0: Siz de 7 değil, 10 yıl.
1: Ha, bu olan 4 tane, 20 sene, 3 tane, 10 sene Erşad Salihi, Sabah Aziz, İndi Amerika'daydı. Muazzam Osman Allah'a teyzesine. Bunlar 10'ar sene aldılar. Biz de kalanı 7'şer sene.
0: Yani sen, Sami.
1: Ben, Sami, Muvfak Derzi, İmad Dayla, Celil, Muhammed Nuri, Muhammed Kerim Kazıoğlu, işte yani yardıma geldikleri bunlardı.
0: Abi yani o andaki böyle hüküm verildi size. Yani, yani arkadaşlarınıza Allah affetsin idam hükmü verildi. Yani duygunuz necaydı, nefsiyatınız necaydı, ruhunuz necaydı?
1: Biz bunların idam hükmü okunmaklarını işitmedik. Bizim mahkeme savrada bir gün apardılar bizi, de, mürafaa günü ifadalarımız aldılar. vakt kalmadı bilmem neydi. Onda hükmümüzü okumadılar. Döndüler de bizi muhabirata. Soygunu bir de apardılar. Oturmuş şeyin holunda diyakın. Mahkeme savranın. Böyle bir rahip bir binaydı. 3-4 paya aşağıya nerede böyle büyük bir yeriydi. Oturandan biraz sonra sağırdılar 800 alt. Bu şehitlerimizi çağırdılar. Bunları aldılar, kapıdan içeriye. Onlardan bir içeri 20 dakika sonra bizi çağırdılar. Girdik içeriye baktık, onlar yoktu.
0: O bir kapıdan içeri.
1: Ha, onlar yoktu. Biz yani enva fikirler, enva şeyler yaşadırdık. Ya tizaba atırlar, aslanlara atarlar, belediyeler ya da bunların ettiler. Ve sen selama o bir kapıdan çağırdıklar ayrı otomobile. Bunlar edem aldıklarına yani özel bir otomobile koydular. Yani bizim de hükümlerimizi okudular. Biz de bir, bizi bir otomobile koydular. Geldik. Bir de döndürdü bizi muhabirata. Bazı eşyaları verdiler, bazı verdiler. Azı verdiler. Ondan sonra bunlar gittiler edapkhanaya. Bu dört tane 20 sene hüküm alanlar. Özü neydi bak 157 elif idamdı. Ba 20 sene.
0: Muhabbet yani.
1: Ha muhabbet. Bunları yanlış yaparmışlar özleriyden. Geldiler sonra konuştuğunda yani hamdolsun 3 sene az kalıp dediler onlar idam alanlar yani böyle dimdik hapsi bir yerde mavi andolsun mavi asmanım sana dediler. Yani kırılmamıştı hiç.
0: Ben de eşitmişim bu rivayeni. Çok kimse
1: demiştim. Bunu diğerler çünkü kaldırır özlerden, bir saat kaldırır özlerden. Sonra bunlar getirdi yanımıza sizinle.
0: Peki Azam abi orada yani sizi kavuş içinde uzun yıllar kaldınız. Ben bir defa geldim rahmetli abayla Ustad Muhammed Azat Hattat'ı sormaya. Hatta şeyimizi tamga vurdular girişte. Orada ne caydı yani ilakavuz? Türküler ne caydı orada? Yani siz ne caydınız? İlakatınız ne caydı?
1: Bizim ilakatımız burada Türkmen milletinde olsa Türkmen milletinde Irak hükmederdi. Böyle bir kardeşlikten yaşadık. Bizim 5-6 ihtiyarımız vardı. Allah rahmet etsin, hapsi geçsin de müddetlerini bitirmediler. Enver Bey Gnefçi, Fatih Şakir,
0: Bahaddin Kocava,
1: Ömer Kondratçı,
0: Fatih Şakir,
1: Muhammed İzzet Hattat.
0: Tamam.
1: Yani bunlar Hazreti Nihat Akkoyunlu. Bunların her birinin etrafında 4-5 genç yığışmıştı. Koymazdılar. Asbabını yakamaya yakardılar. Kabını yakamaya yakardılar. Yemeğe ederdiler. Ve alâ suvâde de geldiler. Koyardılar. Kanşarın özleri oturdular özden. Biz sizindekiler sorardılar bize. Şunun da garaba yani kısımsız yok olma. Biz hizipsiz yok olma. Ne adı bu sevde? Bunca sevde aramızda. Yani bu böyle bir halatta yaşadık. O zaman da halbuki de ahkam hassas siyasilerin yeridi. Yani bir basit hareket affedersiz seni dahiye yapar. Bir de mahkeme yapar. Ama biz birbirimizi sevmaktan yani yılmadık hiç gelsek.
0: Bir de şey var Azam abi bir güzel hatıramız var. Ben onu yadımıza salam. Rahmetli Mehmet Zühdi Allah affetsin. Şimdi Allah'ın rahmetine kavuştu. Bir de ne bir başka yerden taaddi etmişti adama.
1: Tamam. O şey vardı Nasırya Hakkı vardı. Mudir adında. O çok böyle şilati diye hası yırtıkıydı. Bir gün bir zile salmıştı şeye. Bu Mehmet Zühdi'ye.
0: Allah
1: rahmet etsin. Bunu duyduğumuz halde ben tahammül etmedim. Hepsini bilirler bunu yani. Halbuki de orada davet etmek, sizin de davet etmek çok rezaletiydi. Yani rezil olurdu, davet edenler rezil olurdu, çok. Ama gittim ben, gözüme göz çıkmadı, gittim diye

0: geldi getirdi müdüre 3-4 tane de özüden oturdu. Ondan sonra dedi yani Türkmen'in daha sizin de dediler lahdinde gibi Türk var. Kimse yani Türkmen'e değmesin. Neyse hakları gitmez bunların. Yani biz kardeşine yaşadık.
1: Peki Azam abi biraz bir nesil dakikamız kaldı. Böyle sereh bir şekilde geçsek. Aylağız 15 günde 20 günde bir gelirdi. Yani zahmet çekerdi filan ilerdi. Ama onda geçerken neçe senesinde çıktınız? Nece gördünüz şeyi? Kimler karşıladı sizi? Yani biz de o ağzı şeyler biraz yadınızdan çıksın da.
0: 86 senesinde çıktım ben. Tabi 86-85. 85'in sonunda çıktım. Ben çıkanda tabi akşam idi geldim. Mağrib idi yetiştim. Gece hemen etraf yani kısım kavim doyduğu halde yani evimiz bir toy
1: şenlik olur.
0: Şenlikine yani böyle bir kalabalığı yığıştılar. O zaman nenemle abim diyağın bir büyük zav beslemişler dediler 150 kilo 350 kilo çıktı 250 kilo çıktı 250 kilo çıktı ha. Kestiler o gecede pişirdiler yani cemaat hapsi böyle. Son günü indi resmim var. Nanza köyün gençleri var o zaman gençleri yenge kıkanlar. Hapsiden beraber durmuşam bir resim almışam yani 30 tane oğullar. Yani böyle bir köye kendine bir şey girdi yani bir şef girdi.
1: Yani ömrü neçe senesi hapishanada geçti?
0: Ben 25 yaşımda girdim. 31'i sonunda çıktım.
1: Peki bir soru olsun ama cevabı isterim böyle yani net ve şey olsun. Ne damat getirip sen o illere?
0: Evet. Evet.
1: Aferin.
0: Vallahi indi de bu milletim oğruza yoya değil, on ye değil bir de olmağa hapse girmeye istedadım var.
1: Sağ olasın. Azam abi yani güzde de olmasın. Siz hal hazırda da tabii Irak Türkmen Cephesi Başkanı'nın baş danışmanısınız. Evet. Yani milletin içinde bir sevgi var, bir ihtiramı var size karşı. Müşerre bir tarihi var. Sizi mesela oğluydu, torunuydu. İller sonra yani sizi o adınızdan da iftihar ederler. Yani tamam ömrünüzün yarısından bir azı şeyde geçti, hapishanede geçti. Hı. Ama şerefti, şendi siz için,
0: İnşallah.
1: Şandı. İnşallah her daim adınız yüksekte kalı.
0: Sağ olasın.
1: Gençlere ne diyeceğiniz var yani bu uzun iller tecrübeden sonra, Türkmen gençlerine yani.
0: Vallahi ben gençlere o demeğim var. Yani biz 17-18 yaşımızda o ne bir telefonlar vardı, ne bir tevasıl vardı, ne zannedersem. Ben 5 idadiydim. 5. idadiydim. Şeyde kardeşlik kulübünde Bağdat'ta bir seçim oldu. Seçim oldu. Yani milli hayatı tahdid edirdi bir takım. Biz buradan evimizden habersiz Abuköy'den 13 tane gittik. Hiç evden ayrılmamıştık. Hala Bağdat'ı görmemiştik. Gece gittik Bağdat'ta seçime ses verdik. Sabah bir de döndük. Evimiz de bilmedi. İndi de bilmezler. Yani bu gençler birbirlerini tutmadı. Dedi koduya inanmasınlar. Filan beladır, filan uzundur, filan tamam. Yani indi biz belki de indi nasıl gençten konuşuyor bizim mesullerimiz de var birbirinden. Tamam. Onda da vardı. Her zaman bu var. Yani bu var.
1: İhtilaf var her zaman.
0: İhtilaf var her zaman. Yani ama yani ihtilaf var. İhtilaf olmaz. Hilaf değil bu ihtilaftı. Ya ama bak bir şey milli şey olanda hapsi bir yerde bir kazanda kaynıyor. Yani gençler birbirini tutmalı yani.
1: Sağ olasın.
0: Çok çok temenni ederim biz yani bu yaşımızı gören bu milletin gençleri böyle bir hayatında yani.
1: Sağ olasın. Azam abi bir daha tekrar teşekkür ederim Cenab-ı Hüza.
0: Sağ olasın.
1: Kapımızı açtınız.
0: Çok hoş geldiniz siz de.
1: Sağ olasın.
0: Size de Allah yardımcı olsun. Senin de özü de, ekibi de.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu milletin derdine yarasının üzerine parmak koysun.
1: Sağ olasın. Teşekkür ederim. Zaten bizim görevimizde. Tekrar ve tekrar teşekkür ederim. Azam abi. Evet, bugünkü programımız bu kadar.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Vaxtınız xeyirli olsun. Bugün bir ayrı bir programla inşallah baş başa olacağız. Bugünkü programımız araştırma sohbeti. Bir değerli bir arkadaşımız Teze Kurmat'tan davet etti bu programa. Bu programda Strix Teze Kurmat'ın geçmişi, indi olduğu halde coğrafyası, tarihi ne şekilse inşallah bu programda bir araştırma, bir programında inşallah güzel bir şekilde geçirmeyi umut ederiz. Bugünkü misafirimiz, değerli ustadımız, eğitim, Türkmen eğitiminin müşrifi, Ustad Ersen Merdan Derviş Tezer. Hoş geldin ustad.
1: Hoş bulduk, programımıza. Sağ olasın.
0: Bugünkü programımıza ustad Strix Teze Kurmat Elalak, bir Türkmen elinin bir bölgesidir, bir mühim değerli bir program, bir bölgelerinden birisidir. Bu bölgende Strix tarihin, coğrafyasının Cenab-ı da orada yaşasan. Buyurun, söz sende.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Herkese saygı ve selam. Sizden teşekkür ederim. Bu Türkmen bölgelerine böyle önem verip tarihin ağırlı, coğrafyasının ağırlı. Bu delil de o milletin yani manatiden yaşamaktır. Teze Kurmat bilsen ki eski nehirlerden biridir, Kerkük'te. 1969'da nehir oldu. Kerkük'ün günayındadır, cunubundadır. 18 kilometre merkez ilmediğin. Böyle mahadiyenin sayısı 15 kilometredir. Bilsen daha milleti yani %99 Türkmen'di.
0: Bəli.
1: İndiki bu son sahibi takriben 50 bindir nüfusu.
0: Bəli.
1: Bu seçim yani 24 binden 150 eski seçmeni vardı son seçimlerde.
0: Bəli.
1: Bir indi yani halk üzerindeydi çok bir böyle gelişmeler çok içinde hamdolsun. Her taraftan gelişmeler kuvvetli. Bunun tarihini alırsak, Teze Kurmat'ın tarihini alırsak, tarihçilere göre onların başında Zuhair el-Qaysi, Büyük Mualliq Zuhair el-Qaysi.
0: Ben.
1: Dedi Teze'nin tarihi döner tarihten yazmadan önce yani 2000 kabile milat yani ma kabile tedunit tarih.
0: Ben.
1: O hükümet der ki Irak hükmeydi, bu Teze'nin de hükmeydi tabi.
0: Tabii.
1: Yazılı şekilde geçenler mesela İbn Battuta içinden geçip ama çok adın getirmiyor bir şeyde. İbn Battuta Kerkük gölünde geçip içinden ama adın getirmiyor. Bir menzil oturup içinde.
0: Hı.
1: Yakut el-Hamawi de böyle işaret etti. Tavuğu işaret edip dakika. Teze'yi işaret etmeyip. 1400'de veya bizde 1394'te Temurlen tarafından Karabağlı'ndı.
0: Ben.
1: İşte bir kaidi tarafından, bir lider tarafından veya oğul tarafından, Şebahadir tarafından bir anlaşmazlık olup, araba olup öldürüp de onu, Şebahadir'i. Daha orta yerde çatışma olup bir katil'am çıktı Teze'nin hakkında.
0: Evet.
1: Yani bütün Teze katil'am olup yerini de sürüptü yani o şerde. Bir yerin süresi Emre'ne gidip bir yere sürülüp o zaman millet hapse kaçıp, bir tarafa kaçıp, Kürdistan'a kaçıp, yani o tarafa kaçıp, Musul'a kadırlaşıp, yeni bir aşet verdenden o zaman hala Musul'la karşı, Musul'a yedi.
0: Musul tarafında.
1: Ondan sonra dönüp, adı taban adı tarih boyunca hurmacılık, hurmacık, hurmalı. Ha, bu hurma kelimesini dolanıp, yani çok, sen çok eski tarihinde yedin. Bu Teymurlengen katilamdan sonra olup Teze Kurmat. O Teze Kurmat'ı, o tarihte bir takım miller dönüp, bir takım aşırlar dönüp, bir takım dönmeyip. Hatta diyorlar bu kazazlar indi Süleyman'da o tezalimişler aslında bu kazazlar.
0: Oradan
1: o zaman katil amdan kaçıplar. Bir takım dönüp mesela o mulla ya mulla
0: kuyucu mahallesi mulla aşiretlerdi.
1: Onlar eskiden yani dönüpler Teymur'la gidiyor. O zamanlar işte bir de aynı dönüpler. Oya çıkmıyorlar bazıları. Yani onlar eski milletten çıkmıyorlar. Vakit boyunca sonra mesela dönüp millet yavaş yavaş dönüp eskiden tamam bu sonundan meşhurdu. Yani eskiden Teze Kurmat'ı Bağdan Bustan'la meşhurdu. Yani Temurlagi'den önce yani yerli tarihçilere göre Bustan'lar Beşir yolundaymış çok. Bağdan.
0: Yani Bağlar Teze'den Beşir'in orta yerindeymişler.
1: Orta taraftaymışlar. Osmanlı Irak hükmedenden sonra yani 1534'te Irak sen hükmetti. Mesela Osmanlı bir devlet yani nizam bir devlet sallama yaparmış. Her il, her mıntıkanın sallaması var. Yani bu da değildi, Teze çok eskidi.
0: Eskidi, evet.
1: Birinci sallamasında Osmanlı'nın Teze Kurmat'ı 123 eviymiş. 123 ev, 20 de azap. Bu azap da nedir? Yani bunun azabın yani malatı var,
0: Bel.
1: malı var, filanı var. Zaribe verip bunun adı yazılıp, o mesela
0: Vergi.
1: vergide adı yazılıp,
0: Vergiler. Bel.
1: zaribede,
0: Bel.
1: haracı adı
0: Bel.
1: yazılıp, bunu
0: Bel.
1: diyorlar salnama.
0: Bel.
1: Yani bu salnamalar orada İstanbul'da mahfuzu. Yani bir şeyler,
0: Hepsi bir tarihler
1: bir tarihler istedi. Ben
0: bir
1: hiç atla bakın
0: bel
1: özüm.
0: bel.
1: 1800'ün bidayasında bir salnama var. Teyze fazla olup. Olup da 163 ev. Veçe de özen yani böyle Yazıp'ta var. Yani fazla edipti. Tabii o zaman milletler az az fazla derdi. Yani baksan 1500'den 1800'e böyle çok bir az fazla
0: Bel
1: edipti.
0: bel.
1: Ona diyorlar Numu tabii edipti yani.
0: Bel.
1: He. Onun yanında Osmanlı'nın son döneminde şey olurdu. Bu bağlar tezenin bağlar tozu olurdu. Neyler? Bize bir göz var diyorlar özde tokmaklı.
0: Tokmalı gözler.
1: Tokmaklıdan kıkar.
0: Ben.
1: Mesela başka yerimizin sizin evvel keriz var imiş.
0: Keriz var.
1: Bizim tokmaklımız var. Bu tokmaklı ne geldi? Gözlü sular tevzi olun içinde mesela. Bizim dervişlerim bunca yeri var. Kehlerim bunca yerine göre suyu olup. Bu da tahta
0: Yani
1: yazıldı.
0: bağın yerine göre, karasına, metre karasına göre
1: Su verir
0: o
1: özde.
0: su veriliyor. Ben.
1: Bu bağlarımız da meşhur
0: Ben.
1: mesela eskiden. Yani hoş herkesin her bağın bir adı var mesela. Buradan baştan başla sağ sol tarafa.
0: O
1: Elbette
0: adlardan
1: Abdülahad Bağı
0: zikres.
1: diyorlar birinci.
0: Abdülahad Bağ.
1: İkinci Üzgülmez Bağı. Mahmud Bayez Bağı.
0: Bele.
1: Mesela diyorlar Keheler Bağı.
0: Bele.
1: Ondan sonra Fatkan Bağı var.
0: Bele.
1: Ondan sonra Allah
0: Hünkar
1: reisin
0: Bağ var.
1: Hünkar Bağı var.
0: Bele.
1: Bahtiyar Allah reisin Bağı.
0: Bele.
1: Mızraplar Bağı var ya.
0: Bele.
1: Nezerler Bağı var. O şeye girersen Nazım Bağı var. Sona
0: Nazım.
1: kadar
0: Bele.
1: kalmıştı. Bu takım doğru bir yanına çıkıp çok askerler. Yani bu bağların suları malumdi.
0: Bele.
1: Mesela bazı böyle suyu çok 2 gün giderdi. Mesela büyük bağda.
0: Bele.
1: Yani 24 saat yok.
0: Yani 42
1: 48
0: saatte
1: saat giderdi
0: su
1: bazı.
0: alırdı
1: Su alırdı.
0: özne. Orada çiftçiler alırlar, ayırırlar
1: Sırayla.
0: özne yoldan. Bele.
1: Bu çiftçinin de bir güzel tarihi var tezede.
0: Bele.
1: Arhalar Bekir'in de vakında herkes şiir diyerdi.
0: Bağvancılar.
1: Beste diyer
0: Bele.
1: mesela. Bugün diye yakın Tokmağlı'nın başlarla şeyi kadar birinci maksama kadar
0: Bele.
1: o çok enlidi. Çok adam isterdi o. Oran ömürler işlerdi bez hatta. Bu olmasın da böyle ömürlü insan işlerdi. O
0: Tabii
1: maksamdan
0: hepsi belden
1: belden hapsi
0: işlerdir.
1: belden.
0: Makine makine yokuyordu o zaman.
1: Belden gence de böyle kürekten kaldı o
0: Böyle.
1: kürek. Gelirsen ondan sonra maksamdan bağlara kadar o bir ayrı hoş. Yani bunu hoş bestesi var. Herkes çağırırdı filan vardı. Yemeğe gelirdi. O da bir tarihli güzel bir tarihiydi yani. Şimdi haliyen savu şey oldu. Suyaki az oldu. O yakın bağlar ev oldu çoğu. Herkes ev etti. Ama bu tarafta ayı bağlar kar böyle. Sular oraya
0: Ve
1: kadar
0: şimdi şu
1: geldi.
0: anda da var
1: Ha
0: yani,
1: ha
0: su var
1: ha.
0: gelir
1: Şimdi
0: yani.
1: onu böldözerler böyle. Hafarlar belki arkaları.
0: Böyle
1: Bu da tavır
0: makineler.
1: oldu. Bir takım da şey oldu. Sabitle böyle. Kalın
0: Böyle.
1: sabitle.
0: Böyle böyle.
1: Hatta ip
0: Böyle
1: istenmez.
0: böyle. Üstad bu dedi tezanın etrafındaki köyleri zikretse kimler var sen lütfen?
1: Dedim şimdi bu tezenin bu bir meclis de var. Nece diğer
0: Yani tezeye olan tabi köyler
1: köyler ha
0: nelerdi?
1: mesela. Bizim en büyük köyümüz
0: Ben.
1: Beşir'di. Beşir takriben 7 kilometre Teza cunubundaydı. Bu
0: Yani
1: tarafta
0: tezanın şeyinden 7
1: 7
0: kilometre
1: kilometre ha
0: Beşir'di.
1: Beşir'di aşağı cunub.
0: Ben.
1: Bu tarafta Çardağlı'dı.
0: Ben.
1: Burada çoğu askerlerdendi. Beşir'den yakın şey var, Şemsa var.
0: Şemsa.
1: Daha kalan var, Telecol var, Büyük Telecol, Küçük Telecol, Talmagar var.
0: Bunlar
1: Şemsa
0: hapse
1: var.
0: tezeye
1: Ha
0: aitler.
1: hapse ait. 21 köy var.
0: Yani
1: Ha.
0: idariyat hapse
1: Ha,
0: tezeye
1: biz
0: aitti.
1: Teze'ye
0: Bel,
1: ait ya.
0: bel.
1: Yani bunlar hatta iyi yani iyi alakamız da var buralardan yani. Bu köylerden ilgimiz çok iyi. Tarih boyunca. Çünkü bu komşuluğa da bilsen İslam ve peygamber vasiyet
0: Doğru,
1: edildi.
0: doğru. Ha. Bel.
1: Bizim bir ayı meyzemiz var mesela. Teze hurmada bir kuvvetli lühme var.
0: Bel.
1: Çok bir kuvvetli
0: İnsanlar
1: hurma.
0: birbirine çok
1: Çok
0: yakındı.
1: yakındı.
0: Tabii.
1: Bu da neden geldi? Geldi bu ömür uzunluktan geldi. Yani
0: Bel.
1: sen tasavvurla bir komşu demek sen komşuluğu 350.
0: Bel.
1: Bir
0: Bel.
1: komşu bir komşunun 250'ydi mesela komşuluğu.
0: Ha.
1: Mesela o bir meyzenade. O alem damın satmaz yani. Köyde olan damın satmaz her vahat.
0: Bu bir de yabancı yoktu tezede.
1: Muz
0: Yani mesela koca adı, koca öler babaya gel, baba gider oğlan
1: zabıt.
0: gel. İşte böyle bu
1: Zabıt.
0: sıra yani. Herkes öz yerine yani severler yerlerini.
1: Yani o üç kardeş
0: Bəli.
1: çağırı.
0: Bəli.
1: O kardeşe bir de itinazı edilir. O bazı ki olur mesela parasını verir. Şey bir tarazı olur yani. Satır bir mene gel bir iki ev satılıb falan. Hepsi herkes ki mahpuzu.
0: Doğru.
1: Herkes diyalı falan böyle yiye. Bu da bir iyi meyzer yani teza kurmanda.
0: Bəli.
1: Bu meşhur gelen sonra çok tatlı oldu teza maşallah.
0: Bəli.
1: Meşhur.
0: Meşhur'a
1: Sazan,
0: gelenden sonra.
1: meşhur.
0: Bəli.
1: Kerkuk.
0: Ray Kerkuk.
1: Bir takım yerleri cabi oldu. Bir takım da Mereşe'den ziraat çok iyi gitti. Ziraat yani şeylerde
0: Yani indi
1: doksanlarda
0: buğday keller,
1: buğday
0: arpa
1: çay.
0: keller, böyle sebze
1: Sebze de
0: de var,
1: doksanlarda
0: sebze de var.
1: yani her gün takriben yarısını teze verirdi
0: Yani
1: yani.
0: ha, doğru.
1: Sebze, badıcan, domates yarısı çok birindi. Şimdi biraz azaldı. Sokuttan sonra
0: Bəli,
1: azaldı. Alim
0: bəli.
1: vazifeyi de aldı falan
0: Doğru
1: etti.
0: ha, doğru
1: Azaldı.
0: ha, doğru.
1: O bağlar ki Cenab-ı buyurdu. O bağlar ki mesela bir tahımda mı oldu? Şimdi onun sahabi falan herkes ayrı bağ etti.
0: Doğru
1: Daha
0: ha,
1: başka fazla bağ
0: bəli
1: etti.
0: ha.
1: Yazda bağ etti. Herkes kuyu çıkarttı.
0: Doğru.
1: Çok herkes bağ etti. Ama mesela meşrutten de herkesin hisse böyle suyu var. Meşrutten
0: Yani o
1: çıkarttı.
0: eski bağlar yakın olduğuna memlekete,
1: Herkes
0: onları dönderdiler
1: şeyi bağ
0: yani,
1: etti. Ha
0: ha,
1: ha ha.
0: yani uzakta bir memleketin uzağında bir ayrı
1: Çok
0: bir
1: daha
0: yerler
1: usta
0: artık.
1: vurdu bağlar
0: Bel,
1: indi.
0: bel,
1: Herkes bayağı
0: bel,
1: müşebbetten
0: bel,
1: oldu. Bağlar
0: bel,
1: herkes siyacı oldu. Aynı yani nece biz diğer orada bitmedi yani evler diye bağlar ev oldu bitmedi. Bir aksi tavır oldu. Daha
0: bel,
1: geliştirdi herkes.
0: bel.
1: İyi bir şey oldu. O taraftan ağırsa mesela şiir konusun taze
0: Üstad
1: kurmak çok ha.
0: affedersin, şiire geçmeden önce bizim bu coğrafya tezeye bakanda bu tezenin bir simgesi var, bir kalası var. Yani bir güzel kalası var, oradan bir dere geçer. Bunlardan biraz konuşsa bizim çoğu
1: Eskiden bir
0: adlar
1: söz var.
0: ha,
1: Diyarlarda Türkmen orada kala zaten.
0: ta, doğru
1: Ha.
0: ha.
1: Yani çok eskiden görülür bu teze kurmatın evleri kala üzerindeymiş. Yani o dediğimiz
0: O tepenin üzerinde,
1: o
0: o
1: tepenin
0: tepenin
1: üzerinde. Ha.
0: üstünde
1: Yani bu
0: yapmışlar.
1: dediğimiz böyle bu öbür unsurlarda eski küllerine Sümerler. O tarihçiye göre diri bu şey Aşur tarihinde yazılı bu
0: Ve şimdi
1: kala.
0: bu eseridir.
1: Ha
0: Kimse
1: eseri de ha
0: bir
1: tarih.
0: şey de bilmez
1: Asara
0: bunların yani.
1: ait.
0: Esere ait daha.
1: Diri bu kala Aşurlar vaktinde varmış yani. Kitap tespit edilen o bu kala Adel Aşur'da var imiş. Yani tarihte döner Adel Aşur'ya. İyi noktayı bunu işaret etti. Ha.
0: Yani bu insanlar onun üstünde
1: Yaşarmış
0: yani
1: gerekiyor yani.
0: yaşarmışlar yani.
1: Çok insan, çok böyle yerli şeyler, böyle bahsler gel mesela. Araştırmacılar gel, aktarlı taparlı. Çok eski yani. İçinde bir şeyler çıkar çok. İnsanlar aktarlı tapar bir şey. İki hasamız var. Bir
0: Bəli.
1: kör dere yarak. Kör dere birden de var hasa.
0: Ha.
1: Bunlar ikisi Vezit Bezen'in batısından geçer, biri
0: Bir sır
1: doğusundan geçer.
0: doğsa.
1: Ha. Şimdi tabi evvel teze hurmatı bu tarafta yok uydu. Eski
0: Bəli,
1: tezeydi
0: ha,
1: biz.
0: bəli.
1: Şimdi yani asker o yeni teze, tezden daha büyük oldu.
0: Doğru, ha.
1: Körderen bu tarafına geçti.
0: Bəli, ha.
1: Yani doğu tarafına geçti, şerif tarafına geçti. Bu sultan da sonra indi teze geçti, Cedden de bu tarafa geçti, Leyla taraf.
0: Bəli.
1: Orada herkesin mesela yeri var, bağı var.
0: Bəli.
1: Herkes bağ işine bir dam yaptı. Bu da bir iyi güzel tutavur yani hani bu cunup millet kimin orada
0: Bəli.
1: cunupta görürsen herkes
0: Bəli,
1: bağında
0: bəli,
1: yaşar.
0: bəli, bəli.
1: Şimdi herkes bağında bir dam yapıp
0: Hər kişi öz işi bir
1: herkes
0: yer
1: de
0: edibdir, özünə
1: yaptı.
0: aynı
1: Hayvanat da var, falan da
0: gezinti bir
1: var.
0: yer
1: Ha,
0: kimin de aynı bağı
1: gezinti
0: da
1: de
0: var, aynı
1: var,
0: bəli.
1: gezinti de var,
0: Bəli.
1: adam da var, davar da var,
0: Bağlar da var,
1: hayvanat da
0: doğru,
1: var.
0: bəli.
1: Bu da bir güzel yani tutavur sahibi
0: Bəli.
1: şeyde. Şehir konusunda maşallah günde
0: Üstad,
1: gün.
0: o göller var şeyde, Abdali Gölü var filan,
1: Ha güzel
0: o
1: tamam ha.
0: onlardan da mesela.
1: Bak bizim indi hangi mühim şeyimiz var idi. Neçe gölümüz var diyorlar.
0: Bəli.
1: Birinci indi askeri hemen oldu Abdülali Göl'ün ortasında.
0: Doğru. Ha.
1: Adı bu an
0: Ha.
1: Abdülali Göl'ü. Geçsin o tarafa bir tevar diyorlar Kotur Gölü.
0: Kotur Gölü. Ha.
1: O bir ondan bir
0: Yani
1: de o tarafa
0: ha,
1: Kotur
0: yani
1: Gölü.
0: iki göl var idi
1: Daha
0: orada.
1: fazla
0: Ha,
1: var.
0: daha fazla
1: Bir
0: var
1: de son
0: idi.
1: tarafa Karaman var.
0: Karaman var, ha. Karaman
1: Karaman'ın
0: da var orada.
1: Karaman bir
0: Ha.
1: zabıt yani indi biz diyarı buru eşeriye.
0: Bəli.
1: Karaman tarafı sakal tutan var.
0: Sakal tutan var idi.
1: Sakal tutan yani
0: Ha.
1: tezen büro eşeğe sayılır.
0: Bəli.
1: Orada tezen görürsen. He.
0: Tamam. Yani
1: Onun o tarafa Abedistan
0: oradan
1: olarak çık.
0: edebilsen
1: Ha
0: göresen
1: ha
0: tezane.
1: ha.
0: Ha.
1: Onun o tarafa Ceyran Derası var.
0: Ceyran Derası.
1: Ceyran Derası eser yani bizden tavuğun yani arasıdır yani. Ceyran Derası.
0: Yani
1: Ha.
0: buralarda acaba dere dediğimiz halde mesela kışlarda, kış
1: Çok
0: günlerinde su
1: su
0: durardı.
1: durardı. He.
0: Su durardı.
1: Yani bela
0: Ha.
1: kalar takriben 10'uncuya kadar kalardı. 10.
0: Kalardı
1: göl
0: onca
1: ilgili.
0: kadar.
1: He.
0: Ha.
1: Yani 10. yer ziraat olmazdı yani.
0: Bəli. Ha.
1: 10. göl ilgili özünde.
0: Göleydi.
1: Ha.
0: Bəs etrafında
1: Olardı ha tabi.
0: etrafında
1: Davarlar su
0: ekerdiler.
1: içerdi oradan. Kuşlar davarlar su içerdi.
0: Ha.
1: 10 adı
0: Ha.
1: göl kalırdı.
0: Ha.
1: Ben bir okulun da adını koydu tabi Abdülali Gölü. Ama arkadaşlar şey etti. Bir okulun orada koydum adını Abdülali Gölü. Ben o gölü koydum. Herkes dedi göldü falan da.
0: Keşke sakal tutan olsaydı, daha
1: Ama
0: güzel olurdu.
1: orada bir yol var. Adiyel Özden Ali Yolu.
0: Ali
1: Ali
0: yolu.
1: Yolu'nun adına koyduk bilmek işte. Bizim bir
0: Ben.
1: okulumuz var. Ali
0: Ülgür
1: Yolu.
0: okulu var, Türkmen okulu var tabii.
1: Ali Yolu.
0: Ali yolu.
1: Hemen bu zabıt Ali Yolu'nun üzerinde o okul.
0: Yani bu tezeden takriben gün çıkanında, tamam. Yoksa
1: Yok. Günçhan'ın tarafta
0: gün
1: diyor.
0: çıkan tarafta yani.
1: Okullar nazik maşallah gün be gün milletimiz çok oldu. Tekrar 20 okul var Tezeformanda.
0: Maşallah.
1: 9 tane şeydi yani yaksanoydu.
0: Bana. Ha.
1: Ortaokuldu, lisede.
0: Lisede.
1: Kalan da ibtidaiydi, ilkokullarda.
0: Ben.
1: Bir okul da var çocuklar mahalli yani.
0: Ben.
1: İlkokulda Melekler Okulu, Ravza'da. Tabii ben o Ravza iki tane oldu yani. Bir tane bir Ravza'nın içinde yapıldı.
0: Ben.
1: Çünkü Almırı. Bunun yanında neçe ehli Ravza'da var yani.
0: Ben.
1: Şimdi üç tane okulda var ehli açılışla
0: Ben.
1: Tezeformanda. Bunlar
0: Özel.
1: ilkokuldu.
0: Ben.
1: Bir de daha lise var. O
0: Ben.
1: da lise
0: Ben.
1: yine ehliydi. Bu da hapsi neden maşallah öğrenci çok oldu. Yani maşallah asker ulaşı bin tane ulaşı bas altıncı. Yani
0: Ben.
1: sayı maşallah gün be gün çok oldu.
0: Ersen Efendi, bu Türkmen bölgelerinde bazı ayrı bölgelerde çok farklı bir şeyler var. Onlar da tekkelerdi. Mesela Tezi Hurmat'ta tekke var. Mesela Tavuk'ta var. Mesela Düz Hurmat'ta da var. Ve bunlardan bir tekkelerden de bir konuşsa bizim kimin tekkesi
1: Tabii
0: vardı?
1: tekiyenin çok bir rolü vardı eski
0: Bala.
1: zamanda yani.
0: Eskiden.
1: Bunu biz dimen hisseler bu tezen hafızın tekiyelerdi yani.
0: Bas.
1: Yani biz siz asker rejim zamanında bu okumak filan İmam Hüseyin üzerine
0: Bala.
1: men oldu.
0: Bala.
1: Hunkar tekiyesi ahire kadar kaldı okurdu.
0: Yani
1: Seyitimiz
0: hem
1: vardı
0: özü
1: yani.
0: mektebiydi, hem camiydi, hem toplantı yeriydi. Yani her şey,
1: Her şey.
0: insanlar toplananda, bir şey olanda her zaman orada toplanırlar. Yani hatta içtimai, sosyal mesela bir, o dini mesela bir faaliyetler hapsi tek içinde
1: Her
0: olurdu.
1: şey tekil vardı. Sen
0: Böyle.
1: tekiye özü hatta şerifte tekiye Hüseyin yani biraz camiden hüküm ayırdı. Burada
0: Böyle,
1: ortada
0: böyle,
1: bilsen, toyu da
0: böyle,
1: bilsen,
0: böyle.
1: bu iş mesela diyağın adaklamağıdı falan her şey o içinde. Yani bütün içtimai işler o içinde. Onun için çok bir rol vardı. Yani o eski rejimde buna çok baskı yapabilirdi yani biz zavut dedi. O kim tekiye oldu ona. Gel bak ihtiyar adamlar oturup kesin cemalansın bir gün uzarlı oturup bunlar ne desin yani.
0: Böyle.
1: Ama camide bir şey onunla edebilirdi baskı etsin, içeri
0: Doğru.
1: yatsın. Fa bu bir tekke var bizim indi Hunkar tekkesi.
0: Hunkar tekkesi böyle.
1: Bir tekke var Mulla Ali tekkesi Hasan Halife gidin.
0: Hasan Halife
1: Bir
0: gelin
1: tekke
0: bir
1: de var babaların.
0: babaları. Yani
1: Baba
0: üç sekçe var
1: Nakıyla.
0: İttazı'da.
1: Baba Nakıyla indi burada herkes roluna kalıp yani. Muharrem'de okullar gelsin şeyi var işlerine kalktı.
0: Böyle. Üstad Ersen, bu tekkelerin anlamı, yani milletler, yani acaba o zaman çoklar sufiydiler mesela. Yani onun için bu tekkeler edibler. Yani sonra o bir şeyler bağlantılar var yani mesela.
1: Bunlar hepsi Sufi'yle, hepsi
0: Sufiler.
1: Alevi'yle aslında.
0: Hapsi Alevi'yle. Yani
1: Babalar tekiyası Safavi'yle ama Hunkar'dan Mulla Ali tekiyası bunlar Bektaşi'dir.
0: Bettaşidiler.
1: Bakkaşi. Bunların
0: Yani eden
1: hepsi
0: Safaviler de böyle.
1: yani
0: Yani
1: bu
0: tasavvuf yolda
1: ikiye
0: böyle.
1: bölüm o zaman da
0: Ha,
1: yani.
0: o zaman. Her şey işte
1: Bektaşiler
0: öz yoluydu
1: az
0: yani.
1: yoldan da.
0: Ha, her şey
1: Tabii
0: öz yolu.
1: fikirler birbirine yakındı.
0: Tabii, tabii, tabii.
1: Ama herkesin bir haz zikir var bir sen bir
0: Hı,
1: nizam var
0: tabii.
1: haz herkesin
0: Yani o da
1: yani.
0: hapsi zikir yerleriydi. Aynı vakitte de
1: Yani o
0: otururlar, merasim ederdiler.
1: baba tekiyası yani bağlantısı Erdebil'deydi.
0: Baba
1: Bektaş'taki
0: tekkesi. Ha.
1: baba Bektaş'takiler çok Hacı Bektaş Veli'dendi. Türkiye'de
0: Böyle.
1: yani
0: Ha.
1: Kırşehir'den hep şehirden.
0: Tabii bu da bir delildi bunların, yani bunların aslı Türk olduğu yani.
1: Tabii
0: Ha.
1: tabii her şey.
0: Yani bu memleketler, bunlar simgeldir yani. Asıl da bunlar yani bir tasavvuf yolu da bu tekken görende, o yani sen diyesen bunlar uzantıları var mesela Hacı Bektaşvali'ye, tamam?
1: Zavut.
0: Avrupa, tamam.
1: Bunun yanında
0: Üstad, bu ne ilk evvel ha zamandan kurulu bu? Ege, bu tekelerden mesela biraz konuşsa bizim için.
1: Tarih Efendi
0: Ege, bilgilerin var ise.
1: var. Yani bu Mullah Tekiyas eskidi biraz. Mullah Tekiyas bu o zaman halife olup Hacı Bektaşvali'nin halifelerinden birden olup
0: Böyle.
1: her halifenin tekiyası oluyor. Tekiyene demek bir yedi zikir olsa
0: Yani
1: bir mürşit de bir nazar gösterir. Bir karavan
0: Ali,
1: gösterir bir tekiye olur.
0: Ali Baba'nın babası yok, özü.
1: Yok bu dediğim Hasan Halife'ydi.
0: Hasan Halife girdi.
1: Mulla Ali Tekiyası.
0: Bel
1: Bunlar biraz eskidi. Ondan sonra Ali Baba ile yani kocası İskender Baba.
0: İskender.
1: İskender Baba o
0: Bel.
1: zaman Yani
0: İskender Ali Baba'nın
1: kocası.
0: kocası.
1: Ha.
0: Bəli.
1: O zaman bu tarikat Arap şeyden yani Safavi
0: Bəli.
1: tarikatın Erdebil'den.
0: Ha,
1: Orada
0: bəli.
1: hoşu Erdebil'deymiş.
0: Bəli.
1: Orada o zaman şey tekiyası, Hünkar tekiyası evvel ya Seyyid İbrahim Bil'deymiş. Bu Seyyid İbrahim
0: Ha.
1: Bil'in kocası okurmuş, teki oradaymış.
0: Bəli.
1: Orada bir karamat gösterilip, karamat mezarı olupdu.
0: O
1: Bir
0: indiki teke
1: indiki tekiye
0: yerinde.
1: gelip oradan kazıp la bakıp o falan o çıktı o
0: Ha.
1: karamat. Daha o tekiyen orada kurula. Yani
0: Seyyid
1: Seyyid
0: Hüseyin,
1: Aşur, ha, Seyyid
0: Seyyid
1: Hüseyin vakti.
0: Aşur,
1: Ha,
0: Seyyid Hüseyin
1: Seyyid
0: Mahalle.
1: Hüseyin vakti.
0: Seyyid Hüseyin
1: Ha.
0: Mahalle. Ondan
1: Hünkar o
0: sonra
1: daha
0: Seyyid,
1: o çok rol aldı daha
0: Bəli.
1: beter mesela. Bir güzel şekilde yapıldı. Bahçesi çok büyüğüydü. Yani bizim bu etraf köyleri yani Gayrı Türkmen'in de başka
0: Bəli.
1: Hapsi Alem gelirdi.
0: Tabii,
1: Hapsi
0: Alem
1: Alem
0: hapsi getirdi.
1: gelirdi. Niyazını alardı mesela.
0: Niyazını
1: Uşağı oğlum
0: alırdı,
1: yandı
0: şeyi
1: filandı.
0: derlerdi.
1: İnsanlar bazı bu nefsi meseleler oldu diğer nefsi falan
0: Bəli, bəli,
1: bozuldu.
0: bəli.
1: Herkes gelirdi marazını alardı.
0: Bəli. Hacı Hüseyin, Seyyid Hüseyin'den sonra şey geldi.
1: Seyyid Ahmet
0: Seyyid
1: oldu.
0: Ahmet geldi. İndi
1: Seyyid Ahmet rolü çok
0: çok
1: başkaydı. Çok
0: başkaydı.
1: başkaydı.
0: Bəli. İndi
1: Seyyid Hamit tabi.
0: Seyyid Hamid yanında var. Usta da diyeyim Teze Hurmat'ın nüfusu dedim ne kadardı
1: İndi
0: indi?
1: bu son 50 bindi son nüfusu.
0: 50 bin.
1: Ha, 50 bindi
0: 50 bindi.
1: nüfusu. Merkez 35 bindi takriben.
0: Merkez
1: Ha,
0: 35 bin.
1: 35
0: Yani
1: bindi.
0: sen dedi o
1: Ha,
0: 50 bin
1: ha.
0: o köylerden.
1: Köylerden. Ha.
0: Köylerden. Tamam.
1: Özen büyük köyler yeşil yani bizim köylerimizden. Hatta amele yani takriben 7 okuldan fazlası var.
0: Bəli.
1: 7 okul iddiası var. 3 okul şeyi var, lisesi var.
0: Bəli.
1: Yani
0: Bəli.
1: büyük, en büyük köylerimizin yeşil takriben.
0: Bəli. Bəli.
1: Hatta havdur çok girip içine. Camiler çoktu. Ha, onu da unuttum diyeyim. Bizim eski rejim vaktinde 3 cami, 2 tekke vardı, 3 tekke vardı. Şimdi maşallah olup 27 tane yani.
0: Ha maşallah.
1: Yani herkesin
0: Camlarımız çok olup.
1: cami çok
0: Ha
1: olup, Hüseyinliği
0: maşallah
1: çok
0: çok olup.
1: olup.
0: Ha.
1: Ha. Tekkeler de tatlı oldu.
0: Okuyanlar da çoktu.
1: Yani tekkeler diyeyim sana
0: Ha.
1: bak. Hem Hünkar tekkesi yeni başına yapıldı. Hem
0: Bəli.
1: bunlar Ali tekkesi yeni başına
0: Bəli.
1: yapıldı. Ali Baba tekkesi de iyiydi yani. Biraz böyle gitti özellikle.
0: Tamam. Tamam. Üstad Tezan'ın bir geçmişi mesela. Geçmişinden biraz konuşsa yani.
1: Son
0: O diye
1: geçmiş
0: Osmanlı
1: yok. Ha.
0: zamanlar tabi Teze Hurmat vardı.
1: Ha.
0: Ondan sonra işte bu geçmiş Cumhuriyet başladı filan. Yani her zaman tabi Teze Hurmat'ı biraz sıkıntı
1: Her
0: baskı
1: zaman
0: altındaydı.
1: zulmatta tehmişatta yaşayıp.
0: Subhanallah.
1: Ha.
0: En son durumlar işte bu Daesh zamanında gelende. Onlardan biraz konuşsa bizim için bu Tezan'ın bu kimyasal vurmağından filan.
1: Hapsi mesatı
0: Bəli,
1: doktor.
0: buyurun.
1: Tabi Osman'ı düşenden sonra
0: Bəli.
1: bizim tezim ileride özveriz dikti yani beltebeati.
0: Bəli, bəli.
1: Bunlar deyip de biz Osman'dan kaldık.
0: Bəli.
1: O zamanın İngiliz çok bize aziyet veriyor yani
0: Tabii,
1: tebliğ edip bizi.
0: tabii.
1: Başka köyleri getirmeden onların nüfusu diye 20-30 tane da
0: Bəli.
1: onları böyle mesul edip yani bu bir aynı heyf almak bizden.
0: Bəli.
1: Yani bizim millet o zaman deyip biz Osman'dan kaldık.
0: Doğru.
1: Meleki vakti biraz şey vardı, hürriyet vardı ama bilsen çok onda fakirli vardı o,
0: Bəli,
1: tehmiş vardı.
0: bəli.
1: Yani sen bu askeri rejim, Ba'ath Partisi,
0: Bəli.
1: 79'dan başlayınca böyle birinci doktorumuz Edem
0: Doğru.
1: miydi tabi?
0: Bəli,
1: Birinci
0: bilirim.
1: doktor, tabip Edem
0: Bəli,
1: oldu. Birinci
0: bəli.
1: mühendis Edem oldu. Birinci müderris, birinci
0: Bəli,
1: muavin.
0: bəli, bəli.
1: Bir, toplumun bir yanı kırdı.
0: Doğru.
1: Yani sen 91'de aynı teze katıldın intifazaya.
0: Bəli,
1: 91'de
0: bəli.
1: 3 makbara cemaiyemiz var yani bu dağda gömülözler.
0: Bəli.
1: 33 şahsı böyle meri insanlar yani.
0: Böyle insanlar.
1: Sen silahlı insan kaçar yani.
0: Tabii, tabii,
1: Sivil
0: tabii.
1: insan,
0: Doğru.
1: veri
0: Sivil.
1: insan
0: Doğru,
1: kaldı.
0: doğru.
1: Bunlar hepsini idam etti. Yani toplum şekilde gömdüzler.
0: Bilmem, doğrusu.
1: Biz de yani eski rejim çöktü düştü dedik biz bir
0: Biraz
1: nefes
0: bəli,
1: alalım.
0: bəli.
1: Onun kötü geldi. Sen
0: Maalesef
1: çık
0: bəli.
1: Katil El Havi'ye çıktı bilsen.
0: Bəli, ha.
1: Tekrar 63 şehidimiz var. Biz böyle yolda
0: Bəs
1: öldürdüler
0: belə
1: yani.
0: yolda ölüb
1: Yolda
0: da.
1: öldürdüler.
0: Doğru maalesef.
1: Sen onda Hazlı Cenabı Hazlı
0: Bəli,
1: 2009'da bir
0: bəli.
1: bölge araç girdiler.
0: Ha, doğru ha. Çok
1: 88 nefes
0: patlamalar oldu tezede. Ön büyük
1: 88
0: patlama.
1: nefes bir kere
0: Bəli,
1: söndü yani.
0: doğru.
1: Bir 450 yaralı oldu bir sonunda.
0: Bəli,
1: Türkiye'de bir
0: ha.
1: nece rol oldu yani.
0: Doğru ha,
1: İsrail'e
0: doğru.
1: bağırdık lan etti. Ondan sonra bir kere geldi bu Daesh. 2014'te Daesh.
0: Bəli.
1: 2014'te Daesh Beşir düştü bilsen. 17 aldı Beşir düştü.
0: Bəli.
1: Hücum olarak tez üzerine. İşte tezen o büyük bir mani var. Meşru var. Hamdolsun
0: Bəli.
1: geçemem de. Çok tabi Daesh yani çok ısır bes tezen alsın. Hatta ki nece diğer bir ders versin. Aşağıda seyircilerden burun kırsın.
0: Bəli.
1: Edebilmeli yani.
0: Bəli.
1: 13 kuvvetli hücuma taarruz etti üzerine.
0: 13.
1: 13 tane böyle kuvvetli taarruz hücum. Allah'ın yardımı var yani. Adam çok
0: Tabii.
1: yani sen
0: Tabii.
1: o vakit silahlar yüngül falan idi
0: Tabii ha.
1: ama Allah'ın bir yardımı var idi.
0: Bəli. Bəli.
1: Yani bir kere bir büyük aracı getirdiler. Böyle sıkı diyorlar.
0: Bəli.
1: Bunun şimaldan demir koymuş içine 3 inç mi 2 inç. Ya buna kalfa vurdu karnına bir çivin çaldı. Allah tarafını ola açtı. Satır kıracağı da durdu. Arka
0: Durdu.
1: etti özünü çaldı. Onun, yani o geçseydi onu
0: Yani
1: kekli olurdu.
0: doğru,
1: Yani bu
0: doğru da.
1: hapsi bir karama attı. Onun
0: Allah'ın bir
1: cezasını
0: hikmeti
1: saklardı.
0: vardı.
1: İşte oradan hala geçen bir mertebe bir kere 16'da bir sen kimyasal silah vurdular.
0: Kimyasal silah
1: Bir
0: vurdular, evet.
1: Mansatiydi taban orada
0: Böyle.
1: yaşayan. Bir Mansatiydi yani gerçekten Mansatiydi. 42 saruh yarım saatin içinde 35 dakika içinde vurdular. Yani böyle yağış kim yağdırdılar. Hatta o Çakan demişti, o Çakan, o Müjdem Çakan sonra televizyonda da çıktı, itiraf etti. Çakan demişti, وَدَاعًا يَا اَهَلْ تَازَةً اِنَّا قَاتِلُكُمْ وَلَوْ بَعْدَ حِينَ. Yani bu efendim sonra
0: Yani doğru.
1: onda tesir kalbi nafiyle yani.
0: Böyle doğru
1: Şimdi
0: akit.
1: insanlarımız çok
0: Akit
1: böyle
0: tabii
1: Sarakan
0: doğru,
1: oğlu
0: çok
1: falan
0: doğru.
1: oldu. Neçe halamız oldu Feşil Kelevi. Yani gözükür o yani çok devir şeyi kaldı onun. Yani bir zor şeylerden geçtik gerçekten. Ama insanda ısrar olsa
0: Böyle.
1: yani biraz önce buyurdu. İnsanda bir
0: Buyurun.
1: ısrar olsa mukavemet olsa
0: Böyle.
1: yani biz yani tezem illerinde bir mukavemet var. Yani
0: Allah'a
1: sen
0: şükür.
1: tasavvurdasın o zaman çok alem şey oldu yani o bir kabiliyetten oldu
0: Doğru
1: insan
0: ha, doğru.
1: filmde. O millet bizim o zaman müdüre he gelirdi ben ya Refik ne diyerdi o
0: Böyle.
1: fare gelir kimse ne giderdi yanına
0: Doğru
1: ne
0: ha.
1: gelirdi o kana hiç tanımlı. Bu içeride bir mukavemet var insanda mukavemet etmek. Bu da yani neden geldi? Tarihten geldi.
0: Böyle.
1: O biz yani biz de özümüz diğer İmam Hüseyin'in geldi mukavemet gerçekten
0: Böyle.
1: yani.
0: Böyle.
1: O seydi şu adada.
0: Böyle.
1: Yani ondan geldi mukavemet. Şimdi mesela şimdi Ferzan biz bir yol getirmedik seçimde diye getirmedik. Bir İslam yoktu. Yarın yolundan kuvvetlenmiş.
0: İnşallah, ya
1: Yani
0: inşallah
1: buna
0: bizi
1: insan gerek teslim
0: inşallah
1: olmasın.
0: doğru.
1: Mesela peygamberden 5 adam kaldı.
0: Böyle.
1: 5 adam indi bir ummet oldu. Yani
0: Böyle.
1: insan gerek olmasın. Adamda yani İslam olmasın.
0: İnsan
1: Mukavemet
0: doğru.
1: olsun adamda.
0: İnşallah, inşallah. Yani tabii bu da bir büyük bir acı bir durumuydu. Yani bizim Türkmenleri, yani Göbez Türkmenleri, Irak'ın çapında yani bir böyle memlekete vurandalar, manası bunların bir amacları var yani. Yani maalesef inşallah hiçbir zaman zalim adam hiçbir zaman iflah olmaz. Ve insan dürüst insanlar da her zaman Allah ve millet özleridir inşallah. Allah saklasın sizi ve tez ahalini hapsine inşallah.
1: Aziz Edirem buradan unutmayayım.
0: Buyurun.
1: Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ederim tabii.
0: Böyle.
1: O dönemde çok çok hastalar apardı Türkiye'ye. O
0: Doğru.
1: kim biri benim ailem yani ailem de apardı. Bizi
0: Böyle.
1: de vurdu yani bize yakın düştü kimya. Kimya silah birinin kumları
0: Böyle.
1: bize yakın düştü yani. Tesir etmiş.

0: Onun biri adam, Allah affetsin, Mehdi, Mehdi biz tezahür Mehdi diyarı yani.
1: Bəli, Mehdi,
0: O
1: ha.
0: da Mehdi
1: Biz
0: Derviş, Mehdi'nin
1: Meytiyet,
0: de,
1: Meyti diyarı.
0: ha
1: Mehdi'ye
0: Mehdi,
1: Meyti diyarı.
0: Derviş Mehdi'nin de
1: Bəli.
0: o. Hemen
1: Ha.
0: diyor Kentürbağ'dan bir güzel
1: Orta
0: orta
1: yerdədir.
0: yerler, bizim
1: Ha.
0: Kümbet var.
1: O
0: Ha.
1: Xeyrullah Bəgin mənim
0: O kocası,
1: kocasıdır. Kocası da. Ha.
0: O iyi bir rol var imiş.
1: Bəli.
0: Ve sonunda, yani sonunda tasavvufa girip, besteleri
1: Bəli.
0: çok ibda edip tasavvufta.
1: Bəli.
0: Yani ikramen,
1: Yani bu
0: ikramen
1: sufilerin bir
0: bir
1: denesiymiş yani.
0: denesi.
1: Ha.
0: İndi o tarafa geçse Seyyid Ahmet de bir böyle yapıla
1: Bəli,
0: gelirsen.
1: bəli,
0: Seyyid Ahmet
1: bəli.
0: de bir
1: Ha.
0: böyle şey yapıla. Bunlar hepsi nerede? Başka şey de yok tabi bu kümbetler filan bu bas tasavvufta var. Alevlerde var bu ingilizce. Ayrı
1: Bəli.
0: memleket Türkiye'de var, onlarda da var. Beraber bir
1: Bunlar
0: de bizde var
1: hepsi
0: bu.
1: bir çamurdan yapmadı. Böyle geldikçe yavaş yavaş küçük
0: Ustası var,
1: olurum.
0: has usta. Bunun
1: Bəli,
0: ustası
1: bunun
0: var,
1: has
0: has.
1: ustası var idi.
0: Ustası
1: Has
0: var
1: ustası
0: ya.
1: var idi
0: Parayı
1: yapırlar.
0: getirdi özün,
1: Ha.
0: yapardı özün. Güzel bir şeydi yani. Bu denildi milletin yani derinliğine, umkuna. Tarihte
1: Bəli.
0: çok bir umkuları var. Bir de bu neden koydu insanda muhabbet olsun.
1: Bəli.
0: Yani bu
1: Bəli.
0: tasavvufun sonra birinci
1: Bəli.
0: yani reis şey muhabbettir.
1: Bəli.
0: Muhabbetten bir muhabbet olmasa hiçbir şey olmaz.
1: Bəli,
0: Her
1: doğru.
0: şeyin başı
1: Bəli.
0: muhabbettir.
1: Bəli.
0: Bu muhabbetin oğlu dağılı, müştemaat topluma dağılı. O iken onun bir faydası olur.
1: Bəli.
0: Ama rahineyden, karahiyeden filanla çok bir şey anlamsan böyle şeyde. Çünkü teze hurmatı dediği kimin asla Alevi'ydi hapsı. Mezhepsellik de az içinde yani. Yani insan var, tayfaçılık o bundan biri az içinde. Şey, bir kültür var, dinde kültür var. Yani
1: Bəli.
0: bir sakafi dini kültürü var.
1: Bir açış bakışı var
0: Bunlara
1: yani.
0: bu
1: Yani
0: ince ince şeylere bakması
1: bəli,
0: yani. Bu da
1: doğru.
0: bir önemli, bu da özellik, tezen bir özellik idi. Bazen insanlar var, hicret edip, mesela bir tane var, bu yakında bir festival edeceği hoşçu.
1: Bəli.
0: O zaman hicret edip, düşüp Moskova'ya, Seferberlik'ten de evvel bir
1: Bəli.
0: sabah düşüp orada. Orada şairim şiir yazıp,
1: Bəli.
0: o şiirinde teze hurmatlı sokakların o sefeydir.
1: Bəli.
0: Şimdi gün geldi, bu tutavar olmadı mesela nizam düşenden sonra. O şiir düştü cemaatimizin eline.
1: Bəli.
0: Şimdi onun için inşallah bir festival olacaktı, bir
1: İnşallah.
0: muhtemel olacaktı, şiir muhtemarı o okunacaktı inşallah. İşte
1: İnşallah.
0: başka yere. Başka az zor düşün mesela Türkiye'yi düşen var insanlar var düşüp Türkiye'yi inin orada bir şeyler ya mesela bir büyük toplam olup tezden var tilaferi düşüp. Yani bunlar hepsi nerede? Eskiden devletiydi.
1: Bəli.
0: Mesela şimdi iki aşiret var. Duzan tezanlar arasında. O zaman Cirteyip'le Duza. İşte meşet meselesi, o hicret meselesi. Yani bu da bir delildi. Ortaya da ne oldu? Bir muhabbet oldu. Kaynaşma oldu yani.
1: Bəli. Üstad, ben bir defa bir arkadaş geldi buraya. Araştırmacı Şemseddin Türkmenoğlu. Bu çok güzel bir şikil yazdı. Bir destan yazıp teze hurmat
0: Yanında var
1: üzerine.
0: çok güzel destan
1: Çok
0: var.
1: güzel. Yani adam
0: Hunkar,
1: okudu
0: koca
1: benim
0: Hunkar.
1: sözü. Koca Hunkar. Ha. Çok güzel. Okuyanda da olsun özü de yazıp durdu. Çok güzel bir şekilde. Yani ben keşke yani teze cemaat hep bölge, hep yerlerin zikredir
0: Zikri.
1: hocam. Yani biz konuştuğumuz şeyler hepsi şiirden
0: Orada
1: konuşur
0: da sana
1: adam.
0: zikri olur diye
1: Çok
0: için.
1: kibar bir şekilde.
0: Mesela
1: Ha.
0: biri dua yazardı.
1: Böyle ha.
0: Biri Cülhayd böyle yazdı özü.
1: Böyle ha.
0: Cülhayd. Biri Hele-i Baş tutardı.
1: Böyle.
0: Biri tesbih burada. Hepsi bunları yazıp. Seyyid Ahmet mesela dua yazar. Hep şeyi yazıp şimdi. Güzel güzel
1: Böyle.
0: dokunmuş hem özü.
1: Ha.
0: Bu da delildi gene müştemaat tavrına yani bir
1: Böyle,
0: tane destan
1: böyle,
0: yazsın.
1: böyle.
0: Ondan sonra Allah affetsin Derviş Ahmet de bir böyle destan yazdı.
1: Böyle.
0: İşte bir tabi etmedi özün merhum Allah
1: Ha,
0: affetsin.
1: ha.
0: Ama var indi yani YouTube'da var. Teze
1: Yani
0: kurma destan. Ses de
1: sesinde, ses
0: Mahmut
1: dilinde.
0: oğlum okur özün yani.
1: Güzel,
0: Sesini
1: güzel,
0: okur özün.
1: güzel,
0: Güzel bir
1: güzel.
0: şeydi. Yani Dede Şemseddin'le geçtiğin takımın
1: Şemseddin
0: Derviş Ahmet'i
1: Türkmenoğlu.
0: yazıptı.
1: Ha, maşallah,
0: Ha, valla.
1: güzel. Ersen Efendi sen konuştu o türbe üzerine. Ben bir gün kocamın türbesi üzerine gidendim. Dedim ben bu türbenin içinde ne var yani? Doğrusu ben de böyle baktım bir küçük kapı var türbede. Girdim içeriye böyle girende içeriye. Türbe tabii orta yerindeydi. Bu kümbeteki böyle bir metre fazla yani genişliğindeydi iki taraftan. Böyle hayal ettim bunlar mesela bunların ehliyeti gelendeler üzerine. Yani yani ki anlamı var bunun. Bir türbeye makayet olmak, yani mazara makayet olmak, yani hava tarafından, yağış tarafından bu bir. Bir de zannedersem, bunlar ki aile dine gelendeler kadınlar, oturmuşlar, girermişler orada, dua edermişler. Yani bu türbenin içinde bir küçük böyle bir bağırtı, böyle tam eğilsen bir yarım metre.

0: Bunun tarihte de zor şey var. Bunu diyeyim sana bak.
1: Bunu da
0: Bu
1: böyle çok şey düştü bana, fikrime dedim.
0: Doktor
1: Bunun içinde
0: Bektaşi'de,
1: ne var? Böyle.
0: bu oyunu yiysen gerek. Yani bu o
1: Ha.
0: kapışçı olmak
1: Ha.
0: yine de böyle kapsın büyüsü. Yok ama
1: Ha.
0: yine Dede Cafer tek
1: Bektaşilerin
0: kaşına.
1: ne bir güzel bir şeyler
0: Aha.
1: var.
0: Yine Dede
1: Kapıları her zaman
0: alçak ol.
1: alçaktı.
0: Hatta yine insanda bir tavaz
1: Doğru.
0: olsun. O veli yanına girende ay
1: Ha.
0: gitsin girsin.
1: Asıl da beni geldi, Osmanlılar zamanında da bu vardı ihtimal
0: İşte
1: olarak. Ha.
0: Hacı Bektaş var,
1: Aynı
0: Osman vardı.
1: zaten, aynı o zamanda. Yani sen gelende o her zaman kapı senden
0: Kuş önden
1: küçüktü.
0: haber abi.
1: Ha.
0: Şimdi kalp evde de Cafer
1: Hürmet.
0: Tekkiyası da o da kalıp
1: Aynı
0: kapsın bu
1: benlerde.
0: kadar cik,
1: Ha.
0: kapsın bu cahil.
1: Ha.
0: Buna bir nizam dursa bu bir kere bir sen bu yolda bize ya yolda
1: Bel.
0: tarikatta bir nizamlar var. Edeb
1: Bel,
0: erkan
1: bel,
0: var.
1: bel.
0: Ya sen mesela şeyh orada otursa murid derviş biraz uzakta otursun cin çöksün gerek.
1: Bel.
0: Bu nizamlar var işte. Bu da gün be gün azalır da ben bize ulaştık o yüzden var yani. Seyyid
1: Bel.
0: Ahmed yanında oturdu bu ihtiyarlar yani. Edeb erkan oldu var idi bundan yani. Ama şimdi biraz azaldı. Bektaşiler yani taban köksü de var idi o zaman. Yani tisinde de varmış Bektaşi. Bir
1: Bel,
0: teke
1: bel.
0: varmış.
1: Sinde de varmış.
0: Şimdi
1: Woman,
0: halen
1: bel.
0: bizim bir tekemiz var. Kaim derler Dede Merdin tekesi. Hesir pazarında.
1: Hasır vaza
0: Ha yani
1: burada. Kerkük'te.
0: biz orada
1: Ha.
0: bize Nuvab Camisi'nin arkasında.
1: Aha.
0: Şimdi kalbe teke hazır.
1: Sağlıklı hem de.
0: Bir teke de varmış Koruya'da. Koruya tekesi.
1: Koruya tekkası.
0: Hemen Türbağın dibinde kaldı. Şimdi onun emrilerinden de. Seyyidin
1: Bel, bel,
0: emrilerinden de.
1: bel.
0: Yani bu yol dediğimiz gibi o kapların bir remziyası var yani.
1: Bel, bel, bel.
0: O başına geri geçiyor. Mesela o zaman görürsen bu sultanların ne büyük
1: Bel,
0: camiler yap
1: bel.
0: ya o kaplar büyüktü.
1: Bel, bel.
0: Ama bu Bektaşi'de sen bak sen nazarı çekip yani o
1: Böyle.
0: ihtiram meselesi,
1: Doğru.
0: saygı
1: Doğru.
0: meselesi.
1: Ben hatta İmam Zeyn Abidin giden de bir yere apardılar bizi. Bilmem Hacı Kemal diyordular adam. Bir tekkeler vardı, kocaların kalmıştı. Aynı diye de o kimmiş gibi.
0: Böyle.
1: Ben. Üstad, acaba bu tekkelerde ne zikredermişler bunlar acaba?
0: Tekkeler
1: Konusu öyle
0: Ustad,
1: bir bilgi
0: ha
1: varsa
0: tabii.
1: ben.
0: Tekkeler çok kalabalık cuma gecesi olardı.
1: Ben.
0: Bu neden geldi? Bu esasen Bektaşlı'da cuma gecesi namaz var, zikir var.
1: Yani aileden sonra, aileden
0: Ha ha, akşam yani.
1: akşamsa, ben.
0: Onun
1: Cuma'ya.
0: yanında günde var idi.
1: Ben.
0: Mesela diğer günde günde bak. Ramazan'da günde zikir ayırdı. Herkesin günü var,
1: Ben.
0: tarihi yani günün bir duası
1: Bir
0: var.
1: duası var.
0: Falan da o Ramazan
1: Ben.
0: malı. Gelse Muharrem ayları,
1: Ben.
0: Muharrem'den başlar. Sen 10 gün her bir mahsuma mahsuslu. Mesela
1: Ben.
0: İmam Hüseyin, Hazreti Abbas, Zeynep, Kasım. Bunlar herkesin bir günü var.
1: Bel.
0: Tabuk'tan sonra, Aşura'dan sonra 40 günde her günün bir şey. Bir kere muhtarın kitabı başlardı. Hani muhtar,
1: Muhtarın var idi, Nesibinin var idi,
0: bunların her bir günü var.
1: Teberder var idi. Ha? Ben
0: Gel
1: bunları
0: sana sor.
1: işitmişim.
0: İndi Recep ayı gelsin. Bu Recep
1: Bel,
0: biz evvel diğer Nur
1: bel,
0: Beyramı.
1: bel,
0: Beyram olardı tabi.
1: bel.
0: Bir Recep Beyram olardı yani. İndi
1: Bel.
0: kitaplarda da aynı amal var. Avvar Recep
1: Bel.
0: bela amal. Ama bizim yanımızda Türkmen milletinde bir Recep Nur Beyramı'ydı.
1: Nur Beyram, bel.
0: Nur
1: Nur.
0: Beyramı'ndan daha başlardı Mevlidler ayı. Sen,
1: Bela. Mevlüt ayı.
0: Mevlüt ayıydı. Herkes toy ederdi. Mevlüt derdi. Bunların da her birinin bir okumağı var.
1: Bela.
0: Yani nece olmuştu? İlke taksim olmuş tekkede.
1: Bela.
0: Bazı kere çok mürekkez kalabalık olur okumak. Bazı
1: Bela.
0: kere işte ayın içinde olurdu.
1: Bela. Usta dersen Tezi Hurmat'ın şairlerinin kimler var idi, kim var, kim kalbinde, kime gözkenler kimdi, okuyanlar kimdi?
0: Bazı
1: Böyle.
0: şairlerimiz bizim çok büyük şairlerimiz olmayıp, hiç olmayıp çünkü bizim Fuzuli diye nesimi durarken bunlar
1: Bel.
0: kitaplarını okurlar.
1: Bel.
0: Veyrani'di,
1: Bel.
0: Abdal'dı diye,
1: Bel.
0: Katai'di. Çok milletimiz bunlardan dalmış vakında.
1: Bel.
0: Mesela bir tahmeten Mulla Ahmed var idi, Mulla Mehmet var idi, Mehmet diye şey var idi. Bunlar onca okurla bunları ezberlemişler. Bunlar
1: Bel.
0: doktor Seyyid Ahmed yanında okurlar.
1: Bel Seyyid. Ha. Tekke'de okurlar.
0: Allah feysin Mulla Hüseyin yanında okurlar.
1: Bel.
0: Bunlar diğerler okucu. Ondan sonra bir vacibe geldi. 70'lerde bu tarafa şairler çıktı. Şairler de çok neş çıktı. Başka yeri müteessir oldular.
1: Bel.
0: Ve özlerinin büyükler dediğim bu mesela bu huzur kitaplar bunlara müteessir oldular. Şairler çıktılar. İnna Allah feysin biri Necdet Allah geçindi Allah feysin. Berberlerden diye.
1: Necat.
0: Necat
1: Necat.
0: Berber
1: Necat
0: geçindi. O
1: Berber oldu.
0: geçindi Allah
1: Bel.
0: feysin. Kabber tezahür kalıp hala
1: Bel.
0: memlekette oturur.
1: Allah razı
0: Allah razı olsun, uzun ömür versin. Derviş Aynu Vahid geçin Allah affetsin.
1: olsun.
0: O da
1: Derviş Han
0: büyük
1: Vahid.
0: şair.
1: Bel.
0: Yani bir, yani çıkarsa bir üç divan çıkar olabilir.
1: Bel.
0: Genç şairlerimiz bir sürü maşallah. 17'den fazla da.
1: Var yeni
0: Başlarında
1: genç şairler
0: Recep
1: var.
0: Berber, Nakçöyloğlu,
1: Bel.
0: Kasım
1: Bel.
0: Demirci, Avni, Avni Nazım Tezali, Mehmet Alican, Mehdi Derviş, Necat Şan, Abbas Berber, daha Mehmet Çayçıoğlu, Murtaza Çayçıoğlu, bunlar bir sürü maşallah. Tekriben her kişi böyle aşiretleri de paylanmış şairlerde. Yani her aşirette de var. Bu da bir güzel bir şeydi yani. Bir aşiret fakir kalmıyor. Her aşirette Musa Muradlı, Ekber Muradlı. Yani herkesin bir hissası alınıp şairlerden. Münasebet olunda görürsün maşallah bir sürü şair sıra dolaşması salavatta. Yani iyi bir şeydi. Bizim o eskiden mullaların çok bir rolü var idi. Dediğim ki böyle bunlar o turatı ulaştırdılar bizim için. Mesela Allah affetsin Mulla Hadı var idi. Mulla Muhammed var idi. Allah affetsin daim vardı. Kassab Kasım Ayni okurdu. Mulla Musa var idi. Mulla Sabri. Sizin büyük mahalle Mulla Haydar. Mulla Haydar vakti karaba yokuymuş. Mulla Haydar yani damda azam verermiş. Karabada ne güzel. Ama buna diyorlar o bir turastı. Bunun yerine mesela bu turası adamı temsil edilir. Bazı insan bunu aynamaz. Ama biz bunu telemmüs etmişiz. Şimdi ben gençlere diyelim, öğrencilerime diyelim, biz de size teslim edeceğim bunu.
1: Bəli.
0: Yeri mekret olasınız.
1: İnsan bu yollardan bir yani insan yani kalı hayatta tanını. Doğrusu.
0: Mesela bu özelliğin biri mesela indi mesela indi bunca böyle yol teze 35 bin nefer adam hepsini herkesi birini tanır.
1: Doğru.
0: Bir güzel özelliktir evet. Yani bu.
1: Maşallah.
0: Şimdi mesela bu müseyyebde yok Ferzal'ın bir anlar mekret teze kim? Şimdi o nahiyat o kaza ama yok içinde. Her kişi kimseyi tanımaz. Alhasola yok ferzah ama bizim bu özelliktir teze kurmanda. Bu da bir yani heybet de verir özüne. Mesela eski zamanda mesela davarlar ve çobanlar çölde yatardı. Mesela o tarafta bir şey olanda mesela bir düşman geldi, bir sıkıntı geldi, bir yırtıcı hayvan geldi. Bir dalga çıkardı. Köy başına hapsi yığışırdı. Bu nedenle bu yerden lühmedendi bu. O demez benim işim yoktu, benim çobanım da işim yoktu. Ama bu ne lühmalıktı? Bu bir lühmedi yani. İnşallah bu da kalır o fazla da olur.
1: İnşallah.
0: Tasvimimiz de olur inşallah. Peki. Bu gelen yol inşallah daha fazla tasvim eder inşallah. Daha fazla alay yatır inşallah.
1: Usta dersen eskiden yani biz dediğimiz bu 70'lerde güzel toylar olurdu tezeden. Mekter'den, Zırnay'dan. Yani ben yardıma geldim ve askere toy olan dedim 3 gün hele teperdi.
0: Tezanın toyları meşhuruydu. Çok berber.
1: Tezanın toyları çok meşhuruydu. Ama maalesef şimdi bunlar kalmadılar yani. Bilmiyorum da yani işte insanlar daha ben hissederdim eskiden daha zevkliydiler. Bakardık, girerdik, görerdik mesela heley tapirler mesela erkek, kadın beraber aynı heleyde girdiler. Aynı heley mesela herkes hele şakiri yani sabahı kimi. Yani o bir saat ki saat. Seher helayı var idi. Tamam.
0: Ne bela.
1: Yani bilmiyorum yani senin görüşün neydi yani bu millet acaba vallahi biraz çok olaylar geçtiğine ihtimal var.
0: Reisi yani, budu. %80 budu.
1: Yani
0: mesela
1: insanların başını evvel millet daha biraz daha sırhatiydi olabilir. İşte biraz insanlar bu olaylar çok olduğuna, biraz Irak'ın başında çok sıkıntılar olduğuna ve biraz daha zannedersem bu işler biraz zayıf oldu maalesef.
0: Onu açıklayayım sadece. Buyurun. Bak. Yani 80'de bir sene her başladı.
1: Bəli.
0: Bizim 79'da tutunlarımız oldu yani ama 80'de her başladı. Yani şehit üzerine gelirdi bizim.
1: Doğru.
0: Edamlardan ayrı. Edam dedim o bir sürü edamımız oldu. Onlardan ayrı şehit.
1: Da ayrı, doğru.
0: Daha bunu oldu. Bu toy.
1: Bəli.
0: Mesela bir tane konuşunda şehit olsun.
1: Bak daha insanın zevkı kalmaz. Biraz daha savaş kalmaz.
0: Bu dedi o zaman bu toylar vardı ama aynı vakitte hürmet de vardı mesela.
1: Bəli.
0: Bir tane taziye susaydı bir yıl karası soymazdı.
1: Bəli.
0: Toyu yetmezdi. Burada hapsi vardı ama
1: bəli.
0: Daha bu oldu. Şehit oldu vacibeyden.
1: Bəli.
0: Yani yardıma geldi. Bir kere bir gelmekte 13 şehidimiz geldi.
1: Doğru.
0: Yani bu neler? Yordu müşemaya yordu. Bu kef safhan koymadı müşemaya.
1: Doğru.
0: Yalma geldi şeyden sonra bir kitoy oldu yani. Savaş durandan sonra 89'da bir kitoy böyle oldu.
1: Bəli.
0: İşte 91 geldi üzerine.
1: Doğru.
0: 91 geldi daha beter alem daha. Biz sen 91'den sonra tezeler diyalı kavga iyi.
1: Bəli.
0: Yani bes teze nüfusu teze okuru cinsiyede bir daire almazdı insanı.
1: Doğru.
0: Çoğu bir sıkıntı yaşadı ile suhta kadar. İşte daha bu şeylerde toy hangi biraz az oğlu.
1: Doğru.
0: Onun üzerine de yani bir müştemelde bir teveccüh dini oldu yani.
1: Doğru.
0: İnsan, yani biz yani tarihçi düz konuşan az insafen yani. Mesela şimdi o toylar daha oldu Mevlüt oğlu. Mevlüt oğlu
1: Bela.
0: muhazara verildi. Yemek, in taban yemek asiyen de çoktu insafen yani. Şimdi olan khair, mesela khairat olan mesela şimdi herkes şeyde bir büyük bela doğru kişiler
1: Doğru,
0: toyla.
1: doğru.
0: Yani bu da bir khairdi, bereketten geldi. Milletin iktisal kuvvetli oldu.
1: Millet biraz daha saygılıydı birbirine.
0: Tabii.
1: Yani bundan eskiden de ben eşitmişim derler. Mesela bir denestir toy edir. Evvel çokluk hapsi şeydi, davul zırnaydı. Mehter'den bir Hasan yetişende mesela bir evde bunun taziyası var. Diğerde davulun mehteri terse çalardı.
0: Muzdaba falan var.
1: Davulcu.
0: Sizden beri.
1: Yani terse çalardı. Kendime biz yetiştik bir yani bir güzel sesten daha yani bir saygı var idi
0: Ha.
1: milletler insan
0: Ona saygı
1: birbirlerine.
0: göster.
1: Bel, bel.
0: Ha.
1: Usta dersen bir eskiden de tezide bir gayb dağı var idi. O neydi? O
0: Hemen sen
1: anlamda
0: gönlüne
1: neydi?
0: göre şey var yani bak.
1: Ha.
0: Ha. Bu da bir meziyet de zaten.
1: Ha, ben görmemişim tabii. Ben
0: Ha.
1: seçtimişim yani.
0: Bir gayb
1: Ha.
0: dağında o bir vali gömülü orada adı Pir
1: Bel.
0: Gayb. O
1: Ha.
0: Bektaşların bir halifesidir.
1: Bektaşların bir
0: Hacı Bektaş
1: halifesidir.
0: Veli'nin
1: Bel.
0: bir halifelerinden bir
1: Bel.
0: tanesi.
1: Bel.
0: Tamam bir tek daha var Leyla'nda.
1: Bel.
0: O bir
1: Leyla'nda da var.
0: Leyla'nda var. Şimdi
1: Yani
0: o
1: bu Pirgay'ı biraz tezeden takriben artadı.
0: yani
1: Dağ üzerindeydi böyle.
0: 3 kilometre
1: 3
0: takriben
1: kilometre,
0: dağ
1: 4
0: üzerinde. Biz
1: kilometre.
0: de o dağ üzerindeydi.
1: Bel.
0: Onun da bir tarafı bir dayı var. O da adı Cihanşah. O da bir halifeymiş eski zaman.
1: Cihanşah.
0: Onlar hepsi sufiymiş, halifeymiş görükür. Orada yiyiple, zikredip, veya etikaf edip,
1: Bel.
0: orada gömüp, veya
1: Bel.
0: makamlardı yani. Bizdeki iki
1: Bel.
0: metfendi görükür,
1: Bel.
0: bir ayıp. Bir ayıp bu özelliğine tezede de
1: Bel.
0: o yıllık çıkıtlık oldu. Mesela yağış
1: Çıkıklık ol,
0: olmaz.
1: yağış olmaz.
0: Orada çıkardık. Yani
1: Millet çıkardı
0: çıkardık.
1: hapsi.
0: Ya mesela bunun dört
1: Ha.
0: yıl evvel yine
1: Ha.
0: çıktık.
1: Ha.
0: Bir güzel özellik var mesela. Ne derdi ustad bak doktor? Davarları çıkardırla.
1: Bel.
0: Davarları kuzuları koyunlarından ayırdılar. Aç aç
1: Yani
0: kala.
1: çıkındılar.
0: He, aç
1: Yani
0: kala.
1: davarlar da zaynen
0: Ha, biraz
1: vardılar.
0: böyle yani Allah'ım duygusal şey
1: Aha.
0: vardı.
1: Bel.
0: Bunlar ses bellerle yani ses çıkardılar. Bir şey
1: Bel.
0: ayırıp sen özün.
1: Ha.
0: Yani kendine o ses
1: Herkes bir...
0: ulaştırsın.
1: Ha.
0: Yani
1: Bel.
0: burada koyunlar acıdan ölecek. Kuzular süt yok acıdan ölecekti. O geçişler daha
1: Ne
0: beterdi.
1: güzel,
0: Sen
1: ne
0: geçişlerin daha
1: güzel
0: sert
1: ha.
0: çoktu.
1: Daha ses çoktu.
0: Aha,
1: Babalar
0: femurlarla
1: milletten hapsi beraber çıkar da
0: aha.
1: giderler dağ üzerine.
0: Daha
1: Bir
0: üzerine
1: gayibine.
0: bir kere ondan sonra herkes koyuncular getirir. Herkes bir koyun kişiler, iki koyun kişilerdi.
1: Orada
0: Orada.
1: bir
0: Orada.
1: ziyafet
0: Ha,
1: olurdu. Herkes
0: bir büyük zafat olardı.
1: bir ziyafet olurdu.
0: Eski
1: Dua
0: zamanda
1: ederler.
0: bir ziyafet olardı. Mesela diye
1: Bel.
0: hani Seyyid Ahmet ve Ahmet herkes birine çok kuzu verer bir ziyafet olardı.
1: Ha.
0: Ama indi ne oldu herkes? İndi
1: Kazan biri de var.
0: herkes bir ziyafet
1: Herkes şu
0: büyük
1: özledi orada.
0: kazanıyordu.
1: Bel. Orada dağıdır orada.
0: Dağıldılar.
1: Ha.
0: Yani mesela o çok mühimiydi. Yani kuzular koyunu ayırmak falan yani
1: Bel.
0: o
1: Bel.
0: bir Allah Subhanahu Teala merhamet gözden baksın üzerine
1: Doğru.
0: böyle.
1: Usta çok şahitler var diri yani giden de orada mesela böyle insanlar böyle niyetler pekiydi. Bir giden de orada bir gayb dağına bir bakasana hele dönüp dön bir maşallah başlardı yağış.
0: Çok
1: Yani
0: mücerrattı
1: çok
0: bu.
1: çok böyle
0: Daha
1: yani olurdu.
0: mücerrattı.
1: Yani insanlar manası Rabbül Alemin bunların dualarını kabul ederdiler.
0: Allah
1: Ve
0: utandırmaz
1: insanlar
0: öz.
1: da
0: Allah
1: lisan
0: kulunu
1: yani insanlar da
0: utandırmaz.
1: kulun Allah'ın yani Allah Ali vatanda dua eden de Rabbül Alemin hiçbir zaman yani şey etmez, Ali döndürmez. İnsanlar gevli pek olan da her zaman Allah'a daha yakındı. Allah da özne yakındı inşallah. Allah muvaffak etsin, sağ salamat etsin. Teşekkür ederim Usta Sayın.
0: Sağ olasın.
1: Ersin Efendi,
0: Biz de teşekkür
1: bizim
0: ederiz size. Bu
1: sağ ol,
0: fırsatı
1: sizin
0: verdiğiniz bize.
1: programımıza
0: Tezlerin
1: geldi. Bize
0: tarihinden konuştuk.
1: çok
0: Sağ
1: sağ olasın.
0: olasın.
1: Teşekkür ederim Rahman. Programımızın sonuna geldik. İnşallah gelecek programlar herkese kalın sağlıkta. Eyvallah.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

bilemezsin ki, bilemezsin ki, bilemezsin ki. Seni nasıl sevdim bunu bil ki, kalbimdesin ama.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Bakanlar Kurulu pazartesi ve salı günlerini resmi tatil ilan etti. Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, Katar Emiri Şeyh Temin bin Hamed El Sani'ye babası Şeyh Hamed bin Halife El Sani'nin Doha'da vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti. Başbakan Ali Falih Ezzeydi ile Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ikili ilişkileri ele almak üzere bir araya geldi. Taraflar iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirilmesini görüştü. Elektrik Bakanlığı istinalar kaldırılacak, borcunu ödemeyen kurumların elektrik hizmeti kesilecek dedi. Merkez Yolsuzlukla Mücadele Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu Adnan El Cumeyli'ye ilişkin soruşturma kapsamında 27 milyar dinarın ele geçirildiğini açıkladı. Divaniye İl Meclisi ilde yürütülen yolsuzlukla mücadele operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin isimlerini Irak Haber Ajansı'na açıkladı. Necef İl Meclisi gelecek salı gününden itibaren resmi tatil uygulanmasına karar verdi. Kerbela Sağlık Müdürlüğü Arbain ziyareti için kapsamlı bir plan hazırladığını, 8 devlet hastanesinin 5 özel hastanenin desteğiyle hizmet vereceğini ve 96 ambulansın hazırlandığını duyurdu. Necef Sivil Savunma Müdürlüğü Arbain ziyareti kapsamında hazırlanan plan çerçevesinde 40'tan fazla itfaiye ekibiyle 50 temim görevlendirildiğini açıkladı. Bir petrol kaynağı Doğuk ile Musul'u birbirine bağlayan yolda yakıt taşıyan 3 tankerin yandığını bildirdi. Güvenlik medya hücresi ziyaretçileri özel araçlar yerine toplu taşıma araçlarını kullanmaları çağrısında bulundu. Batı Şeria'da Filistinli gençlerle İsrailli yerleşimciler arasında yeniden şiddetli çatışmalar çıktı. İran ordusu Arbain kentinin son dönemde hedef alınmasına ilişkin saldırıları resmen üstlendi. İran, Hazar Denizi'nde ticaret gemilerinden birine Ukrayna tarafından saldırı düzenlendiğini, olayda bir denizcinin hayatını kaybettiğini ve bir kişinin yaralandığını öne sürdü. Kuveyt Wall Street Journal'da yayımlanan ve İran'a yönelik askeri operasyonlara katıldığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Sudan ordusu hızlı destek kuvvetlerinin 15 kişinin öldüğü saldırısının ardından Kordofan'da ilerleme kaydetti. Almanya'da küçük bir uçağın bir evin üzerine düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta destek vermesi için Kuzey Kore'den ilave 30 bin asker talep ettiğini söyledi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
3: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يوجه باستمرار تجهيز عدد من المحولات الكهربائية للمناطق التي تشهد زيادة في الأحمال. رئيس مجلس الوزراء علي فلاح الزيدي يستقبل نظيره اللبناني نواف سلام ويبحثان العلاقة الثنائية بين البلدين. الزيدي يؤكد على أهمية الدخول في شراكات اقتصادية مثمرة في مختلف القطاعات التنموية مع لبنان. الزيدي يشدد على التنسيق المشترك بين بغداد وبيروت لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة. رئاسة الوزراء توجه بإيقاف النقل والتنسيب والتكليف من جهة إلى أخرى لمنتسبي القوات الأمنية في جميع الأجهزة والوزارات. مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل بمناسبة زيارة الأربعين. وزارة الكهرباء تعلن إلغاء الاستثناءات وقطع التجهيز للمؤسسات المختلفة عن سداد الأجور. محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية تكشف عن ضبط 27 مليار دينار في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي. مصدر نفطي يفيد باحتراق 3 صهاريج مخصصة لنقل الوقود على الطريق الرابط بين محافظتي دهوك ونينوى. خلية الإعلام الأمني تدعو زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام إلى استخدام وسائل النقل الجماعي بدلاً من النقل الخاص. دائرة صحة كربلاء المقدسة تعلن عن تهيئة 8 مستشفيات حكومية وإسنادها ب5 أخرى أهلية وتهيئة 96 عجلة إسعاف ضمن خطتها الخاصة بزيارة الأربعين. مجلس محافظة النجف الأشرف يقرر تعطيل الدوام الرسمي اعتبارا من الثلاثاء المقبل. إصابة 5 زائرين بحادث سير على الطريق الرابط بين الديوانية وقضاء السنية. تجدد مواجهة عنيفة بين شبان فلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان إف إم، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: تركمان إف إم كاركوك فريكانسمز 90.1.
4: Kuşların arasında özellikleriyle bir ayrıcalık kazanmıştır şahin kuşu. Şahin kuşunun kesin gözleri bulunmalıdır. Her tarafı görer ve özgürce hareket eder. Geniş kanatlarıyla, yoğun tüyleriyle gökyüzüne hakim olur. Sert pençesinde büyük bir güç yatar. Hiçbir zaman yenilmez, uzun yaşar, hür yaşar.

tek olarak hareket eder. Sürüler uzaktan gözetir. İstediği yere konar, istediği zaman kanatlanır ve gökyüzünü sahne eder.

kahinler hiçbir avcının toruna girmez. Oyuna gelmez. Dağların başında yuvasını kurar, bulutlarla sohbet eder. Kahinler kendilerini ve ailelerini korurlar, kimseye yem düşmezler. Şahinler.

Hayatının baharında ezilen halkının sesi olmak için mücadele kervanına katıldı. Ölümü göze alarak doğup büyüdüğü Kerkük'teki zulme seyirci kalmadı. Celil Sabuncu kolları sıvayarak elinden gelen her şeyi yaptı ve zalim Bağısı rejimine kafa tuttu. Daha gençti ama hiç tereddüt etmedi. Abileriyle omuz omuza cesaretle yürüdü ve korkusuz harekete geçti. Zalim rejimin tuzağına düştü ve bir sene işkenceye maruz kaldı. Sonra mahkemeye çıkarıldı. O zalim mahkeme gözünü kırpmadan onu ömür boyu hapse mahkum etti. Zindanda geçen tam 20 yıl 17 gün ardından ancak gün ışığına kavuşabildi. Sohbetimizde hikayeyi dilinden duyacaksınız.

0: Sevgili izleyicilerimiz, yeni bir şahinle yine beraberiz. Şahinimiz farklıdır bu defa. Hapse farklıdır gerçi ama 20 sene 17 gün mahpuslarda ömrünü çürüten bir insanımız. Anonsu fazla uzatmadan hemen misafirimize geçmek isterim. Ve sizi misafirimizle baş başa bırakmak isterim. Mesela stüdyo konuğumuz bugün siyasi tutuklu Hacı Celil Sabuncu. Hacı hoş geldin.
1: Sağ olun, sağ olun, bana sağ olun. Hacım güzel.
0: Hacı, biz sizi tanıdık, milletimiz de sizi adımızı eşitiptir. Büyük bir mücadele veripsiz.
1: Tamam.
0: Ancak kısaca da olsa sizi öz dilinizden seyircilerimize tanıtmak isterim.
1: Buyurun. Adım Hacı Abdülcelil Fatih Osman. Çarşı doğumu 1958 mevalidi. 67 yaşındayım.
0: Allah uzun ömürler versin
1: sağ
0: sana.
1: Ol, sağ olun, sağ olun.
0: Hacı, sen Çerçük'ten neden oldun?
1: Bəli.
0: İlk ortağını, mektepleri Çerçük'te bitirdin.
1: Tamam.
0: Harada okudu iptidayanı?
1: Oğuz. Bəli. Oğuz Möktabı şeyler. Erşi Terbiye yanında.
0: Bəli.
1: Erşi Terbiye yanında. Orada devam ettik. İptidayını bitirdim. Mutavuslarını bitirdim. Merkeziye de.
0: Bəli.
1: Mahkeme yanında.
0: Bəli. Aile olarak 6 kardeş, 6 bacı var.
1: 6 kardeş, 6 bacı.
0: 6 bacı. Sen? Bəli.
1: Tesasürüm. Ben ortancaydım, orta.
0: Ortaydım.
1: Orta, bəli, orta.
0: Ortaydım. Orta, Allah bəli. Uzun ömürler versin.
1: Sağ olun.
0: Daha sonra sen mektabı terk etti, mutavustadan sonra.
1: Tamam.
0: İşladım.
1: Tamam, işladım babamdan.
0: Bəli.
1: Babamı şu anda işladım. Hatta adım geldi askerliğe. Askerliğe girdim, bir az fatura, az günler.
0: Ha zaman asker oldu, naks tarihte?
1: 77'de girdim askerlik.
0: Birinci ayın birinde?
1: Birinci ayın bir... 1-1-77 girdim askerliğe.
0: Bari. Gittu asker oldu.
1: Ha, asker oldum.
0: Harada asker oldu?
1: Asker oldum. Şeyde, metfaiye. Ondan sonra geçtiler bana şu hesabata.
0: Bari,
1: Çarşı. Hesabata çalıştı, Çarşı içindeydim. Sabah giderdim, sadece 2 gün orta gelirdim eve.
0: Bari. Hacı, 70'li illerde Türkmenler bazı sıkıntılara uğradılar.
1: Bari.
0: Tembel Abbas'ın idamıydı,
1: tamam.
0: Türkmen mektuplarını kapamağıydı.
1: Tamam. Tamam.
0: Onda Çerçük'te bir grup genç ortaya çıktı.
1: Tamam.
0: Hatta adlarını da Kurtuluş Ordusu olarak tamam. adlandırdılar.
1: Tamam.
0: Yeşil Tehrir.
1: Tamam.
0: Siz de o zaman onlardan katıldınız.
1: Tamam.
0: Ne de katıldı, ne de başladı bu işe?
1: Vallahi dede, işte hükümet başladı Türkmen'e zulmetmeye.
0: Bari.
1: Zulmetmeye, millet başladı çalışmaya. Bahçiler geldiler. Bahçiler geldiler. 68'e geldiler. 79'da aldı Saddam özürü aldı. Saddam vakti olanda çok düşman sıktılar. Aziyet verdiler bize. Bizim muallimlerimizi nakletmeye başladılar. Yer almak olmaz, dam almak olmaz düşmansın. Ve bu bize bir hak etti, bir milliyetçilik.
0: Mekteplerin kapanmağı.
1: Mekteplerin kapanmağı. O Ahmet Hasan Bıkır vaktiydi.
0: Ha, bundan
1: sonra şeyler Saddam vaktine.
0: Bal.
1: Saddam bizi sıktı, çok sıktı.
0: Bal.
1: Oğlunun adını koymasın Türkmen adı.
0: Bal.
1: Yani gidersen o şahı oğlum,
0: bal.
1: Adını koymaz Türkmen adı kurasan.
0: Bal.
1: Muallimlerin akıl etmek, dam almak yoktu adıva, yer almak yoktu adıva. Bu sıkıntıları ettiler. Ve bizde ne oldu? Bizde bir...
0: Ruh uyandı.
1: Ruh oldu. Gelip özümüz milletimizi dife etmek.
0: Bal. Ne etti? Naksı gruptan görüştü.
1: Ben gruptan, bak bizde Kurtuluş İlvalisi'nde biz askeri varydı, hat askeri varydı. Ben rahmetli Silah Abdullah.
0: Bari.
1: Sabah
0: Dünyası,
1: Silah Khaffaf. Biz bu dördümüz bir halkaydık.
0: Silah Tenekatçı?
1: Silah Tenekatçı, Silah Abdullah. Silah Necim Khaffaf. Rahmetli Sabah Dünyası, biz bunlar bir hediyeydik.
0: Salih Kasap?
1: Salih Kasap da bizimden idi.
0: Variydi.
1: Variydi. Çünkü biz askeriydik.
0: Bari.
1: Biz de askeriydik.
0: Aha.
1: Biz çok vakit, yani çok vakit birleşmezdik.
0: Bari.
1: Çünkü ile İzazan İzazaya gelenler birbirimizi taparlık, bir olardık.
0: Bari. Bu grup harada görüşürdü? Görüşen davuz, İzazaya geldiğimiz, harada görüşürdüğümüz, nece bir araya gelirdiniz?
1: Vallahi işte birbirimizden haberimiz var idi. Bilir mesela filan tarihte bu tarih bu filan izazı iner.
0: Bari.
1: O birisi mesela filan günde iner.
0: Bir evde görüşürdünüz.
1: Tamam bir evde ben de. bir ev, mesela kurarlık bir ev, ya benim evim, ya rahmetli silah gelin evi.
0: Ya sabah günü yaşı.
1: Ya sabah günü yaşı gelin evinde. Yani çayda oturduk orada, konuşuyorduk sana çayda.
0: İlk başlayan Davuz bu gruptan, bu kurtuluş ordusuyla ne yaptınız? Hükümete ne de bir retfeel tepki gösterdiniz?
1: Bu kalktılar, bak çok vakit o hadikanın afra yanında geldiler, orada yıkışırdılar.
0: Bari.
1: Tuşman gençlerdi.
0: Bari.
1: Şey, emin dairesi, emniyet dairesi bilirdi, bu bahçede hamsi tuşmanlar.
0: Bari.
1: Çünkü orada Arap gelmezdi, Kürt de gelmezdi.
0: Bari.
1: Kalktılar bir lehbite yazdılar, lehbitede ne yazdılar? الحزب نار لمن نار لمن يعتدي ونور لمن يهتدي.
0: بال.
1: بالبلاش شيء يازل قويلر نفرانن شينا.
0: bunu siz görersiniz diye.
1: Aha.
0: Her gelende Türkmen genci bunu görsün.
1: Yani bunu görsün. Yani hatta makyet olun bir şey lazım.
0: Bal.
1: Gezenin birisine saat üç gece kış gezesiydi, yağış yağıldı.
0: Bal.
1: Ben özüm şahsiyet çıktım geldim lafıtanı yırttım. Lafıtanı yırttım. Koydum, akıl var adamlar yer yalan değilsen, yoksa etmedi o ayrı. Yırttım özünü, koydum koynuma geldim yava.
0: Bal.
1: Küyücü yücesim geldim, bakın bu da lafiteler.
0: Bal.
1: Ondan sonra daha para yakıştırmak oldu bizde.
0: Meşhurat yaptınız, meşhurat dağıtmak.
1: Meşhurat
0: dağıtmak.
1: O rahmetli Rüşdi, rahmetli Özeddin.
0: Rüşdi Reşat.
1: Sacdi abla, abılar. Ölenler Allah affetsin, kalanlarına Allah saklasın ya Rabbi. Bunlar tabi'a geçirdiler, tabi'ayla tabi ettiler. Ayrı bir grup vardı, çağırları, bizden şöyle serptiler. Bir erzem hatta var ya, yazı yazdık. Manalama Tahrir Kalkuk. Mahafazanın duvarında yazdık. Cemaatimiz. Kitar gelir sabah üfleyip, sabah çıkır Bağdat'a. Kitarda yazdılar.
0: Kitanın farolarda yazsın.
1: Kitanın farolarda yazdılar.
0: Giyedin cahit geç bunu görer.
1: Geçsin Bağdat'a.
0: Bağdat'a da okuluyor.
1: Yani kendi bu haberi gönderdik Bağdat'a özleri için. Ben adama Tahrir Kalkuk.
0: Ceyş Tahrir Kalkuk.
1: Ceyş Tahrir Kalkuk.
0: Ceyş Kalkuk.
1: Kitar'da yazdık, geçti özleri için. O fasada fakir kitar mahtasında Nanza Muazzaf, Haras ve Hamsun tuttular getirdiler. İçeride haberler de yok tamam. Bari. Bu işi Hamsun bizim...
0: Grup yaptı.
1: Grup yaptı.
0: Bari.
1: Cemaatimiz yaptı.
0: Kurtuluş ordusu. Çünkü kurtuluş ordusu. Peki hacı o dönemde sen o adıda geçiri bu tabarruat, bağış Türkmen öğrencilerine para yığmakta filan, siz o da adınız geçiri.
1: Tamam.
0: O para yığmağı nece yapardınız? Sen o doğru
1: vallahi neydi? Kardeş bak, ben sanırım adı veririm sana. İçtimananın birisinde bir arkadaş dedi peki zıgarada, nasıl zıgara var dedi 20 dedi 19 zıgarada, bir zıgara parası verin bana. Dedik bari, bir zıgaranın parası verin bana, ben bir zıgara parasıyla doktor çıkarırım. Neyse dedi bak, sen bir zıgara, o bir zıgara, bir zıgara nasıl zıgara etti? 50 zıgara, 60 zıgara etti. 100 zıgara etti. Bunun parasını her ay gönderdim bir talebe için Türkiye'de. Bu talebe mesela ağır bir kulyede okur, ağır bir derste okur, imkaniyeti de yoktu. Bu çekse sıkıntı bir içiyor, bir vaziyete gider işlemeye. Ama biz buna... Buna destek olsak, buna bir olsak, parada teşhis olsak.
0: Yani hacı amaç Türkmen öğrencilerine yardım etmek, takafı içtimai.
1: Yardım, çünkü ne dedi adam, bu hakikat sahabı, Allah affetsin özünü. Dedi biz istedik, bir 30-40 yıl sonra, diyorsa Türkmen'de 100 doktor var.
0: Bari.
1: Türkmen'de 100 mühendis var.
0: Bari.
1: Yok diyor, valla Türkmen'de bir tek doktorumuz var. Ama kim mühendisimiz var, yok. Biz gene bu, tamam ben okuyabilmedim, ben meşrep bitirebilmedim, ben ayrısı okur yeterli, koy ben ona yardım edeyim yetiştim.
0: Sen bir gün verirler sana para, çarşı ucağında,
1: tamam,
0: ona da olan.
1: Bari, bize aynen.
0: Kindi namazından.
1: Kindi namazı rahmetli Silah Abdurrahim'le, öyle Allah afiyetini özür dilerim, Allah ya Rabbi türbesi ışık olsun. Kündür namazına gittik, cam akır kukta, kıldık namazı çıktık. Çıkarttı bana 18 dinar verildi o vakit.
0: Bari.
1: 18 dinar çok iyi o vakit. 79 yedim diyelim. Dedi bunu apar yetirgilem. Şöyle Cumhuriyet'e bir adam, hani ben de adı vermem. bir adam var filan, geç bunu ver özüne karıştı.
0: O tükendi.
1: Tükendi. O gönderdi özün Türkiye'ye.
0: Bari.
1: O yani ne diyecek, hat tavsildi.
0: Bari.
1: Bez yeteri.
0: Hacı sadece Türkiye'de daha gidiyor. Hatta Bağdat'a da gönderirler Türkmen öğrenciler.
1: Biz verirdik. Daha o veren adamı o adam bilir. Bağdat'a gönderir.
0: Bari.
1: İstanbul'a gönderir talebeler için. Bari. O da özü bilir. Biz mühim veririk. Geri yani verelim.
0: Millet arasında bir dayanışma.
1: Biz geri, tamam. Biz geri verelim.
0: Bari.
1: Geri verelim.
0: Bari. Siz bu işlerden sonra meşhurat yazdınız, meşhurat dağıttınız, lafete yırttınız, devlete gerçekten kafa tuttunuz. Bir şey göründü. Artık, artık devlet bilir bir kütle genç var. Kanşağında durup.
1: Tamam.
0: Yani bir diri millet.
1: Tamam.
0: Bir diri millet var. Tamam. Ölü millet değil ki.
1: Tamam.
0: Siz bu mesajı vermek istediniz. Hem de aynı zamanda millete de mesaj
1: tamam.
0: verirsiniz. Sizin gençleriniz harekadadır.
1: Tamam.
0: Ölmeyip
1: tamam.
0: sizi savunuruz diye.
1: Tamam.
0: Ondan sonra devlet artık sizi başladı tutuklamaya.
1: Tamam.
0: Sen ne zaman tutuldun?
1: Ben bak biz bunu düşündük. Yani bunu ha düşündük tutulduk yani. Ha bir gün geldi bir iş bir şey oğru tutulduk. Ara girdik. Ama biz kurmamıştık tutulak. Bize bir ağır hüküm versen. Yani biz düşündük tutulduk. Vay bir şeyin sizin de kalağın. Dokufta kalalım, çıkardılar bizi kafalarıyla bir şeyden.
0: Çünkü biten. Siz ne adam öldürüpsiniz, ne bir yer partladıpsiniz.
1: Yok, yok, bizde silah
0: bir şey
1: yokuydu. Bizde silah yokuydu. Bizde silah yokuydu. Bizim mukavvamamız yani medeniydi. Hükümetler biz yıllık üzerine milletin adamı var. Bildiririz hükümetler bizde Türkmen milletinde adam var. Adam var iş eder. Adam var iş gösterir sana. Tutulduk, ben tutuldum. En son nefer ise de ben tutuldum. 1979, 13. ayın 8'i. Zannedersem geldi, yeniden Arbi'ye geldi. Çokluk Arbi'ye günüydü.
0: Arbi'ye
1: günü 8,
0: 12,
1: 12, 1979.
0: 79.
1: Niçin tutuldum Arbi'ye? Arbi'ye günü tutuldum. Apardan bana istihbarat askeriye.
0: Affedersen hacı, sen askeriydin, muaskerde tutundun.
1: Ha, muaskerde parlar.
0: Muaskerde tutundun, hesabattan.
1: Ha.
0: Her apardılar sana oradan?
1: Apardılar, ben istihbarat askeriye ya.
0: Bale.
1: Orada bir saat kaldım, sonra küsev ettiler, tahviye ettiler bana hala Emin Çarkı'ya.
0: Bale.
1: Emin Çarkı'ya getirdim, Emin Çarkı'ya yattım, üzgün. Orada biraz bir azab ve tazib ettiler bana. Hemiz Cuma kaldım. Orada bizimle kim vardı tevkifte? Rahmetli Muazzam. Erşad Efendi.
0: Erşad Salihi.
1: Erşad Salihi.
0: Sabah.
1: Sabah Aziz. Amerika'da da.
0: Bari.
1: Bu üç tane memnendiler.
0: Çarşık emniyatında.
1: Çarşık emniyatında. Ben kimse güzel tanımdır.
0: Teşkil
1: icabı. Onlar tanımlılar. Onlar üçü tanımlar birbirini.
0: Bari.
1: O üçü birbirini tanımlar. Ben tanımım özel ben tanımlar. Biz aynı kadıyayız. Aynı mezmuayız. Aynen. Bana ben tahrir karkukuk. Ben bilmiyorum, buradan ne yapmalıyız yani.
0: Hacı burada bir şey açıklamak isterim sayın seyircilerimiz için de. Bu teşkil icabında üstte olan aşağıdakileri tanır.
1: Tamam.
0: Ama aşağıdakiler üstü tanımazlar.
1: Tamam.
0: Yani herkes
1: tamam.
0: öz sorumlusuyla
1: özgürsün. Bak ne kadar, mesela bizim işimiz özelliği. Biz heliye heliyeydik.
0: Bari.
1: Heliye bir tane mesuldü. Bir yanda bir heliye bir tane mesuldü. Böyle bir heliye bir tane mesuldü.
0: Bari.
1: O mesulüler birbirini tanırlar. Biz Halil'e birbirini tanımalı.
0: Tanımasız.
1: O baştakiler rahmetli Rüşdi, Mehmet Özel Kattar'dır. Bunlar baştaydılar. Bunlar bizim abimiz yediler. Bunların özü ne gelirdi hakikat, o temsilciler oldu.
0: Siz talimatı rahmetli Rüşdi Salihi'den bir de Mehmet İzzet Kattar'dan alırmışsınız.
1: Tamam.
0: Allah affetsin sizlerini. Sen Kerkük'te müdiriyet emine apardılar seni. Üç gün kaldı
1: üç
0: burada.
1: Üç gün kaldık.
0: İşkence, tazib yaptılar.
1: Tamam yaptılar.
0: Sonra sen hara gönderdiler?
1: Şembe günü, sabah, erte kalktık. Musallaha'ya koydular bizi. Ben rahmetli Muazzam'ı, Erşad Efendi'ni, Sabah Aziz'i dördüm koydular seyreye koydular. Gittik hala Bağdat'a mukhabarata gittik.
0: Bari.
1: Eski bir daire mukhabarat, Bettavi'nde, Yahudi evlerinde.
0: Bari.
1: Orada gittik. Orada da giren de bir içerisizine. Hemen adı kalmaz. Sen rakam olsan.
0: Rakam
1: olsan. Rakam olsan. Rakamım 136.
0: 136. Daha kalmadı Celil
1: kalmadı,
0: Fatih.
1: Kalmadı. Adı yoktu.
0: 136.
1: 136.
0: Bari.
1: Adı da şöyle uşak yardı.
0: Bari.
1: Tavsiye ettiler bize hara zinzanelere.
0: Bari.
1: Geldiler sen bir zinzanelere. Tuğrfa had lomata mağrı yana gir içeriye.
0: Tanısav?
1: Tanısav olmaz, parçanın ayrı yeri. Ayrı yeri. Hatta çok olmaz çalışmakta.
0: O zinzana büyük idi, küçük idi, ne çömetli?
1: Küçük idi, küçük. Çömetli, çömetli dört tanaydık.
0: Dört tanaydı uzak.
1: Dört tanaydık, takriben çömetli mürabba ile, çömetli mürabba ile.
0: Rakamı ne çaydı odanın?
1: 21.
0: 21.
1: Benim de rakamım 136.
0: 136.
1: Memnun oldukları kimiydi? Bir tane var Mısri, bir tane var İrani, bir tane Iraki, bir tane ben. Dört tanaydık.
0: O küçük odada tuvalet, hamam ihtiyacı
1: yok, yok, yok, yok. Tuvalet, hamam yok. Yok, yoktu. Tuvalete bir de bir kere çıkardılar bizi tuvalete. Bir tek kere o da kable'dan vurmaktan çıkardılar bizi de nerede kable'dan. Bitti.
0: Pencere mencere var?
1: Pencere yok, ne pencere? Kapkaranlık, kapkaranlık. Duvarda kara boyanı, pis. Bir tek kaymış grup koyuptular. Mühen olsun altı odaydık, altı zinzana. Bir tek kaymış koyuptular orta yere. Bunca ışık yarı bizim için. Sabahı bilmarık, gecanı bilmarık, gündüz bilmarık. Dünya gezer yoksa gündüzdür.
0: Bilmez.
1: Yok bilmarık.
0: Bir ses de yoktu
1: işte. Sağır, ses de yoktu. Biz geceden fizik olurdu. Yani fizik olsa biraz gezer. Çünkü bunların tazibleri başladı gezer. Özellikle bu zabıtlar arak içerdiler. Genelde düşerler bu tekliflerin canına tazib etmek. Sabahı kadar tazib var.
0: Hacı sen bu küçük odada 2 metre 2 metre bu 4 neferden beraber.
1: Bəli.
0: Oradan tazib var idi, var da sen işkence.
1: Tamam, tamam. Oradan başladı daha tazib.
0: Oradan.
1: Elimi yandırmak, belimi yandırmak. Bak bu bir elim hamsi kaviyadı.
0: Eserler kalıp.
1: Belim kaviyadı. İndi de kılık kalıp. Belim hamsi kaviyadı. Ama yani hamsini yandırdılar, açtılar bizi, teyip kebi vurdular. Yani biz de hepimiz şakiydi orada. Çok da şakiydi orada.
0: Elektrik, kahraba vurmak filan.
1: Kahraba vardı, asmak vardı. Hatta bir şey diyeyim sana, rahmetli Özeddin'in. Özeddin Celil'in o adamı şehitti, Allah affetsin özünü. Çok lehettiler özünü yerler Tabi'a hanım. Tabi'a da tüm Sacide ablam, en mesulüydü üzerinde. Bu da İstamir onun adını diyorsun. Bu adamı çok vurdular. Başına sporta çarptılar, şaka vurdular özünü. Şaka vurdular özünü, başı

0: aynı yerinde oturdu. Evet. Olayı tamamını anlattı bize. Tabii yanında.
1: Daha bu adam üstü itirsin özünü, mavzuyu itirsin. Evet. O arvadın arın getirmez.
0: Dedi Dicle'ye attım özünü.
1: Ha dedi Dicle'ye attım özünü. Getirdiler aktarlar bize tapmadılar. Bunu şu adam çok vurdular.
0: Bari. Allah rahmet eylesin. O odada bari kaldı. Nece bir olay? Bit, carap, uyuz.
1: Her şey var.
0: Nece dayandı?
1: Her şey var içinde. Aslında benim de canım yaralıydı. Ve canım korktu benim. Neden? İlaç yok. Su yok yakamağa. Eli suya. Orada pislik idi. Canım hamsi kaybetti.
0: Afez Hacı nece yatardı uzarda?
1: Yatmak iki tane yatağı, iki tane oturardı. Ha. İki tane yatardı, iki tane oturardı. O da kalkardı, bir tane yatardı. Ha. Sıra yetmişti o özürü.
0: Yani özü adı yatmaktı işte.
1: Adı yatmak. Ha, evet. Korkudan hayatmak bilmesen ne? Korkudan yüksel bilmesen. Bilemezsin aşağını. Aparı ne lazım şeye kıymam. Makinasına koyarlar şu anı bilmesen.
0: Bilmez.
1: Ne galiba şu
0: burada bu odada, bu küçük odada nanca kaldı hacı?
1: Vallahi müteakkit bir zaman ben 4 ay kaldım orada.
0: 4 ay burada kaldım.
1: Ha 4 ay. 4 ay bir suyu kaldı orada.
0: Rakam 21'de.
1: Rakam 21'de. Ha, ondan sonra bu tahkik meselesiydi, mevzuydu. Tahkik mevzuyu bitti. Sonra pardon bizi hala Abu Ghraib'da. Abu Ghraib'e pardon bizi. Abu Ghraib'de bir kağa vardı, kağıta. Magzan diyorlar özüne. O magzan mukabalata aitydi. Sizine ait de geldi. Kapısı da enseden idi, öklen de geldi. Onu koydular bize.
0: Siz sonra Abu Ghraib'e giden daha uzun oranı gördünüz.
1: Yani ha, oranı gördük ha.
0: Bas onda gördüm. Sen bilmirdin bu
1: Abu. Yok bilmirdim bunu hala. Aslında yeni tanımadım.
0: Tanırım.
1: Sonradan her şey tanıdık. Bildik nedir ne der gibi bildik. Sonradan bildik. Ama onda giden de bilmedi.
0: Aparda sen...
1: Onda da 40 hücre 40 hücre var, 40 zindana var. Her zindanda ben bir tane, iki taneydi, böyle şeydi. Bizi hapımızı tavsiye ettiler. Hapımızı tavsiye ettiler zinzanelere. Her zinzaneyi bir tane koydular.
0: Bala. Sen zinzanada yanaşlar odakini görmezsen?
1: Yok yok, ben kaşlarımda kim görürüm.
0: Kaşlarım iki kattı?
1: İki kattı.
0: Kişini de görürsün?
1: Kişini de görürüm.
0: Kim vardı kaşlarımda?
1: Sözbek kaza, subhanallah. Rahmetli Rüşdi aşağıdaydı. Erşad da yukarıdaydı.
0: Yani Rüşdi Reşat Salihi aşağıdaydı.
1: Aşağıdaydı.
0: Erşad Salihi
1: yukarıdaydı.
0: Yani iki kardeş aynı birbirinin üstünde.
1: Hatta tuvalete gitmek olsa he görmezler.
0: Ha.
1: Ben de kaşarma kaşarma da hatta sanayişler.
0: İki kardeş üst üste koyuplar. Hiç birbirini görmezler.
1: Görmezler evet. Şimdi bazı şey var. Tuvalete gitmekte mesela aşağı cemaati gidendiler. Dönende görürsen.
0: Bale.
1: Gelende görürsen, o kendisinden de onu görürsen.
0: Bunda, bunda
1: hiç görmez birbirlerini.
0: İyiydi, sen kişini de görürdün.
1: Ben kişini
0: de
1: görürdüm.
0: Dedi o zaman kardeşi burada diyor.
1: Dedim özüne, orta yerlerde de mevzu vardı, sıraşmam. Ben tercüme ederdim özleri için.
0: Sessiz.
1: Sessiz.
0: Ses çıkmaz orada.
1: Rahmetli Rüzgü, Allah affetsin özünü. Baktın bir hakikati var, her şeyde seni getirsin. Çünkü o adam bilir, ilim olur. Bunlar zaramdılar, ilim ederler. Ve daha bir yerde bana mesela... Vallahi biz de mevzuda yerden çıkıp diyorsa diğerdim mesela çağırdım. Ve sorardım ben diğer geç çeli özüne böyle filan filan tamam. Lal dili lal dili.
0: Lal dili. Yani.
1: Lal dili. Böyle kalkarım ben hastalarda çalışmakta gece. Çünkü gece haras yatar. Edirsen biraz az ses çıkartırsan. Bir az. Böyle çalışırsan. Ama gündüz yok lal dili tamam lal dili. Ha. Şey, az şeyler diğerdim bana diğerdim her şeyde.
0: Sen dedi özüne kardeşi üstü derdi. Ona da dedi kardeşi var.
1: Ya kardeşim yukarıdadır tamam.
0: Sen diyordun.
1: Aha. Ha. Mağzanda.
0: Mağzanda.
1: Mağzanda.
0: Kaldı ona çay mağzanda.
1: Mağzanda kaldım orada mahkemeye kadar. İla bir... Bir yediye kadar kaldı orada.
0: Yok siz mahkemeye 61-6'da
1: gönderdi. Bir yedi hüküm çıktı.
0: Bir yedi de hüküm çıktı 79.
1: Ha. Ha. 9-7'de de şehitlerimizi ilham ettiler.
0: Bale.
1: Bale.
0: Sen o zaman ha kaldı o mağazanda ne yirdiniz ne içirdiniz orada?
1: Vallahi kardeş oğlum mağazası çok mağazasıydı. Onu çalışmak ben. Yemekleri çoktu rahatıydı. Zulka şeydi. Yani yemeklerinde bir şey yokuydu. Ağzımızdan öldük orada. Rahmetli Necmettin Kasabı orada çok vurdular. Küçük müşkül oldu. Orada çok vurdular yani. Necmettin Yeter'de ölüme ağzı burnundan gözünden kan aktı.
0: Ne için?
1: Apı vurdular özünü, çok vurdular özünü. İlahi apardılar özünü, hastalıkta yattı fakirden. Evet. Aa, Necmettin'e çok vurdular orada. Bu cemaatimiz olsa bunu bilir.
0: Doğru.
1: Orada daha çok azap çekti. Yani orada çok incirdik, çok incirdik. Bir de orada bir sene var, bir şey daha var. Bunlarla bir mele hazan var.

0: 40 gün ki çıxdıq gedirik məhkəməyə. Bəli. Hamımız hətta biz odalarımızdan, qurbalarla, zindanlardan çıxdıq. Tutdular bizim bir qatar üzümüz duvara.
1: Bəli.
0: Üzümüz duvara.
1: Bəli.
0: Fayllar yanlarındadır. Biz hələ məhkəməyə girməmişik. Bax.
1: Bəli.
0: Həşim abi bunu mələ diqqət eləyin. Biz hələ məhkəməyə girməmişik.
1: Bəli.
0: Biri hüküm çıxmasa المتهم لا يدول
1: بريء حتى تثبت ادانته
0: ادانته biz hələ məhkəməyə girməmişik məhkəmədə hələ sələşməmişik hələ fəhmimiz özümüzə bax özümüz hələ duvardadır özümüz duvardadır orada bir dənə var idi biz gəldik özünə sırsır o da öz Əhməd idi
1: Əhməd sırsır
0: Əhməd özünün adı Əhməd idi biz gəldik özünə sırsır aynı sırsırla bənzərdi o gəldi dedi elli adam راح بوين نتشالام.
1: نعم.
0: يدنا نامسون بوين نتشالام.
1: سيزودا تشالدي. مو أبد ينلر.
0: يو ما أبد يو. بس إذا نرى تشالدي.
1: تشالدي.
0: بس إذا نرى بوين نتشالدي. إذا ما أونو سورلام. أونو سورلام. بس هذا محكمة يجر ما مشخ.
1: بنا بيلدع إذا.
0: جوز المزيد في عت ما مشخ. بس من بريئام يعني إذا بو حكم محكمة أنا أول تخب بتب. توقيع النوب بس جذب ولا يعني سوري ذي يعني محكمة من عند ترسيلية تاكري جلسة بس شيء وخروج زار
1: أجب حراس سرسر بيلك
0: آه سرسر بيلدي سرسر دي هذا بزار حتى قال لي أنا بريز هذا ها ولك ما ندري هذا ولك 20 سنة أنت عندما أنا أخر شو قشاقي ده بيخمي يوخي ده بغم يعني آه بس بس بالآز بالشيء.
1: سن 20 yaşında tutuklan.
0: آه آه.
1: 20 yaşında.
0: آه 20 tutuklan. بنا dedi آه ولك سن حمسından şey çıktı karar çıktı 20 سنة. من inanmadım ben. Dedim bu ne bu ne böyle bir mana korkudur. Ben bilmiyorum mahkemeye gittim mahkeme hüküm verdi dedi. Hakem mahkeme.
1: Şimdi ora geldik yavaş yavaş.
0: Bale.
1: Siz 61 al Hüzeyran 1979'da mahkemeye verildiniz.
0: Bale.
1: Girdi mahkemeye.
0: Tamam.
1: Müslüm Cuburi.
0: Tamam.
1: Mücrim. Bale. Bir kazı.
0: Bale.
1: Onun önüne girdiniz.
0: Tamam.
1: Sana ne dedi? Töhmeyi ne tevcih etti sana?
0: Bir şey töhme yoktu. Ente yok. Müttehem ve beri. Abın dedi bana. Dedim beri. Abın zaydı. Bes onu zaydı. Elli vara. O dedi. Dedi. Ente utkun mahami. عندكم محامي قرخمنا سلا شيء من ذلك يعني محكمة يعني بس محكمة قال مفروض سلا شاخ بس بلا شخ يمشيخ بلا قرخم طلب زي محكمة قرخم دفاع ده وزوجهم زي لا بس سلا شاخ قرخم شو كذي كذي أولنا شاخ مردنا شخ إنجت لنا
1: بنجي لنا
0: قعاب بنجي لنا جوزهم قرر قرخم بس سلا شاخ شاخ يا غن محاكم دي عندكم محامي رحمن الله شو سلا شاخ dedi احنا sana çöşür günah görmemişiz. Ne mahami? Dedi mahkeme vakalıkum mahami. El ustaz harap el kulfan gelsin. Buradan girdi içeriye. Biz de kefilen ah iş vallahi adalattı burada mahamu var. Mahamu fin mahami biz difa eder. La mahamu ağzını açtık ile bana belirti dedi. Yani aslında mahkeme insan aksat akuba bi hakkıyım. ليكون عبرة للآخرين.
1: هاي
0: لا بقى محامي بدا شلا بمدعي العام ندى. بس أنا بس أولنا بالأيام شو بس ورا سوسر بوينار نص هذا فقلنا إعلام رحمة عز الدين باللبنة باللبنة عز الدين أي شلا إشته لأن عز الدين ده شو ده ده كويت أبن ده ده عز الدين ده كويت نفوس مالها مليون هم الدولة إحنا مليون يعني نفوس الدولة.
1: Adam bilir idam olacaktı.
0: O bilir.
1: Artık daha korku kalmadı.
0: Ben dedi korku kalmadı. Koymaz çalışıp ilaçındakini. Niye ödürse bu ilaçını? Dedi kuvvet nüfus bana milyon.
1: Biz ki milyon?
0: Hükümet de devlettiler. Alam, devlet, hudud. biz ki milyonu? Biz de sizden ayrılabilirsiniz devlet olalım.
1: Başka hakim sana ne dedi suçları buradan? Suç, ne suçlurdu sana?
0: Dedim bana sen Türkiye'den şeyi var, ilgi var. Türkçe'ye gelip sen, Türkçe'den silah isteyip sen, Türkçe'den şeyi var. Döndüm dedim, ben de dedim, hani Cevat Sefer, Cevat Sefer'i yokumdur. Ben Hüzur'u tanımam. Ben bir yaşta hara gitmişim.
1: Asker sende.
0: Askerim ha dedim ben. Ne cevazım var, ne bildim hüdud haraladı, ne yuvarlı tanırım. Çünkü biz en kar, çünkü mevki haradı. Irak'ta, orta yerde.
1: Vali.
0: Biz Türkiye'de hüdud ne yok dediğim. Sen ben karın duvara tanımıyorum Türkiye'ye.
1: Kaçak gibi. Geçip sen.
0: Ha, ya bilmem tanıma Irak'ta, uçakık.
1: Sen dedi, zaten pasaportu da yok.
0: Yok pasaportum da yoktu. Ve yuvarlı tanımam. Ya ben askerim, gayb olmam. Ne bileyim gayb olmam.
1: Vali.
0: Bu bana dediysen getir Türkiye'den silah isteyeyim sen. Getirsen silahı, burada tavuk edersen gençlere mukavvam edersen. Yetmez. Yok böyle şey. Bunu tespit ettim üzerine. Ben, bunun da asası yok.
1: Hiçbir delil, deliller yok.
0: Delilleri yok, asasları yok.
1: Öz ellerinde, ıstadıklarını diyenler, ıstadıklarını kaçınmayanlar.
0: Istadıklarını boynuma sürekliler, bu senden memnunsan.
1: Vali. Hacı bu 31 Hüzeyran, 79.
0: Vali.
1: Oradan çıkarttılar sizi, hüküm hele verilmedi.
0: Yok verilmedi. Tecil oldu 200 güne.
1: Yarın 1 Temmuz'a.
0: Ha 1 Temmuz'a.
1: Bari. Çıktığımız hareket o zaman.
0: Aynen döndük, mağazana.
1: Mağazana döndük.
0: Mağazana döndük. Mığrıba kadar kaldık orada. Çok kaldık orada. Ya, döndük bir gece kaldık. Yarın aynen bir de parladı bizi. Dedi nasıl bir hüküm. Şimdi hüküm okudu daha yok. Müdavara kalmadı.
1: Affedersin hacı grup hapsi saldandı.
0: Hamsi memnandı grup.
1: Yani cemaati hamsi memnandı. Muhabbetler 10 yıl, 7
0: yıl. 7 yıl cemaati, 10 yıl cemaati, 20 yıl cemaati, idam cemaati. Hepimiz beraber, hepimiz beraber girdik. Gittik mahkemeye girdik. Ama içeri idamları çağırdılar. Biz oturmuş yukarıda, kaada çağırdılar. Onları girittiler. Girittiler, ona hüküm verdiler. O bir kapıdan çıktılar.
1: İdamlar.
0: İdam olanlar ayrı kapıdan çıktı, ayrı seyreye koydu bize.
1: Var.
0: Ha. Biz ondan sonra girdik. O da çıkandan sonra biz girdik.
1: Var.
0: Biz girdik, biz baktık, oysa bozuktu, bozuk. Yani hakimlerin işi bozuktu. Sonradan bildik, rahmetli Özeddin Kondara çağırdı hakimin başına.
1: Bu Kondara olayı, affedersem ayakkabı olayı orada oldu.
0: Orada oldu. Ondan orada. Sonra karar çıkardı dedi. Nasıl müttehem geldi mahkeme savraya
1: meseleyden...
0: ayak yanın girer içeriye.
1: Bir dakika hacı bunun üzerine biraz benim için fazla dur. Milletimizde bilgisi olsun.
0: Böyle,
1: bu böyle. Olay neydi bu ayakkabının hakim attı?
0: Akırma dinlemeni. Ne dedi hakim özüne? Dedi Özeddin Seraş boynu girdim.
1: Sen idamsın.
0: Sen boynu girdim. O da ruh şirindi, azizdi. Bana da bizim düşmanımızdılar. Ya dedi ben gelirim. Soylu ayak kapsın çaldı. Hala da Saddam'ın ismine de gitti.
1: Ha.
0: Saddam'ın ismine de gitti bence. Hı. Onda işi çok harap oldu. Reis mahkemene dedi. Dedi daha müttehem girer içeriye. Ayak yağlan. Ayak kapsın soyar yazda girer mahkemeye geldi.
1: Daha artık sizi ayak yalın.
0: Ayak yalın girdik içeriye. Hüküm okudular. Bizde takriben 8 tanemiz 7 yıl hüküm yedi. 3 tanemiz 10 yıl hüküm yedi. 4 tane de 20 yıl hüküm yedi. Mindik daha bizi atlandı. Gittik ara parlamızı kalktı idamın kapısına. İdam kağısının kapısına. Biz 4 yılları andırdılar. Onlar yok. 7 ile 10'u andırmazlar. Biz andık. İdamlardan beraber kaşarımızdaydılar.
2: Hiçbir zaman yenilmedi. İnandığı yola devam etti, hiç vazgeçmedi. Karşılaştığı her zorluğa, her bedele boyun eğmeden katlandı, hiç pes etmedi. O günleri anlatmak bile zor olsa da, aradan 45 sene geçmiş olmasına rağmen, her şey dün yaşanmış gibi taze duruyordur hafızasında. Henüz 20 yaşındaydı. Zalimlerin pençesine düştü Celil Sabuncu. Tam 40 yaşına bastığında ancak özgürlüğe kavuşabildi. Hayatının en verimli çağlarını zindanlarda geçirmiş olsa da ruhunu asla esir düşürmedi. Celil Sabuncu'nun hikayesi zorbalığa karşı duran ve ne olursa olsun inancını kaybetmeyen bir direnişin simgesi oldu. Haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.
3: Şahinler yurdundan göçer mi sandın?

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmen FM Uydu Radyosu 7 günde bir programı sunar. Hazırlayan ve sunan Moyad Boyakçı ve benimle eşlik eden değerli müsiyanımız Ali Mulla ve değerli yönetmenimiz Ustad Ali Zan olacaktı. Muharram günlerini yaşamaya müteakiben her hafta çıtakin işte bugün değerli hocalarımızı masamıza davet etmektedir. Bugünkü hocalarımız genç tabakadan olacaktı. Mulla Ziyad Bayezidimizli, onun yanında Mulla Ömer Karali, her ikisine de diyelim, hoş gelipsiz, sefalar getiripsiz. Ben sevinem sizi ta ki genç tabakanı gördüysem bu alanda. Hakikaten bu yolda da çalışmak siz üçü bir avantajdır, siz üçü bir kazançtır. Hem bu dünya için hem de o bir dünya için. Hem azır kazansız. İşte bu Muharrem ayında da münasebeler mütemli münasebeydi. İmam Hüseyin'in şehit olmağının ayıydı. İşte biz Muharrem girer girmez sizü taçı hocaları masamıza davet ederiz. Bazen de işte Radudlardı, Hüseyin'i şairlerdi. İşte kime kısmet olup da onları davet eder. İşte bugün size kısmet oldu. İnşallah değerli dinizlerimiz ve izleyenlerimiz için sizlerden bir bilgi, sizlerden bir öneri, bir şeyler kazanırlar inşallah. Konuşmamızdan ve okumamızdan herkesin inşallah yönüne göre olur. Ben tekrar diyorum, hoş gelipsiz, sefalar getiripsiz. Ben dönüm Mulla Ömer kardeşimize bir özü tanıtırsa, özgeçmişten konuşsa, sonra bir de dönem Mulla Ziyad'a.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil mürselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Avalan diyarık sizden çok memnunuz. Fala Yavuz'dan, Türkmen Eylül'den, Sönden, Ali Abey'den, yönetmenden. Allah razı olsun. Allah bunu, bu evi, bu izahını avadan yetsin.
0: Amin ya Rabbi.
1: Adayımen khayrden gerek bu iş.
0: İnşallah.
1: Ben Mulla Ömer Kalali. Doğumum 1996. 10. ayın 19'u evliyim. Bir kızım var. Cami Akarkuk'tayım. Orada kar muazzinim.
0: Tahsil dirası önerden bitirmiş.
1: Tahsil dirası 6 edadi bitirmiş. Biz kısmet olmadı kuliyemle de. Ebele 6'da kaldı yani.
0: Hayır inşallah.
1: Biz inşallah niyetimiz var da okuyan kuliye.
0: İnşallah. Allah'ın izniyle.
1: Dua uzdan.
0: Dönağın kardeşimiz Mulla Ziyad Bayezid. Her çiğimizde bu ilk defa programımıza davet olsuz. Evet. O yüzden haz edirəm özü ustantırasız değerli dinizlərimizə və izləyənlərimizə.
2: Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çox məmnunuq sizdən, Türkmen Eylül Uydu televiziyonundan, Cənab Udan Mayed abi bu programı biz dəvət etdiniz və yönetmenden Ali abi'dən, Ali Mulla oğlundan. Mən Mulla Ziyad Hürmüzlü 1994 doğumluyam. Şahadam, külliye şahadam vardı. Bakalöriyos, ulum Kur'an, terbiye. 6 yıla takriben geldim. Müderrisem. Tisi Şehidler Mektabı'nda. Tisinden müderrisem. Mutavasta'da. Ve aynı zamanda bu yoldayız. Yani işte mullalık yolundayız. Yani mevlütlerimiz, şeylerimiz. Bunu herkes bilir. Ve onun kadar bunca.
0: Çok güzel, başarılı dilerim. Muvaffaksız inşallah her kibizde. Hakikaten ben bir de dönem diyelim. Ben sizleri gördüğüm zaman sevindim. Yani genç tabaka. Özellikle de kardeşimiz Mulla Ziyad yani bir ailedendi. Hoca ailesine. Kardeşi de aynen hocadı.
2: Mulla Sabah Dayı.
0: Mulla Sabah Dayı da aynen. İşte bu da
2: var,
0: aynen bir virası kimi kalıptı. Bir güzel, çok güzel bir şeydi. Kardeşimiz Mulla Ömer bilmiyorum ailəvizdə mulla var yoxsa sadəcə sən çıxdıqsa?
1: Mənim buradan sayğım salamım mənim babama o uşaqlıqda aynən qalada dənin nəbidə aynən azan verildi. Bu cümə gecələri salat yarıq düşməncə onları oxudu. Da ondan subhanallah mən uşaqlığımdan yani diyağın ibtidaiyədə idim. Bu mövhibə məyidi. Hatta buradan sayğım salamım nənəmə deyildi yani bu mulla oğlu qonşular deyildir oldu. Necə? Diri çox matxaya çıxaldı Qur'an oxudu. Giderdi o eva geldi o azan okur özden azan okulu da subhanallah muhibe şu alıktan var.
0: Siz de aile aynen tanınan bir ailesiz. Ben ne dedim Mulla Ziyad mesela dayısıdır, kardeşidir, evazadır. Siz de tanınan bir ailesiz. Mesela özellikle Əmu spor alanında
1: buradan
0: sevgimiz, sayğımız da gəlir qardaşımız Faruq Rabba. O da bir zamanlar Batar İraq idi. Onun yanında da Adil Qarali öyüdə gələn şairlərimizdən.
1: Atam oğludur.
0: O da Atam oğludur.
1: Çox çox şeirlər özünü verirəm, yəni öz verir mənə.
0: Nə gözəl, nə gözəl.
1: Oxuram özdən çox.
0: Ortaruzda bir işçi olduğu zaman maşallah Adil qardaşımız da çox qabiliyyətlidir. Hər zaman yəni bütün alanda qələmin oynadır. İstər dini şeirlər olsun, istər bütün Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun.
0: Mən təkrar təbrik edirəm sizi.
1: Sağ olasın, məmnunum
0: sənə. Dönağın qardaşımız Malaziyədə. İşte biz Muharrem ayında olduğumuz için İmam Hüseyin'in koyduğu şehit olmağından, hadisesinden bir konuşsa, böyle kısaca aslında bir şeyler anlatsa, memnun olur sana.
2: İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabii ki İmam Hüseyin, biz geldik daimen diyarık bir nokta vardı. Yani şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in en mühim nokta neydi? İmam Hüseyin'in sen evvelen adını bilesen, kamel adını bilesen, nesabını bilesen. Bu çok mühim. Şimdi bizim sorandalar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kimdi? Adı nədir? Babasının adı nədir? Kocasını bunu çox ələm bilmir. Ən mühim İmam Hüseyin'in məhəbbətindən gəlmək özünə ya da yolunu şey etmək əvvələn sən adını biləsən. Nəsabı hara gedir, babası kim idi, kocası kim idi. İndi çox adam vardı bu şeyi bilmir. Fə biz diyarıq İmam Hüseyin salam olsun özünə. Ebu Abdillah el-Hüseyin bin Ali bin Abi Talib el-Haşimi el-Medeni. Yani bunu insan gerek bilsin. Əvvələn üçlü adını. Ondan sonra gelirse o İmam Hüseyin'in tabii ki bu büyük bir faciaydı yani şehit olmağı. Bu bir büyük bir zulümüydü. İslam tarihinde ve dünyanın alemin tarihinde bu büyük bir zulümüydü İmam Hüseyin'e. Çünkü İmam Hüseyin o Kufa ehli özleri istediler özün. Özleri on binlerce şiir yazdılar özün. Affedersen Risale yazdılar özün. Gel bizi kurtar Yezid'in batışından, zulmünden. İmam Hüseyin de biri de çıkmadı, ikinci de çıkmadı, üçüncü de risaleler o kadar çok oldu ki kalktı İmam Hüseyin innama haraçtu li talab el islah. Niyeti neydi İmam Hüseyin salam olsun özüne Hazreti Hüseyin'in? Niyeti oydu çıksın islah talep etsin. İnnama haraçtu li talab el islah fi ümmeti ceddi. Buydu niyeti İmam Hüseyin. İmam Hüseyin'in çıkanda tabii ki özü bir merhale yetişti. İmam Hüseyin yetişti bir yere ki o hatırımda da o yer herhalde yani Kufa'dan evvel Kerbela'dan evvel o yere yetişti yolladı Müslim bin Akil amcası oğlunu yolladı geçsin baksın ne diller yani her acaba bu hakikatleri tamamdı orada neydi ha o gitti bir fiil böyle baktı hakikati böyle tamamdı döndü daha haber verdi özüne dedi ha valla sen istediler İmam Hüseyin giren de içeriye
1: selam olsun
2: Yezid burada bir nece diyorlar bir oyun etti yani Yezid ve Abdullah bin Ziyad bu kaadelerinden şeyin yani biz yani hatta ehl-i sünne ve cemaa biz Yezid'e daimen lanet yollarız. Yezid'e lanet yollarız çünkü İmam Hüseyin'in şeyinde bu faciasında kim sebebi ise ona lanet gider yomul kıyamaya kadar. Yani diyorlar. Fe yetişti döndü dedi ha valla sen istiller yani istiller bu şeyde. İmam Hüseyin girmeyene ve içeriye Yezid kalktı bu alamı para dağıttı, bu alamı beli etti, gözlerim boyadı, bazı alamı korku attı. İmam Hüseyin girin de içeriye. Nece diyorlar, takriben 10 bin askere kadar İmam Hüseyin'in tarafındaydılar. Ondan sonra bazı şeyler oldu, lümneler oldu, kalktılar hapsi İmam Hüseyin'in zıddına durdular. Yani sen özü İmam Hüseyin'i getirdiler, ıslah istediler. Yezid bize zulmedir. Yezid'in şeyinden, batışından. Ondan sonra da İmam Hüseyin özleri zulmettiler. İmam Hüseyin'i şehit ettiler. Ve şehit etmek şekli de bir şekliydi. Yani böyle bir zulüm yoktu. Yani sen evvelin başını, elini kes, sonra başını kes, sonra onun sonra Ehl-i Beyt'in 72 tane özüydü. Ne var idi ashabından İmam Hüseyin'in? Sen bunları hapsini öldür ve enva bir yani zulümle öldür özlerini. Bu çok büyük bir faciadı. Yani biz bunu İla kıyamete kadar bu şey bitmez. Ve aynı zamanda İmam Hüseyin selam olsun özüne. Yani Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şeyinde büyük oldu. Yani fi beytin nubuva büyük oldu. Peygamberin şeyinde ve sahabeler alalta büyük oldu. Ehl-i beyt alında büyük oldu. Özü İmam Hüseyin sahabeler hapsi bir köme sevardılar özlerini. Özleri de İmam Hüseyin de selam olsun özüne sahabeleri sevardı. Nece diyorlar bu o şeyde büyük oldu. Yani sen zannetme İmam Hüseyin gelende niyeti bir ayrı şekilde. Çünkü özü peygamberin kızının oğludur. Özü bir yerde büyük olubdu.
0: Özü hedefi gelende hedefi neydi? İslah idi.
2: İslah etmağıydı.
0: O milleti bir zulümden kurtarmağıydı. Bir cah için, bir mansab için gelmedi.
2: Gelmedi, ekid.
0: Bunu herkes bilir. Babının zaten da
2: gelmağında
0: öyle bir tane kiminin mazarası diller de kalın.
2: Tabi. Hatta gelmağında da bir, yani necə deyirlər, deyim sənə, özündən çıxdı, gəlmədi İmam Hüseyin. İmam Hüseyin üçün on binlərcə mən sənə deyirəm, bu vasadırda, rivayətlərdə vardı bu, yani müəkkəddi, bəyənlə o çox risalələr gəldi öz üçün.
0: Yani məktublar da nə idi? Gəl, səni biz bəyət edərik.
2: Bəyət edərik, biz səni etmişik də yani, aynı zamanda, bu həkat idi, biz səni istəyirik, yani səni istəyirik, səni istəyirik, ondan sonrası işəkə ayrı şəkil oldu. Onda şeytanın aleyhillahına şeyi geçti ortaya beşerin şeyini. Ondan sonra Yezid dedi, Abdullah bin Ziyad. Bunlar bir şeye girdiler. Yani İmam Hüseyin'in sebep oldular. Şehit olmağında ve bütün İmam Hüseyin'in istişadında bu zulmunda kim müşarik edipse, her kim ise Allah subhanahu wa ta'ala ben yakinim var. Yomul kıyamada bunu muhasebe ederiz.
0: Çok güzel. Ağzına sağlık. Sağ olun. Güzel ifade etti. Güzel anlattı. Mən istəyirəm bir nöqtəyə dəyinim. Allah afiyetsin dəyərli şəhərimiz Faruq Qaya
2: beyləri.
0: Qələmin çox oynatdı bu dini şəhərlərdə.
2: Güzel şəhərləri var.
0: Əlbiyyət üzərin olsun, istər Peyğəmbər sahabalı üzərin olsun, istər ilahi şəhərlər olsun. İşte mən bu qonda bir kez çəkinləm. Nədən çəkinləm? Yəni şəhərdə bir fəqər var bənzətmə. Benzetme mesela eski horiyatlarımızdan bir tane var. Zannedersem bir yer dilinden bal akar. Ağasta rutab kimi. Yani o balı hurmaya benzerdir. Bu benzetme bir kez yanlışlıktı. Neze yanlışlıktı? Yani oğlu bir tane diyesen, bir babaya diyesen oğluğa bensen, oğluğa çıkıpsan.
2: Yok.
0: Olmaz. Bu şiirde de benzetme konuları çok hassas olur. Mesela mən bəzi şəhərlərdə görəmdir, İmam Hüseyin susuz idi, çağırırdı su. Ha. İmam Hüseyin bir bəzat dəgildi, qanşarın düşmanan su istəsin.
2: Mədəd istəsin.
0: Hə, su istəsin. Yəni, mən bəzi şeyləri, yəni çox sayğım var bütün şəhərlərə, istər küçük olsun, gənc olsun, böyük olsun. Yəni, bu bənzətmələr, yəni bu təhkizatlara, yəni mən belə yakıştırmıram. Həqiqətən yakıştırmıram. Yani bu zat İmam Hüseyin evvelen aşra ahad min aşra mübaşirin bir cennet. Yani o cenneti kazanıptır. Bu Allah subhanahu teala o armağanı verdi özüne. Hala hayatta adı. Dedi sen cennetlisin. İyiydi. Ben bir böyle şey yakıştırma özüne. Yok diyeyim vallahi yer varırdı, yığılırdı, susuzuydu. Ben bunu yakıştırmıram. Neyse biz bir not idi. Fikrime böyle geldi.
2: Allah'a
0: Kardeşimiz Müslüm Boyakçı yazıp hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar, misafirler, hoş gelipler, safalar getirirler.
2: Hoş sağ olsun.
0: Bir paramızda çağın kardeşimiz birinci kimden başlayalım? Mulla Ziyad, İmam Hüseyin'i vurdular.
2: İmam Hüseyin'i vurdular, inşallah.
0: Emredersin. Onu dinleyelim, ona sonra sohbetimize tekrar devam edelim.

Cihanda gece gündüz zükrü fükrüm hep Hüseyin olmaz.

Düşündükçe onun halin yanar hasretle her yanın. Elin yansın, gözün yansın, başın yansın, dilin yansın. Senin ey şimri mel'un,

0: Güle güle, sağlık. Allah razı olsun. 7 günde bir programın kurallarını kırabilseydim, özellikle bu dini programlar, Muharrem ayında olan programlarda konuşmalar yapmazdım. Haz ederdim sadece sizleri.
1: Allah razı olsun.
0: Dinleyeyim sadece sizler ki siz. Yani başka bizim o hocalar geldi. Yani bilmirem o kurallar kırabilseydim konuşma yapmazdım. Haz ederdim ben sizleri dinleyeyim.
2: Allah razı olsun.
0: İşte o kelimetler de bu İmam Hüseyin'in hadisasının alanda başka bir yerlere geçse ne evet, kadar zulümler oldu. Zaten demin işte bir okucu üreçten okusa sahasında bir hanenet var ise kan şavdakini etkiler yani. Koyar her diniyesen özen yaşayasan o kelimetlerden yaşayasan. Maşallah bizim buraya gelen hocalar hepsi birbirinden değerli. Sesleri birbirinden hoş, birbirinden hanenetli sesler var. Allah razı olsun herkesten. Allah ezirlerine yazsın. Bir Mehmet Fatih İlahi grubumuz var. Mula Ömer de oradaydı. Mula Ziyad da oradaydı.
1: Sultan
0: Mehmet Fatih. Onun bir konuşsağızmının başkanı kimdi, başkan yardımcısı kimdi, üyeler kimdi, ne faaliyetler üzerine neler yapsız, amazuz nedir bu grupta. Onun bir böyle kısa zasını her çoğuzda konuşsağız.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Taban Sultan Mehmet Fatih İlahi grubu bir grupuduk, yani bir cihaya ait değildik. Yani özümüz bir grubuk ama dönmem diyelim, yani biz cephemizin çatı altısında, yani tabii ki bu grubu şeyden dağ, yani haberde saldık büyüklerimize, abilerimize, biz tabii ki cephenin çatısı altında çıkmardık hiçbir zaman. Bir grubuk kurduk özünü, yani o da neydi? Hizmet etmekti. Millete, vatana, karşıya, şehitlere, yani bir grup kurduk.
0: Özellikle dine hizmet etmekti.
2: Tabii ki. Dersen de mesela bundan evvel affedersen dine hizmet etmekti. Ondan sonra bu şeylere 4 üyeyik bu grupta. Yani grubun da başkanlığını kardeşim, ikiz kardeşim Allah Ahmet Hürmüzlü yapar. Yani özü başarı, özü şey eder. Mesela bir yerde okumak oldu, bir fadaiyede bir şeyde. Yani özü şeye girer, nece diyorlar bu şeyde. Ondan sonra kardeşimiz Mulla Ömer Kalali geldi. Mulla Es'ad Hacıoğlu var bizimle aynı grupta da. Ondan sonra ben Mulla Ziyad Hürmüzlü. Yani tabii ki bizim şeyimiz nerede, neşatatlarımız? Yani yakın fadaiye şeyin

0: Bizim fazladan tanınan bir grubu, tanınan bir şahıslar içinde. Hamdolsun nece diyorlar. Sesler de güzel, tabakalar oturuptu. Yani bizim amacımız neydi? Dediği hükümün muayedabı. Biz hizmet ederiz dine, vatana, millete. Bu da bizim amacımız. Allah razı olsun.
1: Muvaffaksın inşallah. Peki sizden başka başka gruplar var. Yani aynı siz hükümün mesela koyduğu resmi grup derece, resmi bir şey zemine derece. Başka kimseler, başka
0: bizim
1: gruplar var.
0: Bizim tabii ki Kerşük'te nece diyorlar, hani indi bildiğimce bir dört grup vardı yani mesela Mollalarda. Ve yani bu güzel bir şeydi. Herkes nece diyorlar bir
2: hizmet eder.
0: Hizmet eder. Herkes bir ses, bir nevi ses katır o şeye. Var yani bizim cemiyet Kur'an Mücavidinden gruplar vardı. Ayrı gruplar vardı ki yani şeye cemiyeye ait değiller. Valla biz cemiyet Kur'an Mücavidin biz daima diğer cemiyet Kur'an Mücavidin başımızın tacı. Çünkü biz özümüz cemiyenin nece dediler uşaklarıyız. Biz cemiyeye hizmet etmişiz nece dediler 2007'den ve ilerle yazılı hizmet ederiz. Her zaman biz yani tefahüm olsa, şey olsa, adalet olsa her zaman hizmet ederiz. Orada ne yani o cemiyede gruplar var. Orada nece grupta or aitti var grupta nece diyorlar ora ait dahi müstakil.
1: Kardeşimiz Hüseyin Bayaksı yazıp bir ilahi var. Kardeşim Ahmet çok güzel okur. Onu rica etsem imkan var ise sen
0: biz burada ben
1: sen de ben ona tahkik ederim. Sen ismi baki olan taban ben buradan kardeşimiz Hüseyin Bayaksı'ya mene de bir oyun oldu. Çünkü ben dünen Ahmet Bayezid'i de tarafını saldım. Hiç fark kuzda yoktu. Allah bilir. Benim yanımda Hafız'ın deyarı birdi. Hiç fark yoktu.
2: Zürufu oldu.
1: Ben Ahmet Bayezid'i davet etmiştim. Burada da geldim. Ben Ahmet Adi'den konuşuyoruz. Ahmet Adi'den konuşuyoruz. Ben çıktı Ahmet Dacı. Bu ziyattı. Ali Mulla da geldi. Bilmem ne dedi aynen.
0: Aynen dedi. Ahmet bilmem.
1: Dedim ben Ahmet Dacı'yla. Ben ziyadam. Yani içimizi de karıştırdı. Hüseyin kardeşim de
2: İşi oldu vallahi ona telefon. Daha çok hazırdır gelsin ki biz kısmet olmadı.
0: Biraz hassızydı salahatan.
2: Hassızlandı biraz buradan saygımız olamaz.
1: İşte Dürya'da Mullah Ömer Oksa aynı anda. Bizim programımız istekdeci.
2: Öztahımız benzemeden.
0: Bu bir senaydı. O senin ismi Bakı'nın Yunus Emre'nin şeyindendi bu.
1: Ezberliyip
0: vallahi hemen ezberimde biraz vardı. Kamil yoktu. Bas bunu Ahmet vaktinde Türkiye kardeşim girende.
1: Bak işte Ahmet okudu.
0: Şeyin o günde okudu özünü. Bilmem Naksız Sultan Mehmet Fatih Camii'ydi Naksız. Onun o günde tezil edip özünü yani.
1: Bak işte Ahmet Goban'ı atsan. Bak şimdi Ahmet adıydan onu istiler. Sen de onu ezberlemiyorsun. Sen de Ahmet olsaydı. Lahne
0: seni... O çok güzel bir şeydi yani. Özü bir şiirdi, bas şey kimin okundu.
1: Neyse, biz Dönağ'ın kardeşimiz, hocamız Mulla Ömer'e. Cananım, cananım.
2: Bu cananım, bunu ettik. Bizim saygı salamımız Mulla Saad Hacıoğlu kardeşimiz. O da grupta bizimlendi. Mulla Ahmet Tembar var. Mulla Ahmet'imizdi, Mulla Ziya'nın kardeşi. Onu şey ettik, tezil ettik özün. Alince Barmak yanında, bunun saygı salamımız. Tasvülde aynen şey ettik özün, klip ettik özün. Bundan... 3 ay var takriben şey var idi. Daha onu inşallah okurum siz için. Bu aramak handisizlere ve bütün dinleyenlere.
1: Sağ olasın, dinleyenlere.
2: Sağ olasın.

Ağaçta gördüm kumrunu, Hakk'ın söyledim doğrunu. Ali'den 11 oğlunu göreydim, anan olaydım.

0: Çok sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Hakikaten mest etmiş ben. Allah razı olsun sizden. Sizden de razı olsun. Ben sizden çok memnunum.
1: Biz memnunum.
0: Yaşar, bizi kırmadınız. Çok sağ olun. Allah razı olsun sizden. Sizden memnunum. İnşallah başka programlarda yine sizleri görürüz. Aynen böyle ibda edersiniz.
1: İnşallah.
0: Allah sizden razı olsun. Evet değerli ve kıymetli aziz dinizlerimiz, bugünkü programımız bu kadar. Gelecek hafta başka misafirlerle görüşme üzere. Ben sunucunuz Muayyad Bayraktı'nın ve Mulla Ziyad Bayezid Hirmizli'nin ve Mulla Ömer Kal'an'ın ve Üstadımız Ali Mulla'nın ve Üstadımız Ali Zan'ın hepimizin sevgimizi, saygımızı kabul edin. Kalın Allah'a emanet.

0: Yaşamın İçinden programımıza hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Tabii ki de programımızda yine güzel konuyu ele alacağız. Yaşamın içinden olan konularımızı. Tabii ki de bu konuyu kimlerle konuşacağız? Sizler için güzel bilgilere sahip olan aile danışmanı Yüksel Terzibaşı ile tabii ki de Yaşamın İçinden programımızı ben soracağım. Kendisi cevaplayacak. Siz de faydalanacaksınız değerli dinleyenlerimiz. Faydalanlar sizlerin olsun. Şu an bizlere sürüş halindeyken dinleyen bütün sürücü arkadaşlarımıza da hayırlı sürüşler diliyoruz. Kazasız belasız sürüşler diyelim bütün sürücülerimize ve bütün dinleyenlerimize de ne diyoruz? Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Güzel yaşamlar sizler için olsun inşallah. Ve dönelim tabii ki de aile danışmanımıza Yüksel Terzibaşı'ya. Günaydınlar Diyarın. Ne desin iyisin
1: günaydınlar,
0: inşallah.
1: Günaydınlar, sağ olun. Siz iyi sağlıyoruz, biz de iyi.
0: Bizler de iyi.
1: Çok
0: bugün
1: sağ olun.
0: Gene aile yaşamın içinden programımızın konusu kadındı. Kadınla evet. ilgili konuşacağız. Sorularımız olacaktı. Siz de cevaplayacaksınız güzel bir şekilde.
1: İnşallah. Seva seva.
0: İnşallah. Hemen başlayan tabii ki de biz programından önce birazcık sohbet ettik. Soruları da hazırladık Yüksel Hanım'la. Tabii ki de her zaman konu özündendi. Çünkü özü bir aile danışmanı olarak yaşamın içinden daha fazla bu konuyla ilgilenen özellikle de. Dedi o ki kadının gücü içten başlar. Bugünkü konumuz budur dedi Yüksel Hanım. Bunu tartışacağız. Bunu anladığın kadınlara. Peki bunun ne demek isten kadının gücü içten başlar?
1: Tabii ki bugün sizinle beraber olduğum için çok mutluyum. Çok güzel her Mesela. Çarşamba günü güzel konular ele alarak. İnşallah dinleyiciler faydalanırlar.
0: Tabii ki sözlerce bir aile danışmanı olarak sizden programı sunmak güzel bir şeydi benim için. Çünkü sizden ben de faydalanmam.
1: Siz de maşallah size de güzel bilgileriniz var.
0: Sağ olasın.
1: Siz de sağ olun. Bu konu ele aldık her evi, her aileni, her kız Meli. Olsun, genç kızlarımız, her hanımlarımız olsun, onlara çok faydaları olur, onların üstüne de. Güçlü kadın dediğimiz zaman nereden başlar o gücü? İçerisinden. Biz Hı-hı. konuşandık bu diyende bir kadın kuvvetlidir. Tabii ki bazı diğer ekip bu yani parası var, malı var, mülkü var. Yoksa da bir karar merkezinde de yani işi gücü var onun Mali. İçin kuvvetli de. Yok efendim bu ayrı şekilde biz diyende yani bir tek kuvvetli de güçlü de o kadına ki ne kaz dedirgi onda içinde özgüvanı çok önemli de özgüvanı var düşüncesi ne şekilde ekid iyi şekilde düşünü ondan başka kuvvetli iradesi var. İstediği şeye güzel şekilde yetişir. Sorunlar kanşarına çıktığı zaman ne şekilde onları çözecekti. Yani bunları biz yendik. Bu şekil sıfatları sayındık. Yani o kadın akanın gücü içerdendi. Yok diyelim parası var, yani mansabı var bu şeyde. Kazımız bu da.
0: Böyle. Bu bir küçük özet olarak geçti. Diğer sorumuza geçer.
1: Tamam.
0: Diğer sorumuz da tabii ki de dedik ki güçlü kadının sıfatı nedir? Hani dedi ya güçlü kadın işten başlar özgüven dedi. Peki bunu daha fazla açıklasa?
1: Tabii ki bizde yani var zayıf var da güçlü kadın. Yani evet. umarım bu bugünkü programla bir kez faydalanırlar. O zayıflığı güce döndürürler. O kadınlarınki gücü var, kuvvetlidir. Çok şey sıfatları var. Bazını konuşsak burada. Mesela özgüvenine her zaman saytarı eder. Yani özgüvenini fakir etmez. Özgüvenli de bir mesuliyet düştüyse üstüne ondan kaçmaz. Onu başarılıyla da bitirir o işi. Güzel. Bir yanlış da yaptıysa. Ege bir yanlış şey yaptıysa yani istislam etmezsin o başarısızlığa. Hemen ögrensin o yanlış şey ettiğinden yani o tecrübe ettiğinden. Bir de ihtiram eder, saygısı olur karşı tarafa, başkalarına, hatta ki özü muhafaza etsin, sürekli herkesin yanından saygısı olur özüne.
0: Öz saygınlığı da daha üstün olur.
1: Daha doğru. Ondan başka yani bir karar istirse alsın, edebiyle kararını alsın. Her ne iş var ise kararını alsın, güzel şekilde başkasına itimat etmesin, demesin o gelsin karar yerime versin, onu beklesin. Dediğimiz de ki bir müşkilası olduysa yani oturu düşünü yani bir hikmeyden yok her nece olmuş bir çözüm tapar o müşkilen diğer yani o ani kararıydan çözümü o dakikalık yani müşkilerini çözer. Yok gereği düşünsün ondan sonra o müşkilerini çözsün. Bir de ona inansın her başarı sabırdan olur. Olmaz yani Nardoğan'ın son payasına çıksın bir anda kaça kaça çıksın. Yok, elbet ki paya paya sabırdan istediğine yetişebilir. Bu bazı sıfatları da güçlü kadınların sorduğumuz cevabı da.
0: Bu güçlü kadınlar, güçsüz kadınlarsa kendine özgüven olmayan, onu bunu dediklerinden bir şeyler yapan, kendi aynen düşüncesini yani isteklerini yapabilmeyen, bastırabilmeyen insana. Tek bunlar diyoruz. Biz bunlar bazen de erkekte de var.
1: Elbet ki.
0: Bazen mesela erkekler de var. Biz hani diyoruz ya erkek her şeyin üstünü. Biz bazen yani ama
1: güçlü kadın. Var. Biz burada kadının üstüne konuşuruz diyende güçlü aile, güçlü hatta evlatlarda da aynen ola. Elbet ki hepsi nasıl insan var ise güçlü de ilk başta içinden çıkar o güç. Yok dediğimizde ki yani özüm, düşünsün bir tek desin yok bu varlıdı bunun her şeyi mükemmeldi işi gücü her şeyi mükemmeldi bu güçlüdü yani erkek olsun kadın olsun öğrenci olsun
0: bazen kadın da o mesela çok yani varlıklı dedi o kim ama yani gücü yoktu yani özgüven olmadığı için güçsüz gözüne aynen kadar doğru zengin de olsa diye mal varlığı da var çevresi de genişti ama özüne güven olmadığı için bunun hiçbir onda faydası
1: da zayıf ola şahsiyası olmaz
0: ne kadar güçlü olsa da hatta mesela bir kadın gücü olmasa hatta uşaklarına da sayıtar edebilmez uşaklar da özüne yani hissettirmezler ki yani anneden çekirler korkular evin hangiler evin musaytırı oğlar arvat musaytırı da olabilmez çünkü o, işi özgüven olmadığı için bir şeyler özüne yapabilmediği için güvensizlikten zaten dolayı bu oldu.
1: Örnek yolu sürekli biz yürüyoruz. Anne evde örnek yolu çocukların eğitiminde. Biz
0: genelde mesela bir kadın güçsüzken anne olduktan sonra ister istemez güçlü olabiliyor. Özünü güvenli olur. Çünkü neden? Hani anne sevgisi olduğu için uşak daha ne olur? Kadın güçlü olur. Özüne özgüvenli olur. Ama evet, bazen de olmayabilir yani. Bu insanın şeyine kalıptı yani karakterine kalıptı.
1: İşte sürekli eğitim alsın. Sürekli kurslara katılsın. Bu çok destek olur özüne.
0: Özgüvenini geri kazanmak için. Bazen de özgüvenini kazanmak için mesela etraftaki insanların da destek olması lazım. Mesela diye aileden olsun, arkadaştan olsun. Doğru. Özü güven, öz ayağı üstünde dur, korkma, inan. Başı bir bele gelende mesela diyeğim bir müşkile düşende tamam
1: bir şekilde
0: ne çıkasan müşkileden
1: ondan yani
0: teslim olma yani yenik düşme boyun eğme bir şeye mek insan boyun eğmesin
1: sabırdan her şeye yetişir insan sabırlı olsa çünkü bak, her şeyi başarır
0: tamam sen hepimiz müşkileden geçebildik başımıza doğru her şey gelebilir
1: faydalanasan o tecrübeden o müşkileden ki geçti başımdan gelecek defa olduysa bir böyle şey faydalandıysan geçtiği tecrübeden başka şekil onu bir şekilde çözeceksin.
0: İşte her buradan kızlarda genç kızlarda seslenen kadınlarımıza ne kadar müşkile düşse her ne olursa olsun ayakta durmaya güçlü, çalışın. Güçlü özünüze güvenin. Kimsenin sözüne bakma. Ay, alemmene ne diyor bu müşkile düştüm.
1: Onu hiç aramazsın.
0: Sen öz güvenin var ise sen öz bildiği bilsen. Sen özünden başvurudan geçen bilsen. O müşkile o da bilsen. İnsanda koy nedirse diye sen ayak üstünde dur. Zaten, güçlü ol.
1: Herkes konuşur. Var iyi konuşuyor, kötü konuşuyor. Yani o kötü konuşanların
0: insanları yani sözün ağzını tutabilmesen o yüzden de koy nedirseler desinler. Yani
1: onu bir şey etsin özü için faydalansın ki o kötü konuşur özünde diğeri bele bele ondan faydalansın. Nece bir tek meselen aynen barlı ağaç her zaman sürekli şey oldu taşlarını.
0: Doğru.
1: O taşları sen yığıştır birbiri üstüne koy. İstedik o yavaş yavaş yetişsin.
0: Özgübeler ne kadar insanlar stresleşseler, müşkül etseler, daha güçlü olanda o onlar güçsüzleşirler. Evet. Taşları kalmaz.
1: Doğru.
0: Çünkü onu atmaktan atlama senin de yani bir zararı olmur. Tekrar yengi baştan.
1: Yani ona geri üzülmeyesin diye sen ben ona taraf başarılıyam. Beni parlak görür, onun için bana laf sokur, yani bir şeyler deyir bana. Isır yıksın bana. Ve onun için yani onların sözüne bakmasın, yoluna devam.
0: Çünkü bak bir, eğer bir insan seni çok sevse, mesela diyelim benim üstüme selaşırlar çok. Mende olan şey o
1: özünde
0: insanda
1: yoktu.
0: O yüzden üstüme selaşırlar. Ben bunu düşüneceğim. Ben daha keyiflenirim. Ben bazı mesela diyelim selaşsınlar. Elmiyim adım selaşırlar. Mende olan özlendi olmadığı için
1: onun için
0: incidi bir
1: özenli
0: selaşırlar. Daha iyiydi. Ben daha da güçlü olam. Daha da mutlu olam. Öz özüme daha da bir fazla güvenim onun işi. Çünkü ne derler? Yani incitmişim özen varlığımla.
1: Yani bilmir o bu hakikati kötü hakikati diyende karşı tarafa o daha kuvvetlandı.
0: Tabii
1: yani bilmir onu kuvvetlandırır. Özünle vay yıkacaktı özen.
0: Çünkü ben önemli olmasam beni eleştirmezler. Mühimim çünkü ben eleştirirler. Eğer
1: doğru.
0: Mühim olmasam hakikatim kimse etmez. Demek ki önemliyim. İncidirim özden varlığımla rahatsız edirim. Önemli olduğum için ben daha da özgüvenim bence yerine gelmesi lazımdı. Buradan da kadınlarımıza bunu anladırız.
1: Doğru.
0: Özgüven. Peki sizce güçlü kadın hiç yıklar ve başından geçen olumsuzluklardan nece yani etkilenir yoksa etkilenmez? Güçlü kadın dediğimiz.
1: Elbet ki güçlü olsun, zayıf olsun insan da onda bir meşaer var. Elbet ki bir zoruf geçtiyse başından müteessir olu, üzülü, ağlar. Yani başka insanlar taki. Çünkü insanın sıfatında var yani bu şeyler. Edebilmez ondan kaçağın. Hatta ki de güçlü ise. Edebilmez saklasın içindeki duyguları. Ama ister yani saytarı etsin o duyguya. Koymaz saytarı şeyi yani duyguya ki özü saytarı etsin hayatını. Dediğimiz de ki olabilir ağlar, olabilir üzülü ama gerek o haleye saytarı etsin. İnsanların ögünde çok göstermezsin özün. Elbet ki yani müteessir ola. Ama o yani o hareke durutmasın işinde özüne. Koysun geride kalsın yok. Yani çok şeyler görüyor. Mesela Allah etmesin. Bir kimsesi kaybetti yani çok var işlerdi işinden vazgeçiri izin alırı bilmem ne
0: tamam içinde
1: çok şeyler yani herkesin başından geçip bizlerin de başından geçti şeyler işte ister yani mesela etrafında olduğu destek olsun özüne o da kimler ister etrafında olsun böyle iyi insanlar yok onu daha beter ihbat etsin daha ben. Beter yani negatif enerji versin özne bu şekilde tasarruflar olsun etrafta her zaman pozitif insanlardan kaynaklansın yani onlara yakın olsun etrafındakinin seçtiği insanlara dikkat etsin var bazı görür özün dediğimiz ki başarılıdır dili şirindi istediği şeyi herkese yetiştirebilir. Etrafındakiler koyar özünü negatif olsun yani sıkar özünü. Onlardan geri kalsın. Pozitif arkadaşlar tutsun. Yani aile pozitif aileden olumlu doğru. insanlardan olsun.
0: Zaten megebel olsun güçlü bir kadın dediğimiz kimin elbette başından müşkileler oğlu yığılıyor da biliyor ama güçlü kadın bence yığıladığını kimseye göstermez. Kimsenin ögünde yığlamaz. Nadir bir şeydi.
1: Doğru.
0: Mesela ben bir şeyim olanda hazetmem mesela diyeyim. Yığlayayım
1: yani
0: ya da gösteririm.
1: Yani onu da insan ayıp bilmesin.
0: Yok tabii ki ayıp dövgü. Yani nerede güçlü olduğu için, özgüvenli olduğu için diğer kimse gözyaşımla mutlu olmasın.
1: İşte onda da içinde yani bunlar hepsi yığışı bir sıkıntı teki oldu içinde. Ha,
0: tabii
1: yani
0: insan sonuçta kadın olsun... Her kim olursa olsun, her insan yani yıkılabilir, kahreyebilir. Mesela bir kaybı olar,
1: bir
0: sorun olur.
1: Ama o da
0: bir
1: kısa, bir kısa bir zaman yani bu hayatı yaşarsan ondan sonra normal hayatına dönsün. Mesela uzatmasın günlerce, haftalarca,
0: i̇şte
1: aylarca dedi, bunu.
0: İşte dedi bu hem özü güçlü olduğu için, özgüvenli olduğu için bunu yapması lazım. Bunu üstünden geçmesi lazımdı ki aynı o sıkıntıda kalmasın. İkinci dedikodu kimi çevresindeki insanlar özüne enerji verebilen, mutluluk verebilen, özünü anlayan arkadaş olsun, aileden olsun. Eğer böyle insan var ise zaten o yaşadığı üzüntü diyarın her neyse kaybıysa her neyse onu atlatabilir. Neden? Çünkü destek var özüne. Etrafında özünü anlayan, o üzüntü nasıl atlatabilecek arkadaşlar varsa ailesi, o insan bence daha da çerçabuk toparlanır.
1: Yani özünü de kapatmasın özüne, yani desin ben çıkmam dışarıya, ben
0: yok, bu şeyler bence geçsin, alışveriş etsin, kuaföre geçsin, biz kadınlar
1: zaten
0: çok
1: sevdiği şeyler başka hayatta onlar dışarı
0: mesela çıkmadan. Bir lokal mesela ben de yüreğim sıkılandı, ne derim,
1: alışverişe getirsen
0: doğru, alışverişe giderim, bir şeyler alalım, hatta basker ödeyeler diyeler neyse derim, yüreğim sıkıldı istirham, hatta
1: yani,
0: moralimi doğruyum,
1: hatta ki almadıysa da çıktıysa AVM'ye gittiyse bu, yani bu şeyden sıkıntılarını çıkar. Maşallah şimdi kafeler çok olur. Yani bahçe yerler var. Allah'a şükür geldikçe daha çok olur. Yani böyle yerlere gitsin, bir kez temiz hava alsın.
0: Doğru.
1: O şeyler içindeki sıkıntıları çıkarsın, koymasın, kalsın üstünde.
0: Her insan bence sıkıntı olanda dedik o kimin
1: özün atsın dışarıya.
0: Arkadaşlardan, sevdiği aileleriden ya da uşaklarıydan, ne bileyim. Özün dışarı attığı zaman o sıkıntılar hem de özüne de gelir, o düşünceleri, beyninde dolaşan düşünceler de akmış olur bir kenara.
1: Doğru.
0: Şarkı da dinleyebilirler.
1: Ailesiyle, çocuklarıyla, eşiyden parka çıksın. Yani bir şeyde basit bir yemekler etsin, elinde götürsün. Yani güzel vaktler geçirsin. Eminim o
0: bazen yemek yaparak
1: geçirdi.
0: Da mesela o sıkıntı atlatabilse mesela
1: ona.
0: Ben de bazen öğrencim sıkıntı ne ederim, kakarım mesela öyle diyelim, kurabiyede, poğaçada, kekte onları ederim.
1: Doğru,
0: öz özümü ha ne ederim, leh ederim onlardan, bir bakarım vaktim geçipti, moralim de çok güzeldi yerinde, ya da dedoz kimi alışverişe giderim ya da arkadaşlardan haz ederim, bunu da vaktim geçirdim. Mesela bazen bunu da derim, hani derim ya, arkadaş destek olmak. Bazı arkadaşım var. Sorunlarımla da ararlar beni, güzel bir şekilde konuşarım, özleyeceğim. Yani moral veririm. Bir bakarım bir kez sonra diğer cümle sağ ol, öz özüme gelip tamam desen, haklısın.
1: Yani o öz özüne geldi. Hem de yani hissedesen, sende bazı bilgiler var, edebildiği yardım edesen karşı tarafa.
0: Ya derim bak, derim sözüm tuttu, diğer ha yani sorunu var idi, onu halletti. Dedim elhamdülillah, gülürdü daha, dedim iyiydi, dedim işte böyle kalgın, dedim ki yayala yazı çıkağın dolanağın bir kez vakit geçirdi. Böyle de moral de yerine geldi, o sorunu da konuşarak çözmüş olduk elhamdülillah, sorunu özü halletti.
1: Çok güzel.
0: İşte. İnşallah darısı hapsın başına ve inşallah
1: kimse
0: nedir?
1: Kimse de bir müşküle de olmazsın.
0: İnşallah
1: bir,
0: kimse müşkülesi
1: olmazsın.
0: Sevmadığı insan bile olsa onun için iyilik düşüneceksin. Diyeceksin ki Allah sağlık sıhhat versin, sorunsuz bir hayat versin. Biz neydi bu hayat tabii ki de. Yani
1: her
0: çıkışlardan
1: şey,
0: her şeyimiz olacaktı. Biz yeter ki yüce Rabbimiz bizi sevdiğimiz insanla, ailelerimiz bizleri anlayan bir aile, anlayan bir arkadaş olsun.
1: Allah nasip etsin.
0: Güzel.
1: Doğru. Allah nasip etsin insana, bu gibi insanlara.
0: Peki Yüksek Hanım, hangi sorunlar bir kadının karakterini bozar?
1: Çok sorunlar var yani karakterini bozsun o kadının. Mesela her zaman özünü küçük görür karşı tarafa. Yani kıymetini indirir. Yani hisseder özü o karşı taraftan, arkadaş olsun, o bir aile olsun.
0: Nişan böyle düşünür
1: yani
0: sizi.
1: Bu şekilde düşünür. Yani o da işte şahsiyatı zayıftı onun için. Bu şekilde düşünüyor. Yoksa da bir müşkilası oldu. Bekleri bir de gelsin özü için kararı o alsın, yok özü alsın. Bu manası gelir, özünü daha küçük edir. Yoksa sürekli diyer, ben beleyim, ben edebilmirim. Ama cumbut gelende, yanımda olanda edebilirim. Bu işi başarırım. Başkasının özünü mukayese eder, mukarene eder. Yani bu da çok yanlış bir şeydi. Bir de düşünü diyer, ben bu işi ettimse başarmam onu. Başarmam, ben niş yapayım, bir kek istir yapsın. Diğer etmem. İrak tutar özünü. Yo, başarını değil, ben edebilmem bunu. Özünü yani başarmağından korkur, başarmamağından korkur. Çünkü karşı taraf mesela diğer özne bu keki sen yapıpsan bir kez hake diğerler özne onda daha beter
0: Olsun,
1: sıkıldı.
0: birinci de iyi olmadı, ikinci de, ikinci de
1: İşte
0: iyi olmadı, üçüncü de.
1: doğru işte bunlar koyar karakteri zayıf olsun. Bir de zihinsel sıhhatine önem vermez. Yani sıkıldı dediğimizde ki otu aileyle konuş ele özü odaya kapatma dışarıya çık bir kez dolan bunlar hepsi ihmal edir bu sıhhatine önem vermere bir de Ege geldiyse bir iş ettiyse hemen başarmadı o işi ihbat olur özünde düşünmez yer dedi o teki. Keki birinci de edende iyi çıkmadı, şişmedi. İkinci de bir de eder
0: Bence düşünmesi
1: düşün.
0: lazım. Nerede galaklık var, onu toparlayayım.
1: Allah işte bu şeylerden kadınlarımızı irak etsin. Hatta güçlensinler. Karakterleri kuvvetli olsun. Bu yani bazı noktalarda koyar zayıf olsun. Onların
0: Doğru.
1: şahsiyetleri.
0: Bence işte dediğimiz kimin özüne özgüven olması lazım, karakterini bozmaması için bir şeyi başarmadığında bence üzülmesin. O an
1: Üzülmesi.
0: başarmadım,
1: Tik
0: olabilir. Kim ne derse
1: dediğimiz
0: desin.
1: de ki başarı sabırdan ola. Bir
0: Bari.
1: de iade etsin, ki de iade etsin. Yani bu hatta başarabilsin. Hiçbir zaman da kimseye itimat etmesin, istiri bir şeyde karar alsın. Düşünsün, iyice düşünsün, öz kararını alsın. Bir de ailece oturup da bir sorunları oldu. Herkes ya yerli yerinden bir fikir verdi. Bu şekilde çözeceğim bunu. Tamam dinlesin özünü
0: Ben.
1: ama sonunda hatta iş yerinde de bir liderdi mesela bir mesuldü bir şeydi o kadın dinlesin hepsini baksın nasıl iyiydi
0: Ona göre.
1: ona göre o kararı alsın yani dediğim ki belki de o istir yıksın özen yani bizzat iş yerinde olabilir yıksın özen bir karar verer
0: Ben.
1: o birisiler de diyorlar ha bu iyiydi yok özde fikir var fikrine danışsın ondan sonra o kararı alsın.
0: Çok güzel. Zaten belki böyle o mesela indi bizlerde. Öz düşüncemiz, görüşümüz var, fikrimiz var ama bazen haz ederek ondan sonra ha mesela ben de sorum arkadaşımın disi bele bele. Ve sonra en sonunda öz bildiğim meseleyi yaparım.
1: Doğru.
0: Düşünerek bakarım
1: Doğru.
0: aklıma ne gelsin, aksa uygundu onu yapmam lazımdı. Meğer kaz
1: Çünkü
0: neydi o
1: sen
0: kimin?
1: o müşkilenin içindesin. Sen o
0: Ben daha iyi
1: daha
0: bildim.
1: yakınsan o şeyi sen hal tapasan özü için.
0: Tabii ki
1: Bilgen.
0: mesela ben bir müşkilim var. Derim Yüksel Hanım bu böyle böyle sen öz fikri diyesen. Biz ben o müşkilenin içinde ben
1: He.
0: özüm bilem harası
1: Doğru.
0: beni incider incitmez. Biz yani fikir olarak sen ederim yani nece diyelim bir
1: Olabilir bir
0: sohbet.
1: cüzünden o karşı taraftan faydalandı ama yok hepsini. Yani bir şeye bir noktaya el bastı. Sen diyesen ha bela Hasan özü daha şey edesen özün. Yok %110 kararını alasan.
0: Zaten olmaz da %100 almak. Çünkü mesela indi sen bana bir şey diyende ben bir
1: Onun
0: fikrim verim
1: hayatı he.
0: diyelim bela be sen öz hayatı öz o müşkilerdi sen demiş daha iyi bile sen ne cennede diyor gibi ne o ki anlattığı ki ben sana cevap verebilirim yaşadığı bilmem ama anlattığı görmen fikrimi veririm ondan bir ders alabilirim yani bir küçük bir fikir alabilirim ama eninde sonunda oturup düşünenden mi ki insan öz kararını özü versin çünkü
1: Doğru.
0: başkasıydan veren de o seni etkiler.
1: İşte o koyar özünün şahsiyası hiç kalmaz. Yerine
0: Doğru.
1: biri olunca diyorlar.
0: Bu
1: Yani
0: zaten eğer şahsiyatı olmadığında dedik o kimin başkası kararıyla hem evlilik hayatını etkiler. Eşi de özüne olan saygısı da kalmaz. Uşaklarının da kalmaz. İnsanların etrafındaki insanların da çevresindekilerin de kalmaz. Zaten görürler. Diyeler öyle. Diyeler sen öz düşünceyi bile yerde bilmişsen. Başkasının düşünceleriydin yersen. Yani zayıf olduğunu yüzüne uğrarlar.
1: aynen.
0: O yüzden ne dağın? Elimizden
1: Yani
0: geldiğince öz
1: o
0: düşüncelerimize.
1: zaman zayıf olduğu zaman ne şekilde örnek ola evine, çocuklarına yani zaten çocuklar sürekli anaya bakarlar. Anne 24 saat özleriyle de
0: Tabii
1: Ege
0: ki.
1: geldiyse
0: Hani
1: bir
0: diyeler o
1: bela
0: uşakların
1: her
0: terbiyesi
1: şeyini
0: kim verir nene verir. Babanın
1: ha.
0: adı yoktu. Nene ne var çünkü nene giden her zaman.
1: Yok, onda ikisi birbirine yardım ederler ama çokluk
0: Ne
1: doğal desen
0: anneydi?
1: anlaydı.
0: O yüzden de her kadın güçlü olması lazım. Genç kızlarımız olsun, kadınlarımız olsun. Öz fikirlər özü, özünüz düşünün, özünüz həyata keçirdin, kimsənin sözünə baxmamın. Tamam, bəlkə birazcık dediğimiz kimin bilgi ala bilirsiniz, mesela görüş, ama eninde sonunda özünüz ayakta durmağı başlayan bir şey başarmadınız, yıxılmamın hemen.
1: Doğru. İndi burada dediyorsa da anına eğitim veren, yani sürekli oynaydı. Ama bazı sorunlar olur burada, yani erkeğe bir kez haksızlık edirik. Bazı sorunlar oğlu, yani anne edebilmez o sorunu çözsen. Elbet ki babayla
0: tabii ki de baba çözmesi lazım.
1: Hele de oğlan olduysa, erkek olduysa daha fazla baba o
0: babaya düşer tabii. Yo, ben onun ne nahiyeden dedim. Her zaman bir şey olanda diyeler, nenen terbiyesi, nene verip, yani demezler belki, olabilir baba mesela üz verip de o uşağa.
1: Onu doğru.
0: Ben o da kazım. Mesela i̇şte bunu açıklarım hayat.
1: Ondan dolayı.
0: Hatta yanlış anlamışsın.
1: Yok tabii ki biz. Desler, erkekleri o zaman hiç edirler.
0: Yok hiç etmiyor. Bu arada mesela.
1: Kesse el ele.
0: Yok tabii ki de erkekte var. Evini tutup uşağına anneden, yani kadından daha fazla
1: doğrudur.
0: İlgi gösterir. Terbiyesine, hayasından oturup kalkmağından baba daha arkadaştı uşaqta. Bu arada yok mesela işe gelen. Tamam, yani uşağına bir kez necə deyək heybəsindən, uşaq babadan qorxur, ama əndə sonda her şey dönür qadına. Bizim bir toplumda budur. Anne anne deyirlər qadın. Deməzə yani babaya onca şey hak ediyor deyirlər, adam işlir, yani ne etsin?
1: İşte, bəzi dəfədə bəzi sorunlar oğlu anayla konuşur o çocuk. Yani qorxarlar babaya deyirlər. Ya anla bir şekilde oturur, yani babalarıyla konuşur, yani
0: anladır
1: özüne bir şekilde, onu imşak eder, yani sorunaki müşkileke çok büyük ise o zaman o kadar, yani bir şekilde anladı özüne koymaz. Hı-hı. Daha sorun büyük olsun.
0: Doğru.
1: Yani bu şekilde, yani anneyden konuşurlar, anne ara göre.
0: İşte özlerden olduğunu, anneyle daha arkadaşlık diyagın. Erkek olsun, kız olsun, annende daha yakın. Mesela babaya utanıp diyebilmez her şeyi. Hatta diyor erkek uşak evlenmek istiyor. Bir kızı seviyor. Gede dirnenim falan seviyorum, istiyorum. Babama geçsen hemen utanmam diyeyim.
1: Çakil özüm.
0: Korkuram diyeyim. Korkar, utanar. Anne gider mesela hoş dilden, yani evin erkeğin anına da diğer oğlu istiyor. Evlensin ona göre. Özü her zaman hepimiz herkes babadan çakil, utandık. Annemize diyarık, anne gider diyer.
1: Doğru da. Yani yüz iyi olsun baba.
0: Ama çakirli babadır yani.
1: İnsan çakirli babadır.
0: Hatta beşer, her insan mesela diyelim, biz diyende baba diyelim. Beşer korkar. Mesela ben evvelden, yani babam Allah etsin, korkardım. Biz neyle bakmağından. Yani özü bir şey demezdi mesela. Biz neydi? İçimde bir korku var. Çünkü beni böyle böyle baba kızar. Baba kabul etmez. Yani korkardım. Evlendiğimde bile yani korkurdum. Biz gözüne bakmağım bahsiydi. Yani bu,
1: yani
0: heybeden.
1: O gözden, ege baba olsun, ege anne olsun, o gözden o çocuğa bakıldıysa, yani bitti, anlar ne diyor? O gözeke ne anladır? O şeyi etsin, yoksa etmesin. Yani
0: doğru.
1: Biz uşağıydık, bir misafirliğe geçseydik, bilerdik ne edek, ne etmeyek, ne yek, nasıl şeye elimizi uzadak. Yani o bakış, annemizin bakışı anlardık nedir?
0: Doğru.
1: Ama
0: indi yoktu. Axır o alıştırılmır. Baxmaqda mən sənə baxandam anla. İndi məsələn mən o şeydə gedərəm. Necə mən alıştırıla baxmaqda? Məsələn mən vacibə baxaram, yəni ha. Qalq bir şeylər qoy misafir üçün deyərəm özünə. Məsələn mən məhəbbim babaannem deyəg. Misafir gələndə belə baxardı mənə. Mən anlamırdım. Bir iki kere el hareket edir. Yani kamyo koy. Kasır koy. Böyle el hareket edir. Gösterebilmem çünkü. Ve seslerde anlılar yani. Siz de anlısız. O yüzden daha sonra anlamaya başladım. Babaannem bakmağı da yani hakka su geldi. Konu geldi. Yani nazarattan yani gözlerden anlaştı. Şimdi yok. O da yoktu. Mesela uşak gedende bir misafirliğe anne babadan önce ikramlığa el uzadılar.
1: Doğru. Yani bizler ne şekil eğitim aldık? O eğitimi aynen çocuklarımıza verdik. Yani hatta büyük de oldular.
0: Yani sen torunlara bile aynı terbiyeni verirsin. Ne güzel bir şeydi.
1: Allah'a şükür. Yani diyorlar anla in de bakanda, yani o şekil baksan anlarız. Yani maşallah her birisi doktor şey.
0: Maşallah.
1: Anla anlarız ne diyorsun gözünü. Diyelim yok ben böyle şey etmedim. Yok diyorlar biliriz yani anlamışız.
0: Gözüden ses tonu da anlarlar. İndi özlərdə əcəb uşaqlarını belə alışdırırlar. Ən sağ kimin?
1: Valla, məndən daha fazla düzgün bəslilər, çox bəgənləm bəsləməqlə.
0: Ey, güzel o zaman. O zaman, yəni, sizdən bir şeylər kazanıblar.
1: Dediğim zaman gəlinim, heç bir zaman saymamışam özün gəlin. Bir kızım var, bu da ikinci kızım oldu.
0: Ne güzel.
1: Yani aynen bu şekilde. Yani bakıram o güzel usul alıştırır. Özü de yani oğlum da usul alıştırır. Kalkmak oturmaklarını. Yani bir şey olanda teşekkür eyle. Yani böyle güzel şeyler. Zaten onun da anasını şekilde anlattı özüne.
0: Hı hı.
1: O da aynen böyle torunlarına, yani çocuklarına bakır. Yani iki tarafında eğitimi Allah'a şükür. Düzgün gelir. Allah hafız etsin özlerini.
0: İşte neden geldi? Bütün güçlü özünü, özgüveni olan bir kadının meyvesidir bu. Uşaklarının uşağıdır.
1: Zaten diyorlar filanın oğludur, filanın kızıdır. Böyle de eğer. Yani hani gidesen bir yerde oturup bir toplum içinde bir şeyler ettiyse o eğitim vermeyip buna diyorlar. Bu nece büyük oldu bu uşak, nece herkes hak edir şeyidir. Yani bu eğitim çok önemlidir. Çok,
0: tabii
1: çok
0: ki de. Bu daha da mesela böyle olanda insanın özgüvenini de bozulu yani kırılı. O kadın da kırılı. Bence böyle bir şey olanda kırılacağı yerde toparlanması lazım diyesin. Yok böyle dememeler için ben güçlü olmam lazım. Uşaklarımı bir şeyler alıştırırım. İnsanlar bana bir şey demezsin güçlü olum doğru diye bence savaşması lazım.
1: Burada örf adetin de çok rolü var. Yani biz onun üstüne yersek yani her aile örf adetimize göre yerdiyse hele Türkmenlerin örf adeti çok güzel bir şekilde. Yani onu tatbik ettiksek çocuklarımıza nesiller unutmaz adetimiz nerede?
0: Tabii ki unutmaz.
1: Yani ona makayet olurlar.
0: Bizim burada nece yani terbiye verdiğimiz uşaklarımıza neler anlattığımızı indiki kadınlarımız da aynı gençler anlatsalar uşaklarına aynı nesiller böyle gidecekti. Uşaklarını alıştıracak dedi. O kimi bir yere gidenlerin uşakları neyse misafirlikte anne baba kanşanın nece üslupta davransınlar. Mega alıştırsınlar. Hatta onlar da örnek olsunlar.

0: Qazanıblar biz də faydalanırıq, özləri də faydalanırlar. Burada telefonlarımı bəkləyirik.
1: İnşallah. İnşallah. Sorularını bəkləyirik. Soru sormaq istəyirsələr və ya gələcək həftə nəxsi konuyu ələ almaq istəyirsələr, tartışmağımızı, konuşmağımızı deyə bilərlər, yaza bilərlər.
0: Zaten bu konunu yəni çox yazdı mənə özəldən. Bu konunun üstünə dedilər konuş, onun üçün aldım bu konunu ələ.
1: İnşallah Eminim ki, öz güvenini kazanan insanlardan gelipti, kadınlardan gelipti bu güven üstüne konuşmak isterseler. O da bir zamanla mesela öz güvenler yok imiş ama daha sonradan...
0: Çok sıkıntı çekiptiler. Doğrudan yani indistiler başkaları da açıklayalım, başkaları da faydalansınlar bu konuda.
1: İşte biz de onu istiyoruz. Mesela öz güveni olmayan kadınlarımız var. Bunun için program paylaştık yaşamın içinden. Aile danışmanı olarak Güçtel Hanım çünkü böyle şeylerden çok karşılaşır. Kadına gel özgüven olmuyor diğer konularda da paylaştık. O konulardan da ilgili. O yüzden bunu konuşuruz ki özgüven olmayan bir kadın güçlüyse neler yapsın ki özgüveni özüne gelsin. Topluma, ailesine başarılı, güçlü bir kadın olarak özünü simgelesin ve örnek olsun.
0: Doğru.
1: Peki Güçtel Hanım. Bunu da sorağın. Eğitim ile kültürün rolü sizce nedir kadın yani, güçlenmesinde?
0: Biraz konuştuk da biraz önce bunun üstüne. Hı hı. Biz yanında eğitim, yani sada şahada vermek dəgi eğitime ki. İster istemez yani o kültürü de olsun. İyi şekilde düşünsün. Mesela kararın düzgün alsın. İyiydi. Ondan başka yani evlatlarına güzel bir şekilde eğitim versin. Örf adatı dediğimizde ki tatbik etsin. Hı hı. Bir de hatta bir rol alsın toplumun içinde. Yarın bir gün bu çocuklar evlatları rol alırlar. Yardım ederler toplumun geliştirilmesine. Bir de çok zorbalık var ara yerde indi elektronik olsun zorbalık dediğimiz ki tenemur yere yani zorbalık yani tenemur tamam böyle bir şekilde böyle teaccüpten baktım
1: yok eşitirim sizi
0: yani mekayet olsun özüne mekayet olsun bu eğitimi aldığı zaman çok yani çok şeyler var eğitimden öğrenen dediğimiz ki yoksa da diplomanı ben aldım bitti eğitimim bitti. Yok. Sürekli eğitim olsun, devam sürekli faydalansın dediğimizde ki bu kurslardan, internetten yani bu şeylerden geri sürekli faydalansın.
1: Özünü geliştirebilir daha fazla.
0: Kuvvetlantır ne şekilde?
1: Direm özünü geliştirebilir.
0: Aynen. Yani bu daha kuvvetlantır karakterini. Evine, topluma daha yardımcı olur.
1: Tabii ki mesela hani kendisine eğitim alıpsa mesela bir diploması varsa tabii ki de belki çalışmayabilir ama başka aktiviteler var, işler var. Geçen programda da konuştuk özünü güçlendirebilmek için, özgüven olmak için edebilir o eğitimden bir şeyler ders alıpsa yani bir başarı elde edebilir çalışmalarını.
0: Bir de bazı küçük örnekleriniz var.
1: Böyle. Başınızdan geçen olaylar anlatabilirsiniz bu özgüvenle ilgili diye de
0: özgüvene göre mesela bir kadın var idi. Sürekli sorardı benden yani sorunları var idi. Hayatını başladı yakın işi yoktu. Eğitim ben almayıp de. Her zaman hissederdi zayıf şahsiyası var. Yani çıkmazdı dışarıya, he ev içindeydi. Ondan tarafa yani he böyle nece diyorlar, saklayıp özünü. Kapalı. İstemez kim, kapalı da. Vakit geçtiğinden sonra kalktığını etti, yani başladı. İnternete girdi, biraz önce dedim, internete girdi. Baktı, anladı. Oxu bir yazarı yoktu. Ama açır, yani bakır, seslerin eşdir, yoksa bazı programlara bakır, çok faydalandı. Kalktı ne etti? Başladı evden yemek etmeye. Yemek etti. İndi çox qadınlarımız zaten belədir. Yemek etti başladı. Bu nə etdi? Yemeği

0: yavaş yavaş arkadaşa dedi, konşuya dedi, filana dedi, fıstıkana dedi, dedi yemek yedirir. Mesela tatlı yedirir, bir şeyler yedirir, yani dolma yedirir. Bunu başladı yavaş yavaş. İlk başta biz yanşa konşuya, karşı konşuya. Yani ilk başta gösterdi özlerine. Halları iyiydi ama neydi? İstir özgüven kazansın. Kalktı bu işi etti. Evet. Onlara verdi. Verenden sonra elbette ki konşu başlar bizim için külçe ele, tırnaklı ele.
1: O da başka parayla. Yerde medheder diyor. İyi yemek eden
0: olur. O bir konşu da istedi. Konşu ayrısına dedi. Bahçısına dedi. Ehlatine dedi. Başladı şey olmaya. Maşallah indi görse özünü. Yani hatta evini dürüstledi. Hatta yani eşyalarını yengileştirdi. Bir şekil dışarıya çıkarı sanki yani büyük bir diploma var elinde yani.
1: Özellikle ilk bir şey bitirip de
0: okum yazarı yokuydu. Yani bu bir yarım saatin içinde bu kararı verdi. Dedi illa ki yani o kadar konuştum özüyle. Dedi illa ki bu dediği hareketleri ben tatbik ederim. Hatta ki bir faydam olsun hem özme hem başkasına. Yani doğrudan da etti özünü.
1: Güzel bir şey yaptık. Mesela bakın yani buradan da okuyup yazar olmayan kadınlarımız var. Eğitim almayan genç kızlar da var. Yani siz özgüveniniz var ise özünüze.
0: Yani şeydi. Doğru hayat yani hayat içinden çıkıp evet. Yaşam içinden doğrudan yaşam içinden. Yani bu örneği verilen başkası da bunu yapabilir. Ben diyorum yemekte başka şeyler
1: de yapabilir. Şöyle yemek. Bas yani insanın özgüveni olsun. Özgüveni ayakta durabilmek için her şey de bilir.
0: Biz yaz günüydü, giden yazıydı, 6 ay tedirbi ettik şeyleri halı mamelinde genç kızlarımızı biz halı dökümünü alıştırırdık özlerine. Ama bunlara bazı şeyler geldi, projeler istediler, onlar o projeni etsin, içerideki halı malı. Biri kalktı kalem, kara kalemle, rısas kalemle başladı resim etmeye. Onun bir safha açtı Instagram'da başladı onu satmağa yani faydalandı ki o işi hiç düşünmemişti o şeye geldi o tedribe geldi bunu düşündü bu
1: onun
0: projeye başladı.
1: Çıkardı başka bir iş etti.
0: Başkası mum gül ediri yani bazı şeyler ediri başladı onudan para kazanmağa. Yani bir şeye girdi şimdi bizim de yani kadınlarımız edebilir dediğimiz belki şahadası yoktu. Ama bu kurslara katıldıysa hem özgüvenler iyi ola hem de başarı yani bir şey para kazan gelir gel ailesi için iyi bir şeydi. Birisi de yani aynen o tedrib eden kızların başladı bir proje ya ama başarmadı onu. Başarmadı ihbat oldu. Dedim ben daha etmem. Başladım konuşmaya özüden. Dedim niçin etmişsen? Bu buhurdu bilmem neydi yani çok seviyordu etsin. Dedim ettim de kaldı yerinde satılmadı. Dedim tamam bunu etmedi. Başkalarına şey. Armağan veriyorsun başka bir projeye el uzat. Dedi yo çok zordu hiç etmem bunu. Konuştum bir iki özüden başladı. Yani dedim olmaz sen ihbat olasan diyesen bitti daha hiç etmem. Başarmadı onu başka şeyi başarabilsen. Ondan sonra başkalarda ayrı şeyler etmek. Bu küçük oyuncaklar var. Böyle madalyada sallanan şeyde. O da güzel şekilde yeridi özü için. Yani insan geri düşünsün, geri oturmasın yerinde. Bu küçük küçük şeylerdi bizim hayatımızdan geçip de ki dediğimizde ki görürük, nesihat yediriz Allah'a şükür. Biz de zaten yani bu şeyleri bilmezdik, okuduk. Araştırdık,
1: tabii
0: baktık.
1: Tabii ki kimse yani insan, eğitim alarak araştırarak bilir.
0: Eğitim çok önemlidir dediğimizde ki. İnsan eğitimini yani araştırsın, baksın, etsin her şeye. Yoksa da yani ben oturduğum ortamda yok. Bakın yani Irak'ın dışında Türkiye'de neler yapılır o konu bir konu aldımsa elime. Hı hı. Yani mesela şimdi bu konuları biz konuşuruz yoksa da ben oturup bir kişiye bakarım yok. Türkiye'nin güzel şeyleri var yani ben. Videoları, programı, insan faydalanı onlardan daha onları bizden bir derece yani bizden çok ögüdediler.
1: Doğru.
0: Yani insan bir yerden fayda bulduysa gelsin topluma çıkarsın içindeki faydaları. Mesela, yok alsın
1: doğru, mesela bazı insanlar var. Dediğiniz kimin başka devletlerden Türkiye mesela diğer yerlere bakarak onlardan bir tecrübe, bir fikir kazanarak bir projeler yapılır. Kadınlarımız olsun, beylerimiz olsun. Burada mesela bir köme meşru açtılar. Bir güzel başarı geldiler. Yemek olsun, lokantalar olsun,
0: doğru.
1: El işleri olsun. Her anlamda, hatta bakım anlamında da mesela orada görürler, bir çalışma gelir burada yapılır kadınlarımız. Ve başarıya da mesela yetişirler güzel bir şekilde. Her zaman bir işte de bunu diyorum. Bir proje el aldı, şartı ile başarılı olasın. Başarı olmadı o da dediğimiz kimin?
2: Tekrardan.
1: Tekrardan mücadele edebilir. Başka bir şeyden belki o işte başarılı olmadı, diğer işte başarılı olasın. Şansı o açılır, rızkı o açılır. Bilmesin, önemli olan ki mücadeleyle, yani özgüveni o kaybetme, sabrı o da daha fazla sınamalı sanki bu işte başarılı olmak için.
0: Doğru. Trabzon'da ben kursa girdim. Ebro sanatı dediğimizdeki su ben, üstünde resim etmek. Oradan öğrendim, geldim burada öğrencilere öğrettim. Anaokuldan. Anaokul çocuklarını öğrettim. Ondan başka büyüklere, yani büyük kadınlara aynen öğrettim. İnsan dediğimizdeki aldığı şeyi versin, kalmasın yanında. Versin başkasına da. Yani bu çok önemli.
1: Yani sende hayata bir yetenek var ise o yeteneği başkalarına paylaşır. Belki o yetenekten de diğer insanlar da fayda aynı sevdan faydalandırabilsin. Hı. Güzel bir şekilde.
0: Bir de birisi var idi. Aynen bizden sorurdu. Diyor de ben yani evlatlarıma bu şekilde bakırım. Bir şey isteyenden bağırmaktan. Hata var edirəm canlarına, onu eləvin, su gəti, qızmaqdan deyirəm, filan şeyi eləvin. Dedim, özünə yanlış bir şeydir. Yəni, insan necə gözəl dildən gəldiysə, necə deyirlər, ilanı gözəl dildən, dillikdən çıxarırlar. Bu da aynən belə. Yəni, gözəl dildən gəl özüydən, nəsihətdən gəl özüydən. Baxıram, evimdə həbələ 24 saat müşkilə var, dəva var. Olmur, hayatımız geçmir. Dedim, siz yanlış şey etsiniz. Kızmaktan olmaz, terbiye kızmaktan. Hiç olmaz. Ben. İyi dilden, şirin dilden çözebilirsen bu müşkilerini. Bir fetre sonra aradı, dedi. Yani dediği şeyi ettik. Sakin sakin bir şey istirem özlerinden, güzel dilden otururum, özleriyle konuşurum. Bundan önce oturmak yok idi özleriyle. Yani her işi emirden idi. Yani ondan sonra başladı iyi şekilde konuştum.
1: Güzel ama sen küçük bir şaka bile ben mesela zahmet olmazsa su veresen bana.
0: Aynen bu güzel yani. Yok hata var hemen diyeyim filanı ele kamasan düz oturmamışık bir yerde bir askeriyede değil. Her şey emirden olsun.
1: Onda hayatım yani, rahimle zahmet olmasın. Rahman yani ona yardım eyle.
0: Onda hoşuna yani, gider. Onda bakanda kızısan emretsen özüne. Diğer yani beni ne görür? Annem beni ne görür? Yani,
1: doğru.
0: Bu fikri durar yani o uşağın. Diğer ne görür beni annem? He sürekli kızıracağımı, bir şeyimi beğenmere. Ve şirin dilden, güzellikten yani konuştuysa özüden otursun atrafını yığıştırsın.
1: Ne yüzüne ne yüzü yoktu başarında dinlersin. Yani Mege onu bir senece övünsün özünü diyesin. Hali var olsun, güzel etti o. Yani iyi başarması hatta kızına deyipse Eopekler'in desin hali var olsun, sağ olasan, ne olur özgüveni dolu der, annenin beğeni daha fazla başlar işlemeye, o işi de sever, ev işi olsun, yemek olsun.
0: Güzel çok önemli de, ama yani kızmak sıkıntı eder o ailede.
1: İşte mesela özü olmaz, biz bazen de hani kadınlarımız da olsun, biz kadınlardan terefselaşırız, nefsiyen yorgun olduklarında, bazen sorunlar olduğunda İster istemez yani evde bu yansırı. Kızmak olur. Akır
0: sürekli de olmaz.
1: İşte yani, tabii ki de olmaz.
0: Şeyler
1: i̇şte bazen olur. Mesela bazen benim de başıma gelir kızarak davranabilirim ama sonra toparlananda mı öz özüme gelirim. Ben işte dedi uç kimin olmaz. İnsan her zaman hoş dilden davransın. Özellikle de evde olsun, çevresindekiler olsun, bir şey isteyende ya da yapmak isteyende hoş dilden. Zahmet olmazsa hayatım, ruhum, canım ay sağ ol, el var olsun, memnunum. Böyle mesele ise daha da güzel olacaktı. Yani şu andaki de hoşuna gider ona yardım ettiği için. Uşağı olsun, başkası olsun.
0: Doğru. Bazı nisihatlerimiz var burada değerli hanımlara. hatta ki yani özgüveni olsun, hı-hı, hatta ki sürekli güçlü olsun toplum içinde, aile içinde her harda olursa yani güçlü şekilde görünsün. En azından günde yarım saat okumak, kitap okusun. Çok önemli de. Kitap, hı-hı, okumak, fayda bulmak. Hatta ki matal da olduysa matal okumak. Yani insan yani dili kuvvetlanı, imlası kuvvetlanı, inşası kuvvetlanı. Bu çok önemli de. Bir de yani ne hedefi var hayata? Otu bir aylık yaz. Bu ayın içinde ne edeceksen, ne istsen edesen, neye istsen yetişesen. Bu da çok önemli de. Sonra her zaman ben yazdım bunu. Müfakiremde yazdım. Bu işleri edinem. Sürekli geç üstünden. Bunu bitirdim cız. O bir hedefi yetiştim. Onda cız. Yani yavaş yavaş. Hatta bilesin bu ayın içinde bitirsem bazen bitirmedi. Kalk o bir aya koy özü. Sürekli yani bir sporlar ile hatta sıhhatva yardım etsin. Seni kuvvetlendirsin. Bu da yani çok önemli de. İndi cemler var, herkes şeyde bile geçsin. Ege genci olsun, ege yaşlısı olsun, maşallah hepsi doldu. Ondan başka arkadaş tutursa dediğimizde ki negatif insanları getirmesin, hı-hı, yanına. Sürekli pozitiften arkadaş olsun. Hatta onlardan faydalansın. Çünkü o insan olumsuz konuşursa özüden ihbat eder özün.
1: Yani tabii göz olumsuzluğa
0: yönelir. Onun da yeri de o tarafa. Hiçbir zaman bir şeye kalkırsa başında korkmayasan, başlamakla işi düz gider daha. Yani bir şey isten edesen, deysen nece başlayayım, yok. Tevekkül ile Allah'a ben başla. Başla, hiç korkma. Yanlış olur, bir de yapasan. Bir de yapasan. Yani sonunda he başarırsan özün. Dediğimiz de ki, işi isten başarılı olsun, işi de başarılı olasan sabır edesen. Sabırdan her şeye yetişsen. Bu kadınlarımız
1: sabır her şeyin anahtarıdır.
0: Aynen. Sabır. Ama çok insan var sabrı yoktu yani. Bir çocuktan konuşan da diğer ahır ben sabır edebilmem. Sürpriz doğru var. Ne de sürprize ki?
1: İlle selamene.
0: Ahır sabır edebilmem diğer. Yani sabır çok önemli de. Bilmem %100 kadınlarımız güçlüdür. İnşallah hiçbir zaman demezler biz zayıfız, çünkü ne meşakil gelir öglerine, ne sorunlar gelir, onu çözebilirler. Dediğimizde ki o kuvvet içeriden başladığımızda ki kuvvet içeriden çıkır, güç içeriden çıkır. Özlerine imanları var. Her zaman da istediler, okuslar, eğitim alsınlar, kültürlerine mekayet olurlar. Bunlar işte çok önemli de.
1: Güzel bir şekilde evet anlattı. İnşallah bütün kadınlarımız da bundan bir nece diyeyim, ders alsınlar, bir fikir alsınlar ki özgüvenler olmak için, güçlü olmak için. Özgüven tabii ki de özüne güvenmekten, eğitim almaktan, etrafı gözetmekten, dediğimiz gibi internetten, sosyal medyaya girmekten, onları takip ederek, bazı şeylerde fikir alarak güçlü olsun. Dediğimiz gibi bir şeyi eğer isterse, düşünürseler karar alandalar. Bir kez karar alsın ve uygulasın dediğimiz Yüksel Hanım. Eğer
0: aynen dediğimiz de ki örnek, anne nece örnek olur çocuklara, yalan dolanı olmasın. Ben. Yani çünkü çocuklar ona bakır. O çok önemli de. Yani her zaman düz olsun hayatında. Ondan başka bir sorunlar olduysa çözebilsin. Yani hiçbir zaman demesin zordu. Eğer o çözebilmirse elbet ki çocuklar ona bakar, yani onun teki sıkıntıda olurlar. Bir de ara yerlerinde yardım etsinler birbirlerine. O da çok evet önemlidir. Bunlar önemlidir aile için, bir de güçlü kadın için, hatta ki örnek olsun evlatlarına, eşine, yani bir yerde güzel bir ailede yaşasınlar.
1: İnşallah Yüksel Hanım, programımızın da sonuna gelmişik. Tabii ki de bu güzel konuda ele aldık. bir insanın kendine olan güveni, özellikle de kadınlarımızın öz güveni olması gerekir ki hatta ayakları üstünde dimdik durabilmek için, evlatlarını büyük edebilmek için ve güzel bir yere gelip örnek olabilmek için özgüven her zaman çok önemlidir. Her ne olursa olsun buradan kadınlarımıza derik, özünüz olan güveninizi itirmeyin, düşseniz tekrar kalkıp üstünüzü silkeleyin. Tekrar kaldığınız yerden devam edin. Her şeyin bir inişi bir çıkışı var. Her şeyde başarılı olacak diye bir kaide yoktu. Bir işte başarılı olmadı, ikinci işte olasın, ikinci de olmadı, üç de olasın. Dediğimiz gibi nece bir yemek eden o birinci kerelü de eysi çıkmırsa ikinci. Hatta ben bile bir yemeğe alışandım gençken yani. Mesela bir pirinci istedim yedim. Bir iki üç kere baktım.
0: Yandırdı uvası.
1: Bir yumuşak olduğun için diziye bakırdım. Sonra dedim yok, belli olmaz. Ben başında dursam daha da iyi olur. Özüme bir güven geldi, bir fikir aldım. Özümden düşündüm ki ben bunun başında dursam yemeği başarabilirim.
0: Doğru.
1: Ve başardım. Şimdi daha da güzel yemekler edebilirim. İşimde olsun, başka şeyde olsun. Yani örnek olarak derim yani. Anladırım ki kadınlarımız bize işlenir. Yani özüze güvenebilirsiniz. Bir köme iş imkanları var. Ayakta durabilmek için var diyen özünüze güvenebilmek için her şey yapabilirsiniz. Hem öz güveninizden hem de öz duruşunuzdan, işinizden, başarınızdan, kimseye muhtaç olmadan, kimsenin lafına bakmadan sizleri ezmemekleri için arasında durun.
0: Kimsenin kaldırmadan.
1: Bəli.
0: O
1: öz çok önemlidir. Bu zamandan hiç mesela karşı taraf her zaman mesela kadını kıskanan bir kadın güçlüyse yani kimsenin minnetini kazanmırsa her ne olursa olsun tekrar ayak üstüne durup işlerse, öz özün besleyebilirse, bir şeyle başarılı olursa o karşıdaki insanı ezer, o özünde güveni de fazla olur.
0: Her kim de eleştirdiyse sizi yani kötü şekilde de eleştirdiyse boş verin. Dinleme onu, bu kulaktan alın, o kulaktan verin özün. Onu dediğimiz de ki bir fayda bulun özünüz için, bir fayda bulun özünüz için. Belki de onu siz güzel şekilde başarmışsınız, onun üstüne gelin, daha güzel şekilde o işi yapın.
1: Çok sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür ederim size Yüksel
0: vakit,
1: Hanım.
0: Vakit özünden bitirir.
1: Sohbet edelim çünkü yaşamın içinden dedik artık programımızın adı. Kadınlarla ilgili olanda da zaten konular bitmez. Her hafta artık bir başka konuda ele aldık inşallah. Gelecek hafta tekrar gene sizlerle buluşmak dileğiyle. Mehmet Yüksel Hanım nedirik? Özünüze iyi bakın, özünüze olan güveni her zaman üstekte tutun. Her şeyin başı sabırdı, sabırlı olan davuz. Ekit bir yerlere ulaşacaksınız başarıyla
0: inşallah. Herkes Allah'a emanet olsun burada.
1: Hoşça kalın sevgili dinleyenler.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Ben de bir zamanlar sevildim ama seninki düpedüz durgun sayılır. Ne kadar zulmetsen ah etmem sana. Her iki cihanda gül kana kana. Seninle cehennem ödüldür bana. Sensiz cennet bile sürgün sayılır. Sürgün sayılır.

nasıl yakalamıştı saçlarını.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Hayırlı anlar, hayırlı vakitler sizlerin olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Nahsi kitabı Elu Asav, Perrele Savuz'un anlasan bu kitap nece düzülüptü, nece fasıl var içinde, nece kapı var ve bilgiler nece geldi içinde. Kur'an-ı Kerim bu program konuşacağı tertibi nece olunup, yani sistemler nece, bilgi nece gelir içinde ve ne çeşitte düzülüp. En güzel mucize bu tarafta, bu kitap ilk evvel anmayıp, hatta düzülüp, tertip olunup ansın. Yok, zamanla beraber

Annem, olaylar oldu. O olayların içinde anne, özünden evvel, özünden sonra. Bu geldikçe ayetler yeri birbiriden, ahırda iş bitiri, bakırık her şey yerinde. Ve bir kitap çıxırı, suraları, ayetleri ve konuları hepsi tertip olmuş. Yani neye benzer? Eğer geçse bir seydeliğe azıxına ki darman satırıb, bu xibratından bu adam gelende büyük büyük bir yer kurup, ama bir yerde reftler yapıp, veya çekmeceler var, o darmanları koysun. Bu seydeliği ki darman gelir, ama eline aldığı ile bilir hara koyur özüm. Bir yer var, mesela bunda o incik kesen musakkinat, ora bu darmanları koyar. Bir yer var göze dair olan darmanlar. Bir yer var iltihap olduğu yerler, bunlar antibiyotikler de bir yere koyur özüm. Baksan darman geldikçe bilir niyedir özüne, ora koyur özüm. Bu zabıt, yani Kur'an-ı Kerim bu fikre içinde Cenab-ı Hak ayetler aniri, ama ayetler bakır suraların içinde tevzih oldu. Bazı sura var, hepsi sura bir baş aniri. En'am surası kimin, ve Yusuf surası kimin. Ama sura var, 8 ilde yalla bu sura kalbin alır, Bakara surası kimin. Yani ilk yol baştan aniri, sonra ortasından, o yandan. 8 yıl sonra bu sura bakırık yerini alır. Bu tertip nece olur, nece geldi içinde bunu düşünmek, bu kitabın hususiyatı ve büyük büyük bir mucizelerindendir. Neden? Çünkü zamanı halk etmese bu Kur'an'ı andıran, olaylara hüküm olmasa bu tertip olmaz. Ama 23 yıl içinde bu kitap başları bakırık 5 ayet Alak surasından, devam edir çeşitli suralardan 23 yıl sonra bu kitapçı cildin orasında 114 sura, 77.439 kelime suralarda olan ayetler her birinde sayıları malum, her bir şey yerinde. Bu nece oldu? İlk olarak bu kitabın tertibinden konuşak, Kur'an-ı Kerim'in tertibinden konuşak. Tabii bir güzel bilgi var. Kur'an-ı Kerim'den evvel Arapça yazılan bir kitap yoktu, hatta ondan bir bilgi yaz. Yani ilk kitaptı Arapça'da. İki cildin orasında bir kitap meydana geldi. İlk kitaptı. Özden evvel ayrı bir tertipler yoktu, hatta onlardan bir fikir alsın. Ama ne güzel bu tertip geldi. Gelende bu kitabın ilk olarak elvalında olsun, El-Kur'an-ül Kerim kelimesi özüve geldi. Ondan biraz indi konuşuruz, Kur'an kelimesi nedir? Sonra açanda olsun, suralar geldi, sura manası nedir? Ve suraların içinde olan ayatın manası dedi ve nece düzülübdü. Bu sözler gelen, indi Kur'an kelimesi, sura kelimesi, surada olan parçalara ayet demek, bu Kureyş'te yok idi bu bilgiler. Bu ilk olarak meydana çıkırıp ve ilk olarak bu kitabın hususiyatından bu terimler, bu adlar meydana geldi. Kur'an kelimesi bilirsiniz ki, manası yığıştırmaktı. Çünkü okumak, harfleri yığıştırırsan gözden okusan özün, bir de kara'a kelimesi özü cem'ti. Yani Kur'an kelimesi el-kitab-ı cam'i li'ulum el-evvelin vel-ahirin. O kitaptı ki tarihte olan bilgiler ve sonunda gelen kimseler ve kıyamata kimin o bilgileri hepsini yığıp sana verir. Bizde olan asmandan en kitaplar güzel Tevrat kelimesi, manası tevcih veya hidayat veya bilgi, bu manalar var. Asıl özü İbri dilindendi, Tevrat kelimesi. Bu manasıdır, yani ilme dair olan ve hidayete dair olan bir manadır, Tevrat kelimesi. İncil kelimesi Yunan dilinden alınıp, Yunani dildendi. İncil, yani güzel bir haber, bir beşaret, bir güzel bir haber, ona diri İncil, iki parça bir sözdendi. Ama bu kitap meydana gelende, Kur'an kelimesi, Kur'an ilimleri yığıştıran ve cem eden o kitaptı. Hazreti Resulü Ekrem'e deyir bu söz, yani kitabın içinde Kur'an geldi. La tuharrik bihi lisaneke li ta'cele bihi inna aleyna cem'ahu ve Kur'an'a. Ya Muhammed, dili acele etme. İnna, burada te'kid geldi. Aleyna, bizim üzerimize
جمعه